0: mesafenin daha 7 defa aşılması söz konusu. Yani Allah-u Teala bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. 7 tane katın bitiminden sonra yokluğa geçmiyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i Sülük böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza meab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmi hakkı hemen şahit taze ila rabbi. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihad eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meaf diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş. Bizim ruhumuza demiş ki senin yevmüt telakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında ki her bir ruhun önünde bir rahle var. Her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol o sıranın en sonunda gidici bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sonundakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşmamız hali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in ana dergâhtaki müderristir. Elini öperek arka taraftaki kürsünün Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta ve en solda hanım sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner. Üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat filesi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasından sol kanat filesi Hanım Sultan. Sonra bütün ve Evliya namzetleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra bu olay sabah namazından sonra cereyan eder söylediğimiz seyresini mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergâhta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergâhlardan seyri sülükte olanlar oraya ulaşırlar. Bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir. Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergaha ulaşmışsa seyri sülük başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sattığına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğiniz işlem cereyan eder. Hepsi Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek toplanırlar. Secdeye gelirler. Secdeden sonra da seyri sülük başlar. Altın kapı sağ kanat belisinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat belisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra saf, sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyri sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyri sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası her ne kadar ana dergâhta da yolculuk her mürşidin bulunduğu Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyri sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyri sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun yaklaşık 2 metre veya 3 metre camın iç tarafında suvarılma havuzları var. 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak etrafları cam olan şeffaf havuzlar. Buradaki şeffaf camlar bazen insanların ruhlarını geçiren, bazen de geçirmeyen bir özel statüye tabi. Öyle bir şekilde inşa edilmişler ki, öyle bir dizayndalar ki, hem ruhlar oradan serbestçe geçebiliyor, hem de üzerinde yürümek istedikleri zaman yürüyebiliyorlar. Neyin? Suvarılma havuzlarının. Suvarılma havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte. Derinlikleri de o kadar. Ve yan yana dizilmiş birçok suvarılma havuzu. Şeffaf. Turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurmuş. Su gibi bir sıvı ile doldurmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat birisi sağda olmak üzere dışarıdan bakıyorsak odaya hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri suvarılma havuzlarına dönüktür. Ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. Yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler. Ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var. Bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat birisinden başlayarak gene aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Ve bu koridorun sol tarafı bir nevi ameliyat odasına açılır. Sağ tarafı ise secde mahalline açılır. Ama ikisinde de normal standartlarda kapı yok. Sol tarafta daha ileride bir kapı var. Sağ tarafta hiç kapı yok. Ve kapısız olan bu geçitten sağdaki su arınma havuzları bölümüne uçarak girerler. Sağ kanat birisi en sağda secde eder. Sol kanat birisi en sonunda solda secde eder. Hanım Sultan onların arasında değildir. Hanım Sultan arkada su arınma havuzlarının 2,5 metre yayapı yükseklikteki su arınma havuzlarının en sonunda secde halindedir. Su arınma havuzlarının üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat birisine itibaren bütün evliya namzetleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gelirler. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra, bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanat birisi uçarak sağ tarafta en sağdaki su arınma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat birisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birer birer giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin olacağı yerde secde halindedir. Üç kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat birisi sağda, sol kanat birisi ortanın sol tarafında bir yerde ve Hanım Sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak su arınma havuzlarına gelirler. Sağ kanat birisi bulunduğu yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir, en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat birisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra, su arınma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat birisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat birisi sağdan sola doğru arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat birisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin, daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat birisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada ikisi yaklaşırlar birbirine. Son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlere dönerler. Hanım Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını birer bastırarak sağa kadar gider. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat birisi, sol kanat birisi Hanım Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler. Bütün evliyanın hazretleri de su arınma işlemine tabi olanların hepsi su arınma havuzlarının içindedir. Bu 7. kata kadar çıkabilenlerin sülukunun 2. kat merasimidir. Bir de 7. kata çıkabilenler fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülukü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye tabidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in elini öpmeden evvel, bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebu Bekir'in önünde yapılan zemin kattan başlayan 6. kata kadar devam edecek olan seyri sülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar 6 katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar. Fetihten sonraki katlar, yedinci katın alemlerinde olanlar. Bunlar aşağıdaki seyri sülük başlamadan evvel Hazreti Zaman'ın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya Sırat-ı Müstakim'in başlangıç kapısından, altın kapıdan içeri girip birinci katı giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi sol tarafta tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secdeye de dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşe dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, Zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki altıncı katı kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Halif Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama yedinci kata ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yedinci kata kadar çıkartılıyor. Bunlar, bu ikinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bu salonda üçüncü kata yükselirler, orada da secde ederler. Sonra miyek menfezinden yukarıya çıkarlar ve Beyt-ül Makdes'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbeden yükselirler, Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbkatullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler yedinci katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücelerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücreleridir. En son ulaşabilenler zikir hücresine ulaşırlar ve hücrelere dağılırlar. Bunlar zamanın halifesiyle birlikte olan yedinci katı aşabilmiş olanlardır. Şimdi biz yedinci kata kadar olan maceraya beraberce bakalım. Ne oldu, ne gördük? Suvarılma havuzlarında nasıl insanların muhteva değiştirdiğini gördük. İlk defa oraya ulaşan herkes, o bahsettiğimiz koridor var ya, koridorun sağ tarafı secde mahalline açılıyordu. Koridorun sol tarafı bir nevi ameliyathaneye açılır. Orada başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay soğurulma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşan herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten kara siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün suvarılma havuzlarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra gene uçarak mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya 1 metre şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucunu, ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz uzaklıktaki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı vardır. Yani Mescid-ül Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler beşinci kata. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı var. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden safları oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu altıncı kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapı, kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela iri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları, onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun. Bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında, yukarıda. Sol kanat velisi sol taraftaki kontrol noktasında, o da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısına sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar oradaki bütün ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkese mutlaka tahakkuk ediyor. Ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine, hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dansları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan, fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde trabzan var sağda sol tarafında. Ya trabzan yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru olan uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan ulaşan oluşan bir zincir var. Kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında. Ve bu zincirler, 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzedi gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor. Ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi, 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey yukarı doğru yükselmektir. Yükseldiğiniz an zamanın o noktasıdır. Sol tarafınız geçmiştir. Taşlarla örülmüş bir duvar geçmişinizi temsil eder. Geçmişle gelecek arasındaki anı yaşamakta olduğunuz nokta orasıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen, sarı ile turuncu arasında bal rengi bir renkte sonsuza kadar uzanan kader hücreleri her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Yalnız kendi kader hücreleriniz üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader hücrelerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra ikinci bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden bu kader hücrelerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader hücrelerini mutlaka aşarsınız ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. İkinci alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran, 2 sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu Ümmül Kitab'ın içinde. Ve Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün dört tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın evliya namzetleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermeniz emredilmiyor. Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var. Bu avlunun sağ tarafında zikir hücrelerinin bulunduğu çok kocaman, çok büyük bir salon var. Ama bu salon diğer salonlar kadar aydınlık değil. Loş. Bu loş salonun içine girdiğiniz zaman muntazamlıktan hiç etkilenmiyorsunuz. Son derece muntazam bir dizayn içerisinde ileri doğru uzanan zikir hücreleri ve sola doğru uzanan zikir hücrelerini görüyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde aynı aralıklarla dizayn edilmiş. Deniz anaları nasıl şeffafsa aynı şeffaflık içinde 2-20 metre yüksekliğinde küreler söz konusu. Bunların içinde özel olarak oturmuş zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor. Bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından aşağıda kılınan sabah namazının aynı İnde İlahi'de de kılınıyor. İnde İlahi'de kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölümün önünde bir ay vücuda getiriyorlar, bir hilal vücuda getiriyorlar. Hilalin en ön sırası en kıdemlerden oluşuyor. İkinci sıra baştakilerden bir sıra başlıyor. Üçüncü sıra baştakilerden iki sıra sonra başlıyor. İki kişi sonra başlıyor. Ve böylece bir hilal oluşuyor. Hilalin iki noktasının birleştiği yerde de üç kişi, zamanın imamı, arkasında iki kişi daha aşağı iniyorlar ve her gün bu zikir hücrelerinin müteziplerine sohbet veriyorlar. Bu sohbeti dinleyen bu insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitrin müntahaya ulaşıyor. Ya, kökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç mı? Ve o ağacı aşıyor o ruh, yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor. Ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna meat oluyor, sığınak oluyor. İşte böyle insanlara Allah-u Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve uzifetül cennetil muttakine gayri vayit hâzâ mâ tuadûne li külli evvâbin hafîn. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başlarının üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşide ulaşmış olanlarla ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah-u Teala. İşte bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ifna olmuştur. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyri sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanan bir güzelliktir. Yaşanmaya değer muhteşem bir maceradır. Bunu yaşadığınız zaman mutluluktan uçacaksınız. Allah Teala hepinizi ulaşmayanları vuslata ulaştırsın dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala şüphesiz hepimizin sahibidir. Hepimizi yaratandır. Ve gene şüphesiz sonsuz hamd şükrederiz ki hepimizi seviyor. Sevdiği için varız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şu dünya hayatında yaşadığımız sürece onun bu yüce sevgisine layık olmaya çalışalım. O Allah yaratan bizse sadece mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse ona sonsuz hamd ve şükretmeliyiz bizleri yarattı diye, hayata özellikle insan olarak getirdi diye. Bir ot olabilirdik sevgili izleyenler veya hiç olmayabilirdik. Eğer Allah Teala bizi yaratmayı dilemeseydi, hiç olmayabilirdik dünya üzerinde. Mevcudiyetimiz olmazdı. Ama varız hamdederiz, şükrederiz ki. Öyleyse varlığımızla Allah'a layık olmaya çalışmalıyız. O Allah'tır. Bizleri çok sever. İşte ondan bize doğru akan o çağlayan gibi sevgiye layık olmaya çalışmalıyız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda önce başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu kesin olarak şu aklınıza oturtmanız lazım. İnsan sosyal bir mahluktur. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak, cemaat halinde yaşamak gibi bir mecburiyeti vardır. Hiç kimse her şeyini kendisi yapamaz. Belki her şeyini başkalarından alır. Ama o da bir şeyde cemaate katkıda bulunur. Öyleyse elbiselerimiz için bu elbiseleri yapanlara, gözlerimiz için gözlükleri yapanlara, ayağımızı giyeceğimiz ayakkabı için ayakkabı yapanlara ihtiyacımız var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. İşte burada bir arada yaşamak mecburiyeti diye bir şey ortaya çıktığı zaman konumuz beşeri münasebetler oluyor. İnsan ilişkileri. Yani başka bir ifadeyle, öteden beri kullandığımız ifadeyle davranış biçimleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve nefsiniz öylesine azgın iki yaratıktır ki sizi kontrollerine aldıkları zaman onu hissetmezsiniz bile. Ama size bir sır vereyim mi? Onu hemen tanıyabilirsiniz. Yani siz şeytanın ve nefsinizin kontrolü altında mısınız? Yoksa onu aşabildiniz mi? Hemen size hemen onu teşhis edebileceğiniz bir sır söyleyeyim. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Birinci sual. Onlar da sizi seviyor mu? İkinci sual. Bu iki suale pozitif cevap alabilen herkes nefsinin kendisine hükmeden davranışlarını büyük ölçüde aşabilmiş bir insandır. Ama eğer siz etrafınızdaki insanları sevemiyorsanız, onları sevmek yerine onları kontrolünüz almaya

onları kontrol altına alıp da onlar hakkında hüküm vermek yetkisini kendisinde görenlerden misiniz? İnsanları kendi süzgecinizden geçirip sanki onlardan daha üstün bir mertebedeymişsiniz gibi onlar hakkında hüküm veren bir insan mısınız? Onları sevmiyorum, onlar bu işi yapamıyorlar, onlara güvenmiyorum gibi bir dizaynın içinde misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz nefsinizin ve şeytanın emrindesiniz. Evvela şunu bileceksiniz. Ne zaman nefsiniz varsa şeytan mutlaka vardır. Başka insanları sevemiyorsanız eğer, onlara sevgiyle yaklaşamıyorsanız eğer, siz ruhunuzun ve Allah'ın emrinde değilsiniz. Allah ve ruh sevgiyi emreder. Tesir sahasına girmişseniz seversiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle bir sevgi seviyesinin sahibi olmalısınız ki size düşman olanları bile sevebilmelisiniz. Eğer siz bırakınız size düşman olanları, etrafınızdaki tasavvuftan kardeşlerinizi sevemiyorsanız, davranışlarınızla onları küçültmeye çalışıyorsanız, hedefiniz ne olursa olsun, siz yanlış bir davranış biçimleri dizisi içindesiniz. Şeytan size, ama sen Allah yolunda çalışıyorsun, Allah yolunda bir şeyler yapabilecek durumdasın, seviyedesin. Öyleyse onlara bunları verdiğine göre onlardan bunun karşılığını almalısın. Sana saygı göstermeliler. Böyle mi düşünüyorsunuz? Hiç kimse zorlama bir saygının karşılığında kendisini mutlu hissedemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saygı sizin tarafınızdan insanlara zorla kabul ettirilen bir müessese değildir, olması da mümkün değildir. Öyle davranış biçimlerinin sahibi olursunuz ki, o davranış biçimleri size karşı büyük bir sevgi uyandırır. Sizin sevginiz onlar için kıymetli olur. O zaman sizin sevginizi kazanmak ve daim kılmak için size saygı göstereceklerdir. Siz onlardan saygı istediğiniz için değil, onlar sizi sevgiye ve saygıya layık gördükleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz ne kadar çok yanlışlar yapıyorsunuz? Allah'ın doğruları yerine şeytan ve nefsiniz sizi her gün bir başka açıdan bir bataklığın içine çekiyor. Oysa ki ne kadar basit bir denklemden bahsediyorum size. Bir tarafta Allah var, ruhunuz var ve bunların beraberliğinde işlediğiniz hayır var. Siz bir mutluluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Bir tarafta şeytan var, nefsiniz var. Şeytana ve nefsinin tesiri altında işlediğiniz her olay şerdir ve işlediğiniz şer var. Siz bir mutsuzluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Neler kaybettiğinizin farkına varmanızı istiyorum. Eğer buradaysanız, bizimle beraberseniz, bizden ne size ne de başkalarına negatif dalgalar ulaşmaz. Biz sadece severiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bize düşman olanlara da kızamayız. Onlardan nefret edemeyiz. Onları da severiz. Ve hep bir ümitle bekleriz ki belki onlar da Allah'ın yolunda bir gün bir kıymet olurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz Ali Bey'in istediğini?

Size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Aranızda nasıl bir fark olur o zaman? Çok basit bir fark olur onlar. Nefsleriyle davranan, zaten etrafındaki insanları sevmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Şeytan ve nefsleri onları sevgisizliğe ulaştırmıştır. Ama siz onları da sevebiliyor musunuz? Sizi sevmeyenleri, size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Daha açık konuşayım mı? Onlardan yana olabiliyor musunuz? Eğer size kızıyorlarsa neden kızdıklarının sebeplerini samimiyete araştırıyor musunuz? O kızgınlıkta, size kızmalarında, sizden nefret etmelerinde acaba hiç mi sizin bir dahliniz yok? Hiç mi buna sebep değilsiniz? Düşündünüz mü hiç? Başkalarının işlerine müdahale etmeyi size sadece şeytan ve nefsiniz emreder. Hiç kimsenin ait olmadığı bir konuda hüküm vermek ve insanları sevk etmek yetkisi yoktur. Hanginiz böyle bir şeye kalkışıyorsanız, bilin ki arkasında nefsiniz var ve şeytan var. Sizi kontrolü altına almış, götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi kendinize bir soru soracaksınız. Ben etrafımdaki insanları seviyor muyum? Birinci sual. İkinci sual, onlar tarafından seviliyor muyum? Eğer sevilmediğinizi görürseniz, sakın sevgili izleyenler ve dinleyenler, kabahati onlarda aramayın. İbretle kendinize bakın. Acaba nerelerde nefsiniz ve şeytan sizi öyle yanlışlara götürdü ki, o insanların size karşı olan sevgisi kayboldu. O sevgiyi hak edemediniz. Nefreti hak ettiniz. Onlar tarafından sevilmemeyi hak ettiniz. Şu halinize bir bakın. Mutlu musunuz? Başka insanlara hatlerini bildirmeye uğraşan bir insan mutlu olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şeytandan başka kim başka insanlara hatlerini bildirmenizi ister bilir misiniz? Sadece nefsiniz. Nefsiniz ve şeytan devamlı bir işbirliği halindedir. Kurtuluşun yolu daimi zikirdir. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler diyorum ki birazcık iradenizi kullanarak daimi zikirde olmasanız da mutlu olmayı başarabilirsiniz. Bir, başkaları tarafından sevilmeyi başarabilirsiniz. İki, başkalarını sevmeyi başarabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınıza, etrafınızdaki insanlarla birlikte bakmak mecburiyetindesiniz. Kimler varsa sizin çevrenizde, eğer Mihr Vakfı'nın mensubuysanız, Mihr Vakfı'nın içinde sizin çevrenizde kimler varsa, dışarıda nerede olursanız olun, kimlerle beraberseniz, o insanların size karşı olan davranışlarına dikkatle, ibretle bakın. Neden sizi sevmiyorlar? Ve neden siz onları sevmiyorsunuz? Evvela bu iki sualin cevabı paraleldir. Siz onları sevmediğiniz için onlar sizi sevmiyorlar. Onlar sizi sevmedikleri için siz onları sevmiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir problem onlardan mı başlar? Sizlerden mi başlar? Sizden mi başlar? Hiç düşünmeyeceksiniz. Sizden başladığını peşin olarak kabul etmedikçe çözüme ulaşamazsınız. Eğer birisi size kötü davranmışsa, onun size kötü davranmasındaki onun haklı nedenlerini araştırmak mecburiyetindesiniz.
Eğer Allah'a layık olmak istiyorsanız, eğer mutlu olmak istiyorsanız, eğer onları da mutlu etmek istiyorsanız, o zaman böyle yapmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, mutluluğunuzun bedeli başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O varsa, ikincisi varsa, siz başkalarına mutluluk verebiliyorsanız, o zaman mutluluğunuzun faturasını ödediniz demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yoksa ödenmeyen faturaların sonu sadece bir iflastır. Şu halinize bir bakın. Neden sevilmiyorsunuz? Neden siz başkalarını sevemiyorsunuz? Neden insanları küçültmek istiyorsunuz? Neden kendinizi yüceltmek istiyorsunuz? Hiç nefsinizin ve şeytanın talepleriyle ve davranışlarıyla yükselebilir misiniz? Yücelebilir misiniz? Bu sadece bir zavallılıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insanın başkaları karşısında sevilmesi, saygıdeğer olmanın başlangıcını teşkil eder. İnsanlar, bir takım insanlardan korktukları için de ona saygı gösterirler. Ama bu, şeytanın ve nefsin oynadığı bir oyundur sevginin ve saygının sahibine, sevginin demiyorum, korkunun ve saygının sahibine. Kendisinden korkulduğu için kendisine saygı duyulan bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer böyle bir insanla muhatap olmuşsanız, ondan korkuyorsanız, size bir kötülüğü dokunacak diye ona bir saygının sahibiyseniz, o kişinin hak etmediği bir saygı ona gösteriliyor demektir. Bunun adı negatif istihkaktır. Kişinin hak ettiği şeyin tam tersinin ona gösterilmesi hali. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz kendinize şunu sorun. Bizi neden seviyorsunuz? Bizden korktuğunuz için mi? Korkabilmeniz için sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim sizlere bir kötülük yapmayı düşünmemiz lazım. Ancak bunu düşünebiliyorsanız bizden korkacaksınız. Korkunun arkasında hep aynı şey vardır. Niçin korkulur insanlardan? Bir hakarette bulunacak diye, bir kötülükte bulunacak diye, kötü bir davranışa muhatap olacaksınız diye, üzüleceksiniz diye bu kötü davranışın arkasından o kişiden korkarsınız. Öyleyse bize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünya üzerinde yaşayan, bizi öldürmeye çalışanlar da dahil, hiç kişiye, hiç kimseye karşı sevgisizlik duyamayız. Hiç kimseye karşı nefret duyamayız. Onları da severiz ve ümitle bekleriz. Belki bir gün onlar da bizim gibi Allah'ın yoluna gireceklerdir. Belki bir gün onlar da Allah'ın sevgilisi olacaklardır. Belki bir gün onlar da nefret etmek yerine sevgiyi öğreneceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer insanların dışında sanıyorsanız kendinizi, büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlarla beraber yaratıldınız. Beraber olmak mecburiyetindesiniz. İnsanlardan kaçmakla, onların size sevgiyle yaklaşmasına mani olmakla bir yere varamadığınızı hala anlayamadınız mı? Bu kadar huzursuz oluşunuz,
bu kadar hırçın oluşunuz hala güzelliklere güzel olmayanlarla cevap verişiniz bunların cevabı değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi hepiniz için açık kapılar ihtiva eder. Yeter ki siz o kapılardan geçmesini bilin. İnsanlardan nefret etmeniz değil, onları sevmeniz asıl olan budur. Nefretle sevgi birbirinin tamamen tersi olan, geceyle gündüz gibi birbirinden kesin şekilde ayrılan iki müessesedir. Öyleyse siz diyebilirsiniz ki ben hayır kimseden nefret etmiyorum. Ama sevmediğim insanlar var. Neden var hiç düşündünüz mü? O sevmediğiniz insanları düşündünüz mü hiç? Onların sizi neden sevmediğini düşündünüz mü hiç? Sevmediğiniz insanlar çok garip bir ihtimalle %90 üzerinde sizi sevmeyenlerdir. Öyleyse siz başka insanları sevmeyebiliyorsanız o zaman nefsinizdeki nefret duygusu o kişilere karşı sevgiden üstün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde 10 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde de 10 puan sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde 15 puan sevgi vardır. Bu sevgiyi çoğaltmaya çalışın. İnsanları size mutlaka mutluluk verecek olan Allah'ın sizin için vasıta kıldığı bir güzellikler nimeti olarak kabul etmeye çalışın. Herkes size mutluluk vermenin bir parçası olabilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz onları mutlu etmeye çalıştığınız her an bu geçerlidir. Allah Teala bütün insanları yaratmış. Her bir insanı başkalarının mutluluğuna bir vasıta olsun diye yaratmış. Söylediklerimizin herkes tarafından anlaşılabildiği bir ortamda eğer herkes sahabenin yaptığı gibi başkalarına hizmet edecek olsa, başkalarına mutluluk vermek için hayatını vakfetse, en fazla mutluluğu yaşayanlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlar olduğunu göreceklerdi. Ama dünyanızda, o karanlık dünyanızda başka insanlar bir ışık değilse, daha çok hayatınızı karartan birer kara delikse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kara deliklerin arasında asıl kara delik sizsiniz. Ruhunuzun kaybolmuş bir yıldızının bıraktığı nefsinizdeki karanlıklar içerisinde yüzüyorsunuz. Hepiniz ibretle, dikkatle kendinize bakın. Kimsiniz? İnsanlardan kaçıyor musunuz? İnsanları sevme konusunda size düşeni yapmadığınız kesindir. Bunun neticesi mi? Sadece mutsuz olursunuz. Çok sebepler bulabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutsuzluğunuzu başkalarına yamamak için mutsuzluğunuzun sebebini
Asıl sebep olan kendinizden uzaklaştırabilmek için çok bahaneler bulursunuz. Ama bunlar da sizi sağlıklı bir sonuca ulaştıramaz, teselli edemez, mutsuzluğunuza mani olamaz. Mutsuzluğun yok olmasının arkasında şikayetler bulup, başkalarını bahane edip, onlar yüzünden mutsuz olduğunuza kendinizi inandırmak gayreti hakikatlere sizi hiçbir zaman ulaştıramaz. Çünkü bu bir hakikat değildir. Eğer sevilmiyorsanız, sebebi sizi sevmeyenler değildir. Sebebi sizsiniz. Öyleyse cemaat halinde yaşayan, sosyal bir mahluk olan insan, başkalarıyla bütün ilişkilerinde, sevgili izleyenler ve bir güzele ulaşma fonksiyonu içindedir. Ruh ve Allah hep bunu ister ve bekler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizin sonsuz bir mutluluğun, en üst seviyede dünya mutluluğunun, cennetin en üst makamında olmanızın talebi içindedir. Yollarını da göstermiştir. Ama sizin kör nefsiniz ve şeytan o hedefe ulaşmanıza mani olmak için büyük bir gayretin içindedirler. Ne şeytan ne de nefsinizin afetleri yenilmeyecek olan, mağlup edilemeyecek olan düşmanlarınız değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir nefsinizin afetlerini adım adım yok eden bir müessesedir. Sonucu garantiler. Ama daimi zikre ulaşmakta kolay bir olgu değil kardeşlerimiz. Dakikalarla deniyor bunu. 52 dakikadan 30 dakikalara, 20 dakikalara düşenler var. Soruyorum zikre başladıktan sonra ne kadar zikrediyorsunuz diye. Birkaç dakika diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Genellikle cevap böyle. Öyle olduğunu kabul edelim. Şu anda bir evvelki zikre başlamanızda bir sonraki zikre arasında kocaman bir boşluk var demektir. 3 dakika zikreseniz, 23 dakikadaysanız 20 dakikalık bir boşluk. Çoğu zaman boşluk geçiyor. Ama saatin de dakikası devamlı aşağı inecek. Her saat çalışından sonra sadece 5 dakika zikir yapan birisi, her seferinde 5 dakikadan sonra zikir kaybeden birisi saati 5 dakikaya indiğinde hangi duruma gelir? Bütün zaman parçalarının zikirle birbirini bağlamış bir hale gelir. Öyleyse yollardan bir tanesi bu. Daimi zikre ulaşmaya çalışmak ve neticelere ulaşmak. Ya ikincisi? İkincisi bundan çok daha basit ve kolay bir şey. İnsanları sevmek. İnsanları mutlu etmeye çalışarak kendisi mutlu olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne kadar muhteşem bir sebebe bağlamış insanların mutluluğunu. Eğer siz başkalarına mutluluk ulaştırma konusunda bir gayretin sahibiyseniz ancak o zaman mutlu olabiliyorsunuz. Nefsinizdeki afetlerin durumu ne olursa olsun, iradenizi kullanarak bunu yapabildiğiniz zaman her başkasına yardım ulaştırdığınız noktada siz mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü o zaman Allah ve ruhunuz sizinle beraberdir. Ve yaptığınız bu olay başkasına
mutluluk ulaştırmak konusundaki gayretiniz mutlaka hayır işleyen bir fonksiyonun sahibi kılıyor sizi. İşlediğiniz hayırdır. Öyleyse Allah, ruhunuz ve hayır bir üçgen oluşturuyor. Bu bir mutluluk üçgenidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Konunun en can alıcı tarafı o mutluluğu size verecek olan, mutluluğu ulaştırmayı düşündüğünüz veya mutluluğu ulaştırdığınız kişi değil. O mutluluğu size verecek olan Allah'tır. Ve arkasından da ruhunuz bir defa daha mutluluk verecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanı mutlu etmek için yeter ki siz bir gayretin sahibi olun. Allah'ın size verdiği şeyleri, faktörleri birer birer başkalarının mutlu edilmesinde bir vasıta olarak kullanmayı usul haline getirin. O zaman ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluğu verebilse de mutlu olan, veremese de mutlu olan birisi olursunuz. O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluk karşıdaki tarafından kabul edilse de, kabul edilmese de mutlu olacak bir insan olacaksınız. İkisi arasında büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birinci tarafında siz varsınız, sizin davranış biçimlerinizin sizi mutlu etmesi var. İkinci tarafında karşı taraf var. Onun davranış biçimlerinin size ulaştırdığı sonuç. O mutluluğu ulaştırmaya düşündüğünüz, dilediğiniz kişi sizin ulaştırdığınız o mutluluktan, size göre mutlaka onu mutlu edecek olan bir olaydan mutlu olsa da olmasa da siz ondan sorumlu değilsiniz. Siz davayı kazandınız. Ona yardım etmek için hayatınızı vakfettiğiniz andan itibaren davayı kazandınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu bir insan olmanın bütün standartlarına sahip oldunuz. Bir başkasına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren, dikkat edin, fiziki harekete geçtiğiniz andan itibaren demiyorum, o mutluluğu ona ulaştırmanın standartlarını, bu işi nasıl yapacağınızı düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah'ın ülkesindesiniz. Öyleyse böyle bir dizayn, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizleri mutlaka mutluluğa ulaştırır. Herhangi bir kişiye bir iyilik etmek üzere, onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmak üzere harekete geçtiniz. Ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çok basit. Mutlu olursunuz. Şimdi ikinci alternatife bakalım. Ona mutlulaştırdınız, mutlu oldu veya olmadı. Mutlu olursa hem siz mutlu oldunuz hem de o mutlu oldu. Mutlu olmazsa sadece siz mutlu oldunuz. Ama siz mutlaka mutlu oldunuz. Niyetiniz halis olduğu sürece başkalarına onları mutlu edecek şeyleri ulaştırmak istediğiniz sürece mutlaka saadete ulaşırsınız. Üstelik de etrafınızda sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir kişi yok ki. Birçok insan var. Sabahtan akşama onların her birinin gönlünü almak gibi bir imkanınız var. Ne olur bir hatırlarını sorsanız. Nasılsın deseniz, onları kucaklasanız, onlarla birazcık ilgilenseniz, ne kaybedersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yapmıyorsunuz. Arkasında nefsinizin olduğunu hala göremiyor musunuz? Sizden herkes ilgi bekler. Kendileriyle ilgilenmesini bekleyen birçok
sessiz kardeşimiz sizlerin arasındadır. Onlar o sessizlikleriyle sessiz bir dünyadan size bakarlar. Sizin ilginizi beklerler ve o ilgi onları çok mutlu eder. Öyleyse bir ilginiz, birkaç güzel söz söylemeniz, bir gülümsemeniz, onları bir kucaklamanız, onlara o kadar mutluluk veriyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden yapmıyorsunuz? Ne demişler sizin hoca bakkala gidip helvan var mı demiş. O da demiş bitti. Nasrettin Hoca suallerini sormaya başlamış. Unun var mı? Var. Şekerin var mı? Var. Yağın var mı? Var. Tavan var mı? Ateşin var mı? Her şey var. Öyleyse demiş Nasrettin Hoca, yahu kardeşim demiş, neden bir helva yapısı yemiyoruz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sizde o helvayı yapabilecek olan, başkalarını mutlu edebilecek olan her şey var. Sakın benim işte bilmem ne kadar param olsaydı, milyarlarım olsaydı, trilyonlarım olsaydı bunları halka verip onları sevindirirdim de mutlu olurdum diye şeytanın palavralarına kucak açmayın. Diyorum ki size, şu anda sizde ne varsa, sadece sizde şu anda var olanlar etrafınızdaki insanların hepsine bir nebzecik olsa bile mutluluk ulaştırmak için yeterlidir. Zengin olmanız gerekmiyor sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Karun'un hazinelerine sahip olmanız gerekmiyor. Siz, sizin şahsiyetiniz, sizin sahip olduğunuz yetenekler, sizin sahip olduğunuz bir avuç para, evet bunlar yeterli. Allah'ın size verdiği zamanı başkası için değerlendirdiğiniz an mutluluk üçgeninin içine girersiniz. Öyleyse şu bize kızanlara ne kadar şaşıyorum biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Birçok kardeşimizin bu Allah'ın öğretisiyle ne kadar mutlu olduğunu bu insanlar bir fark edebilselerdi, kendilerinin de aynı şeyleri yaparak mutlu olabileceklerini fark edebilselerdi, her şeyi ne kadar güzel kılacaklardı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şey en güzele ulaşabilir. Her şeyin en güzel standartlarda olması, sizin gayretlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizin başkaları için hayatınızı vakfetmenize bağlı. Ne kadar başkaları için bir şeyler yapmaya çalışırsanız, o ölçüde mutluluğu mutlaka yaşarsınız. O kadar çok şey kazanırsınız ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sabahtan akşama kadar geçecek sürede 10 saatlik bir süre diyelim bu ve de sizde 10 kişiye mutluluk ulaştırmak için her birine birer saat harcadınız diyelim. Her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını yaşayacaksınız. Her birine bir saat harcadıysanız onların mutluluğu için karşılıksız harcarsanız Allah size karşılık eder. Yok eğer siz başkalarına bir iyilik edeyim de onlar bana medyuna şükran kalsınlar diye, onlar bana karşı kendilerini borçlu hissetsinler diye, bana karşı daha saygı göstersinler diye, beni saysınlar diye insanlara yardım etmeyi düşünüyorsanız, onlara yardım etmiyorsunuz aslında. Nefsinize hizmet ediyorsunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sakın böyle bir yola gitmeyin. Şeytan her zaman düşmanınızdır. Sizlerin başkaları tarafından sevilmesini de önlemeye çalışır. Sizlerin başkalarını
sevmesini de önlemeye çalışır. Bütün gayretiyle birbirinizin arasında nifak tohumları saçıp birbirinize düşman olmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görmüyor musunuz ülkemizin halini? İnsanlar hep birbirine düşman. Şu televizyonlardaki kavgaları, tartışmaları ne kadar aşağılık seviyedeki tartışmalar olarak cereyan ettiğini görmüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu kadar seviyesiz, düşmanca davranışların içinde olan insanlar acaba bir gün karşılarındaki kişiden yana olmak diye bir büyük noktaya ulaşabilecekler mi? Onlar ulaşamazsa da siz ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz kendimize yeni ve güzel bir dünya kurabiliriz. Bunu yapabilecek olan imkanın hepiniz sahibisiniz. Kendinize dikkatle bakın. Bir kenara mı çekiliyorsunuz? İnsanlardan uzak mı kalıyorsunuz? Neden? Arkasında onlara karşı sevgisizliğiniz mi var? Onların da sevgisizliğini kazanmışsınız. Böyle mi olmalıydı sevgili izleyenler? Herkesle beraber olmanın size bir mutluluk verdiği, sizi huzur için ulaştırdığı bir ortamda olmalısınız. Onun için yaşamalısınız. Başkalarını mutlu etmek için, onlara huzur vermek için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel olan şey bir dizaynı gerektirir. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhteva herkes için geçerlidir. Üsttekine bak, hani çok kızım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en iyiye ulaşmak için çok şeyler yapabilirsiniz. Bu güzellikleri yaşamak üzere harekete geçtiğiniz zaman sadece o başka insanları mutlu etmekle kalmazsınız. Asıl siz mutlu olursunuz. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzellikleri yaşamanızı öylesine gönülden istiyorum ki ve onlara ulaşmanız bizi uzaklardan sizi nasıl mutlu edebiliriz diye daha çok düşünmeye, daha çok sizlerle meşgul olmaya götürüyor. İnsanlar hem yanlışlıkları yaparlar, hem de yanlışlıkların kendileri tarafından yapıldığını kabul etmezler. Her zaman kendilerinden yanadırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugün gündüz cereyan eden olaylarınızı düşünün hepiniz birer birer. Neden mutsuz olduğunuzun sebebine ulaşın. Hiçbir olayda başkalarından yana olamadınız. Size bunu mu öğretiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu güzellikleri yaşama konusunda hiçbir bir gayretin sahibi olmayacaksınız. Bakınız, biz sizin için konuşuyoruz. Size anlatıyoruz bunları. Ama siz şu anda kendi aranızda konuşuyorsunuz. O zaman bizim söylediklerimizin size ulaşmasını değil, kardeşlerinize de ulaşmasını engellemiyor musunuz? Hele bu konuşmalar herkesin kendisini
yapılan bir yanlışlık dolayısıyla müdafaa etmesi istikametindeyse, o zaman Allah'ın size verdiği zamanı da harcamak, harcamıyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlara dönük bir seviyette. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey şu dünya koskoca kainat sizin etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği her şey sadece sizi mutlu etmek için yaratıldı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece sizi mutlu kılmak üzere. Öyleyse onları elinizin tersiyle itecek misiniz? Allah'ın sizin için ihsan ettiği bunca güzelliği hep hayatınız boyunca görmezlikten mi gezeceksiniz? Bir gün bizim ikazımız üzerine geçtiğiniz yollardaki çiçeklere, ağaçlara, gökyüzüne, kuşlara, güzelliklere baktığınız zaman onların hiç farkında olmadığınız, boşuna geçirdiğiniz günleri düşünmeyecek misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Etrafınız güzelliklerle dolu. Ama göremiyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın size taktığı karanlık gözlüklerin, nefsinizin afetlerinin, gözlüklerinin görüntüsüyle olaylara bakıyorsunuz. Çıkarın o gözlükleri, çıkarın gözünüzden, atın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın gözlüklerini takın. Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz bu güzellikleri yaşamaya çalışın. Hepiniz mutlu insanlar olmaya layıksınız. Ona göre yaratıldınız. Bütün vasıflar sizde mevcut. Ama onları ne yazık ki mutsuzluğun istikametinde kullanıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Her geçen gün, her 24 saatlik devre size ve etrafınızdaki herkese ayrı ayrı Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilmiştir. O zaman parçasını, o günü başkalarına yapabileceğiniz bir iki güzellikle geçirmenizi temin etmek için. Her şey öylesine güzel ki, bunlardan nasıl bu kadar habersiz kalabilmişim diye kendinize dönüp bakmayacak mısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başka birine ulaştırdığınız bir güzelliği ona ulaştırmadan evvelki devrinizde ulaştırdığınız zaman da Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu tekrar tekrar yaşamak ister misiniz? İşte etrafınız insanlarla dolu. Her birine sunabileceğiniz küçücük bir mutluluk, Allah-u Teala'nın size büyük bir mutluluk vermesinin temelini teşkil eder. Ayrıca siz onlara yaptığınız her güzel davranışla bir nur kapısı açıyorsunuz. Bütün o insanlar bir aynadır. Sizin bu aynaya aksiden nurlu davranışınız, onların da size, onların da başkalarına aynı nurlu davranışları hedef alarak onları takip getirmesiyle gerçekleşir.
Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ah bu güzellikleri bir yaşayabilseniz. Ne olurdu şu şeytanı ve nefsinizi bir an için devre dışı bırakabilseydiniz. O zaman sizin ne kadar mükemmel şeylere sahip olduğunuzu görecektiniz. Başkaları yüzünden mutsuz olduğunuz zaman parçalarına hep zavallı zaman parçalı olarak bakarım. Siz hakikatin farkında olmadığınız için başkaları sizi üzebiliyor davranışlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, oysa ki düşünebileceğiniz bütün alternatifler ayrı ayrı birer güzelliktir. Yeter ki siz o güzellikleri yaşayacak olan ruhunuzun hasretleriyle davranmayı öğrenin. Ne zaman bir başkasına bir hayır ulaştırmayı, bir mutluluk ulaştırmayı düşünüyorsanız, ruhunuzun hasretleriyle hareket ediyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Başka birisine, sizin her şeyinizde başka birisine mutluluk vermek üzere koştuğunuz bir vakayı ihata ediyorsunuz. Öylesine güzel ki her şey sevgili izleyenler ve dinleyenler. O güzelliklere kucak açmanız, Allah'ın sizden beklediği şey, şeytan da Allah'ın öğretisini sizlere unutturmak için her şeyi yapar. Hedefi kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz değil sadece sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyadaki hayatınızı ne kadar sıkıntıyla, ne kadar huzursuzlukla geçirebilirseniz, İblis o kadar memnun olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size saadetinizin anahtarlarını veriyor Allah-u Teala. O Kur'an-ı Kerim'dir. Oradaki tavsiyeleri eğer ait olduğu yerlere oturtabilirseniz her birinin cihana değdiğini göreceksiniz. O zaman Allah'ın bütün güzelliklerini başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, mutluluk vermeye çalıştığınız sürece yaşadığınızı göreceksiniz. Ruhunuzun hasretleriyle siz mutlu olacaksınız. Başkalarını mutlu ederek. İşte Allah'ın reçetesi bu. Başkalarına mutluluk vererek, mutluluk sağlamaya çalışarak mutlu olmak. Sahabe bu sebepten birinci asrın saadeti yaşadılar. Siz de anlattığım şeyleri adım adım öğrenip ikinci asrı saadeti yaşayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İkinci asrı saadeti yaşayanlar da birinciler gibi başkaları için hayatlarını vakfedenler olacak. Öğreneceksiniz. Öğrenmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Her zaman dikkat edin, ne veriyorsunuz, karşılığında ne alıyorsunuz. Eğer başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutsuzluğuysa, karşısında aldığınız şey sizin mutsuzluğunuzdur. Başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutluluğu içinse, karşılığı sizin mutluluğunuzdur. Dikkat edin, birincisinde kesin iki tane oldu. Başkalarına mutsuzluk ulaştırıyorsunuz. Onları kıracak, üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Arkasından da siz mutsuz oluyorsunuz muhakkak. Tamam. Başkalarına ulaştırdığınız şey eğer mutluluk vermek üzere çalışmaksa, bir çalışmanız ulaşmışsa, bu çalışmanız onları mutlu etmese bile siz halisane bir niyetle
Onların mutluluğu için gayret sarf ettiyseniz mutlaka mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çevrenizdeki insanların sizi anlaması veya anlamaması önemli değil. Siz mutlaka sizi %100 anlayacak olan Allah tarafından mutluluğa ulaştırılacak olan birisiniz. Yani davranış biçiminizin özünde yatan şey Allah-u Teala tarafından hep bilinir. Ve siz o davranışınızı başka birisine mutluluk ulaştırmak üzere yaptıysanız bu mutluluğu mutlaka Allah-u Teala size yaşatır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç yanılmaz. Öyle bir huzurla, öyle bir mutlulukla doldurur ki içinizi, Allah'a sonsuz şükredersiniz. Allah'a sonsuz hamd edersiniz. Hem başkalarına ulaştırabildiğiniz mutluluk sebebiyle onların mutluluğuna bakıp mutluluğu yaşarsınız. Hem de onların mutluluğuna çalışırken, o gayretin içindeyken mutsuz olmanız mümkün olmadığı için, sadece mutluluğu yaşayabileceğiniz için mutlu olursunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi sözlerimizin sonundayız. Ve diyoruz ki dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Başkalarını seviyor musunuz? Başkaları da sizi seviyor mu? Eğer öyle değilseniz Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu mutluluk peçetesini kullanamıyorsunuz. Şeytan tarafından siz kullanılıyorsunuz. Şeytan sizi oyuncak etmiş. Mutluluk yolunda görünen tasavvufu başkaları onun yaşadığını zanneden bir insan olarak görünürsünüz. Ama hem etrafınıza mutsuzluk saçarsınız hem de kendiniz her zaman mutsuz olursunuz. Şu dünya sevgili izleyenler ve dinleyenler yaşanmaya değer muhteşem bir imtihanlar ve onların sonuçları dünyasıdır. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Siz mutlu olacaksınız. Bunu görmek üzere harekete geçin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara, başkalarını mutlu ederek, onlara mutluluklar ulaştırmaya çalışarak vasıl olmanızı, cennet saadetine ve dünya saadetine vasıl olmanızı, Zülcenahin olmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizin için yaşıyoruz. Size bir nebze mutluluk verebilirsek bu sözlerimizle, davranışlarımızla, bu sözlerin size ulaştırılmasına kadar geçen zaman içindeki sizler için olan çalışmalarımızla, hepsiyle sizin içiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için size bunun yollarını göstermek ve öğretmek için sonsuz mutluluklar dileğiyle ve dualarımızla sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yılakının değerli mensuplarının, radyolarımız ve televizyonlarımızın mensuplarının ve dışarıdan bizleri izleyen değerli kardeşlerimizin sonsuz mutluluklara ulaşmalarını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sizinle birlikte olmanın vermiş olduğu bu eşsiz mutluluğu Rabbimizin bir sene bir kez daha yaşatması dualarımızla tüm kardeşlerimiz olarak ellerinizden sonsuz sürmek ve taş ve tüm çalışmalarımızda çok kıymetli dualarınızı bekleriz.
0: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerinden öperiz. Mutluluklar dileriz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyenler, dinleyenler ve mensupları. Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edince, şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve İrfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman İrfan kelimesinde muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik, kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi

Birini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fizik söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerine oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra yedinci basamaktan 14. basamağa kadar nefislerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette yedi basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz Hazretleri sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in
lafzının ötesinde ruh

0: buna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muhsinler makamı fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağın işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer o kişinin daimi zikre ulaştığı yani ulul erbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu ama irfanın sonu değil. Öyleyse İrfan, hikmeti de muhtevasına alan, hikmetin ötesini de muhtevasına alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmet de sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulu'l-elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla nasıl olan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ululelbap makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulu'l-elbab, ihlas ve serah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zülmani ilimlerin İki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmanız lazım? Rabbani ilimlere katmanız lazım. Öyleyse zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okül kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürsünüz? O-C-C-U-L-T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim, Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayıp kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Kozmik beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman Hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsniyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlimin hedefine gitmek istiyor. İnsanlara faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya, Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki 6 rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman nasıl tanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman nasıl tanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Piri Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse şöyle yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz suali? Evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah!
0: Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem nedir? Gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yönde altı alemi yaratan Allah-u Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah kulun sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah-u Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahiri alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah-u Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları zahiri alemi de onun karşıtı olan berzah alemini de emr alemini de onun karşıtı olan zülmane alemi de gayb alemini de gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyine. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine dönür. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı değil mi? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında sualini size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabilir. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi, o idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk mu? İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizle, irfanımızla, her şeyimizle okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan sınandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risale-i Nur'larında Allah Teala'nın bize ne söylediğini, senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğuna ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmem lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmem lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya, sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin, cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun. Düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun. Yapınızda ne olursa olsun. Siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilminize bulunuyorsa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üç seviye bir tekamül gösterirseniz, ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamınız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz, insanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını aramak zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ciğerlekli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki. Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakıa koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzi billahi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu iki satır beraber başka bir iki satır var. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Ondan sonra demin ki iki mısra geliyor. Görelim Mevla neyler, neylerse hayr eyler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu dağılımın insanlara yansımasında gerçekten muhteşem bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah hesabı çabucak görür. Hemen görür. Seri olarak derhal görür. Allah'ı seviyül hesap buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Her aktivite iki tane sonuç doğurur. Bir, kendisine ya hayır ve veya şer oluşturur. Ya da bir başkasına hayır veya şer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir hırsız birisinin bir şeyini çalmışsa, hırsız şer işlemiştir, derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişi zalimin zulmüne uğramıştır, mazlum hüviyetine girmiştir ve bir hak doğmuştur, kul hakkı. Hırsızın kaybettiği derecat malı çalınan kişiye kiramen katibi melekleri tarafından devredilir. Hesap görülmüştür sevgili izleyenler ve dünya. Dünya üzerindeki ilk davranış biçimi karşılığı anında ödenen bir sonuca ulaşmıştır. Birinci olay dünya üzerinde görenler. Birinin malı çalınmıştır, biri de mal çalmıştır. İkinci kesim kişinin rakamlı kitabında Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap diyor. Hayat filmimiz. Hayat filminde cenan eder. Hırsızın o fiili, hırsızlık fiili işlemesi sebebiyle derecelerinden o kadar düşme yapılır. Ve bu düşen dereceler malı çalınana derhal teslim edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim derecat kaybedilen her olayın şer, derecat kazanılan her olayında hayır olduğunu söylüyor. Derecat kaybedilen her olayın günah olduğunu, derecat kazanılan olaylarında kişisel olarak kendi fiiliyle oluşmuşsa sevap adını alıyor. Öyleyse hayırla şer karşılıklı iki tane unsur, günahla sevap karşılıklı iki tane unsur, bir de seyyiatla hasenat gene karşılıklı iki unsur. Seyyiat, derecat kaybettiğimiz bütün olaylar, hasenat, derecat kazandığımız bütün olaylar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman derecat kazandıracak bir olay işlemişsek, işte o zaman Allah-u Teala'nın izinde bir hayır işlemiş oluyoruz. Ne zaman derecat kaybedecek bir olay işlersek, o zaman da şer işlemiş oluyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi irademizle yaptığımız her olaya Allah-u Teala kaza adını veriyor.
bizim irademizin dışında bir olay bize tesir icra ederse, bu olayın da bizim için adı kaderdir. Ya külli irade tarafından, yani sünnetullah tarafından veya ilahi irade tarafından, bizatihi Allah'ın iradesi tarafından veya başka bir cüz'i irade tarafından bizim üzerimize vücuda getirecek olan herhangi bir olay bize tesir ediyorsa ama bizim irademizin bu olayda hiçbir dahli yoksa bu bir kader olayıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi standartlarda hangi olay vücuda gelirse gelsin aynı anda adalet tesis eder. Aynı anda onun karşılığı mutlaka ödenir.

İlgisi Kadir Efendi Hazretleri mahkemede hüküm verdi. Bir hırsız bir adamın falanca şeylerini çalmış. Büyük bir haksızlık oluşmuş. Kadir Efendi de hırsızı cezalandırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. Olaylar bir bir anlatılıyor. Ama sonradan Merkez Efendi Hazretleri adını alacak olan, aynı zamanda Sümeyl Efendi Hazretleri'nin damadı olacak olan zat sessiz bir köşede oturuyor, hiç sesini çıkarmıyor. Herkes hararetle anlatmış, anlatmış, anlatmış, anlatmış, hepsini dinlemiş Sümeyl Efendi Hazretleri. Ve en sonunda hiç sesi çıkmayan ona sormuş. Evladım demiş, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Efendi Hazretleri demiş, ben onların dediği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama onlar gibi düşünemiyorum. Her şeyin merkezindeydi demiş. Efendi Hazretleri sormuş, yani ne demek istiyorsun sen? Demiş ki, kimin hangi dereceyi kaybetmesi söz konusuysa Allah Teala ona zulmedenden derhal o dereceyi alıyor. Onun hayat kitabına kaydediyor. Adalet anında yerini buluyor diyor. Her şey merkezinde. İşte bu her şey merkezinde sözü Sümül Efendi Hazretleri'nin damadı olan Merkez Efendi'nin adını koyuyor. Merkez Efendi. İkisinin de kabirleri İstanbul'da. İki büyük evliya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun üzerine şimdi inceleyelim bakalım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Doğru mu? Düşünün. Birisinin malı çalınmış. Kişi dehşetli üzgün. Malı çalınmış. Hırsız da seviniyor. Malı çaldı satacak veya onu kullanacak, parasını yiyecek. Her neyse. Nefsi itibariyle bir sevinç içerisinde. Ama olay vücuda geldiği anda Allah Teala hırsızlık malın değerine göre tayin ettiği derecatı kiramen katibin melekleri vasıtasıyla o hırsızın günahhanesine kaydediyor. Olay cereyan eder etmez. Ondan sonra da onun tam karşılığını malı çalınan kişinin sevaphanesine kaydediyor. Ve bize derecat kazandıran bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'de hayır diye tayin ediliyor sevgili izleyenler. İşte biz insanlar olaylar bizi üzerse ona şer deriz. Olaylar bizi sevindirirse ona hayır deriz. Allah Teala Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, malı çalınan kişi için o olay onu üzen bir olaydır. Onu şer olarak değerlendirir. Ama bilmez ki malı çalındığı anda kiramen katibin melekleri görevlerini derhal yaparlar. Onun hesabının pozitif tarafına hırsızlık mal ne kadar derece kaybettirmişse hırsıza o kadar değeri o kişinin amel defterine hayır tarafına, pozitif tarafa yazarlar. Ve kişi üzüldüğü şerrin hayra dönüşmesi olayıyla karşılaşır. Bütün kainatta bütün şerlerin karşılığı hayırdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki kişi varsa şer mutlaka hayra dönüşür. Hangi şer? Kişisel zanlara dayalı tabii şer. Yoksa bir kişinin malının çalınması şer değil, hayırdır. Çünkü mutlaka ona derecat kazandıracaktır. Kim bu dünya üzerine bir haksızlık yapmışsa
o da mutlaka derece

0: kaybedecektir. Kime karşı haksızlığı oluşturmuşsa o kişi onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse görüyorsunuz ki malı çalınan kişinin kendisini üzmesi sebebiyle şer zannettiği olay aslında hayra dönüşmüştür. Erzurumlu İmam Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayreyler. Hayreyliyor muymuş? Gördük ki kesinlikle böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyelim ki siz birisine bir hakarette bulundunuz. Birisine kötü bir davranışta bulundunuz. O kişiyi üzdünüz. Derhal derecat kaybettiniz. Karşı tarafı derhal sizin kaybettiğiniz derecatı kazandı. Adalet anında tahakkuk etti. Ama üzerinizdeki o başkasını üzmekten doğan vicdan azabını, huzursuzluğu almanın yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kime karşı bu haksızlığı oluşturduysanız gidip ondan affedeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu gönlünüz rahatsız yapabildiğiniz an meseleyi sıfırlamış olursunuz. O kişi sizi affettiği an konu kapanmıştır. Bundan sonra ne yapmalısınız? Ona öyle güzel davranışlarda bulunmalısınız ki o sizin daha önce yaptığınız şeyi unutmak şöyle dursun. Yeniden yaptığınız güzelliklerle sizi hatırlasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, peki kendisine kötü davranılan, ondan sonra kendisine özür dilenen kişinin durumu ne olacak? O da kendisine kötü davranan kişi kendisinden af dilediği an onu mutlaka affetmelidir. Ve ondan sonra da ikisi arasında bir dostluk münasebeti başlamalıdır. Eskiler demişler ki büyük dostluklar büyük düşmanlıklardan sonra başlar. Mümkündür. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynında eğer siz hep pozitif davranışların sahibi olursanız hep kazananlardan olursunuz. Yani muhtevanın başkaları tarafından oluşmasına müsaade etmeyin. Başkaları tarafından davranış biçimleri negatif de olsa, pozitif de olsa, size negatif olarak da yansıyorsa onlar için bir güzellik düşünün daima. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdaki anlaşmazlıkları yok edin. Size bir şey söylendiği zaman etrafınızdaki insanlar tarafından onu şu açıdan dinleyeceksiniz. Acaba ben bana bunu söyleyen kardeşime nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bakınız bu ruhunuzun talebidir. Ama nefsiniz de tam tersini söyler. O benim şöyle şöyle bir şeyler yapmamı istiyor. Buna ne hakkı var? Ben onun uşağı değilim. Onun nefsinin taleplerini ben yerine getirmek mecburiyetinde değilim. Dikkat edin, etrafınızdaki insanlar size ulaştırdıkları güzellikleri siz elinizin tersiyle iterseniz Allah yolunda olan bir kişinin davranışları olamaz bunlar. Boşuna kendinizi avutmayın. Allah'ın yolundayım diye kendinize payeler vermeyin. Eğer etrafınızdaki insanlarla olan davranışlarınız bunları gösteriyorsa, siz başkalarına huzur değil, huzursuzluk veriyorsanız, o zaman Allah'ın yolunda olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin buradasınız? Eğer bunca uğraşılarımız, uğrunuzda harcadığımız bunca emekler sizi hala arkadaşlarınızla dost geçinmeye bulaştıramadıysa, onların taleplerini hala değerli bulmuyorsanız, hala insanları engellemekle meşgulseniz, hala ben onlara nasıl yardım edebilirim diye değil, ben onların söylediklerine nasıl kendimi müdafaa edebilirim diye cevap vermeye hazırlanıyorsanız, büyük yanlışlıkların içindesiniz. Evvela şunu bilin. Kim kendisine onu suçlayan bir sual sorulduğunda, bir sual ulaştırıldığında kendini müdafaa etmek mecburiyetinde görüyorsa kendisini, o lazım geleni yapmadığı kesinleşen bir insandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki türlü davranış biçiminiz var. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların hatalarını ortaya koyarsınız. Bir. İkincisi de onların haklı olan taraflarını ortaya koyarsınız. İkisi birbirine tamamen zıt iki olaydır. Eğer siz hala insanların hatalarını onlara ulaştırmakla meşgulseniz ve kendinizi bunlarla müdafaa ediyorsanız, o zaman tasavvufun neresinde olduğunuzu bir düşünün bakalım. Bunca emekleriniz boşa gitmiş olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah'ın yolundaysanız, her şeyden evvel başkalarının hatalarını arayan insanlar olmaktan çıkacaksınız. Başkaları size ters gelen bir davranışta bulunduğu zaman, onun böyle yapmakta hangi ölçüde haklı olduğunun sebeplerini araştıracaksınız sadece. Size yaptığı haksız davranışın standartlarını arayıp başkalarına şikayet etmek yerine, acaba ben ona hangi tarzda bir davranışta bulundum ki bana böyle davrandı diye düşüneceksiniz. Kendi hatalarınızı arayacaksınız. Onun size öyle davranmasındaki haklı sebeplerini arayacaksınız. Normal insan tabiatı niye dayandırır sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefslere. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin ortaya koyduğu şekil nedir? Sadece iki ayrı cephe gösterir. Bir, başkalarının kusurlarını arar devamlı. Hep onlara haksız çıkacak sebepler bulur. İki, kendisine hep haklı gösterecek sebepler bulur. Öyleyse şeytanla mücadeleniz, görüyorsunuz ki o kadar zor değil. Sadece tanımanız lazım işlemin. Eğer siz başkalarının hatalarını arayan, onların size yaptığı davranışlarda onların haksız sebeplerini arayan bir kişiyseniz, nefsinizin ve şeytanın esirisiniz. Eğer siz onların size yaptığı bir yanlış davranışta haklı sebeplerini aramaya başlarsanız, o zaman Allah'ın yolunda olursunuz. Çünkü o zaman nefsinizin değil, ruhunuzun sesini dinlemiş olursunuz. Dikkat edin, araştırın, haksız sebeplerinizi yakalayın ve insanlara olan davranışlarınızda muhtevaya bakın. Onlar size kötü davranıyorlarsa, arkasında onların nefsleri yerine kendi nefsinizi arayın. Onun size öyle davranmasında size dayalı bir sebep olamaz mı zannediyorsunuz? İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep şikayet edenler. şikayet edenleri dinlediğiniz zaman şunu görürsünüz kendilerinde, katiyetli suç yoktur. Bütün suç öteki taraftadır. Şikayet eden zevzemle yıkanmış gibi saf ve tertemizdir. İki ayrı açıdan meseleye bakar. Birincisi, karşı tarafın hatalarını, yanlışlıklarını, haksız davranışlarını dile getirir. İkincisi, kendisinin haklılıklarını dile getirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün bunlardan haberdar olmadığını mı zannediyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman nefsinizin ve şeytanın ne kadar kontrolü altında olduğunuzun ne zaman farkına varacaksınız? Doğru davranış biçiminiz bu değildir. Doğru davranış biçiminiz size haksız bir davranışta bulunan kişinin hangi haklı sebeplere dayalı olarak bunu yaptığını incelemelisiniz. Acaba onun böyle davranmasında sizin ne kadar dahliniz var? Siz ne yaptınız da o size böyle davrandı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daima sözüm iki tarafa birdendir. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu bir ortamda toplum mutluluğu yaşanamaz. Sahabenin için mutluydu. O devrin için asıl saadet deniyor biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sahabenin her biri için arkadaşlarının hepsi kendilerinden daha değerliydi. Onlar sevgili izleyenler ve dinleyenler başkalarının hatalarını aramazlardı. Davranışlarının arkasındaki haksız sebepleri aramazlardı. Haklı sebepleri ararlardı. Ve hep kendilerini suçlarlardı. Tabii ben ona geçen gün şöyle davranmıştım. Farkına bile varmadım. Ama o davranışın mutlaka onu özmüş olmadı ki o da bana böyle davrandı. Öyleyse haklıdır. Ben gidip ondan af dilemeliyim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir şey sormak istiyorum size. Ne kaybedersiniz? Nefsiniz ve şeytan bu affı dilememeniz için size olmadık kurnazlıklar önerir. Oysa ki doğru olan nedir? Eğer bir kalbi kırdıysanız mutlaka tahmin etmek mecbur etmesiniz. Sevgili izleyenler, şunu prensip edinmelisiniz. Eğer bir başkasının kalbini kırdıysanız o kalbi tahmin etmeden rahat uyku uyuyamamalısınız. Neden hep kendinizden yanasınız? Hiç düşündünüz mü? Neden kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde hissediyorsunuz? Kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde neden hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü arkasında hatalarınız var. Nefsiniz de o hataları örtmek gayretinde, hala anlamıyor musunuz? Eğer siz bütün iç dünyanızla tertemiz olsanız kendinizi müdafaa etmek gereğini duymazsınız. Size birisi ona niçin öyle davrandın dediği zaman kendinizi haklı çıkaracak sebepleri ard arda saymak yerine hatanızı kabullenip ondan af dilemek istediğinizi söylemelisiniz. Ve bu kulağınıza küpe olmalı. Gelecek sefer size ters davranan birisinin artık neden haksız olduğunu değil, neden haklı olduğunu araştırmaya başlamalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın siz başkalarının kalbini kıran insanlar olmayın. Tasavvuf adabına bu hiçbir zaman yakışmaz. Zaten eğer böyleyseniz tasavvufu yaşamadığınız açık değil mi? Nefsinizin esiri, nefsinizin zebunu olduğunuz şeytanın kültürü içinde, şeytanın karanlığı içinde, şeytanın emirleri doğrultusunda yaşayan bir insan olduğunuzu davranışlarınız koyuyor ortaya. Ne zaman siz bir başkasına kusursuzluk ulaştırmışsanız, siz o anda mutsuzluk üçgeni içindesiniz. Dikkat edin, bir üçgenin üç kenarı vardır. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsiniz, üçüncü kenar işlediğiniz fiil, şer. Şer, şeytan ve nefs. Bunlar mutsuzluk üçgeninin üç kenarıdır. Ama eğer siz başkalarına hep mutluluk verecek davranışların içindeyseniz, o zaman gene bir üçgenin içindesiniz. Ama bu üçgen mutluluk üçgeni sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu üçgenin birinci kenarı Allah'tır. İkinci kenarı ruhunuzdur. Üçüncü kenarı işlediğiniz işlemdir. O işlemde de hayırdır. Mutlaka siz derecat kazanan birisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlarla vücuda getirdiğiniz bütün olaylarda iç dünyanıza hemen dönün bakın. Başka birisine şöyle veya böyle davrandığınız zaman mutlu musunuz? Yoksa içinizde bir şeyler mi sizi rahatsız ediyor? Onun kalbini kırdığınız gibi bir düşünce içinde misiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer öyleyseniz o zaman yanlış yaptığınız açık değil mi? Her olayın arkasından, etrafınızdaki insanlarla her diyaloğunuzun arkasından iç dünyanıza bakın. Acaba ne hissettiniz? Mutluluk mu, huzur mu? Yoksa bir kırıklık mı? Sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya nefsinizin eseri olarak ya da ruhunuzun. Eğer aklınız ruhunuzun talebini kabul etmişse etrafınızdaki insanlara mutluluk verdiniz demektir. Bundan ancak huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Eğer içinizde başkalarıyla yaptığınız bir konuşmanın sonunda bir sızı hissediyorsanız, o zaman nefsinizin sesiyle başka birisine yanlış bir davranış ulaştırdınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi benim sizlere bir sualim var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İkinci sual, eğer istemiyorsanız burada işiniz ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın üniversitesi. Bu üniversitede sizlere biz mutlu olmanın Allah tarafından öğretilen metotlarını veriyoruz. Bu metotları biz icat etmedik. Bu metotların sahibi biz değiliz. O sizi yaratan Allah, nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla, her şeyinizle sizi yaratan, size akıl veren Allah Teala nasıl mutlu olacağınızın standartlarını da veriyor. Eğer tasavvufa girmeden evvel yaptığınız gibi gene nefsinizin esiri olacaksanız, bunu hala sürdürüyorsanız, o zaman yıllardan beri yaptığımız bunca gayret, bunca emek sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamış demektir. Bize değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama kendinize yazık etmediniz mi? Hala ders alamadıysanız, buraya gelmenizin sebebini hiç düşünmediniz mi? Allah-u Teala'nın sizden ne istediğini hiç düşünmediniz mi? O hedefe ulaşmanızı isteyen Allah-u Teala sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediği için o hedefi sizin için uygun görüyor. Buyurun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Der ki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçiremez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz. Değişmek istemiyorsanız devam etmeyin yolunuza. Bu yola layık olmadığınızı düşünün. Eğer değişmek istiyorsanız başımızın üzerinde yerimiz var. Burası Allah'ın üniversitesi. Bunun için kuruldu. Sizi mutlu kılmak için. Ama Allah'ın sizin için oluşturduğu nimetleri hala elinizin tersiyle itiyorsanız, o zaman bizden nasıl yardım göreceksiniz? Size bunca zamandır mutluluğa ulaşmanın kanunlarını veriyoruz. Dünya üzerinde hiç bilinmemiş kanunlar. Ne kadar bahtlı olduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Dünya üzerinde insanların hiçbirinin ulaşamadığı bir ilim ve irfan dizaynı size Allah-u Teala tarafından takdim ediliyor. Siz hala onun kıymetini bilmiyorsunuz. Kendi kendinize sorun bakalım, etrafınızdaki insanlarla aranız nasıl? 10 kişilik bir toplum içinde hala birbirinizle anlaşamıyorsanız, hala birbirinizi şikayet ediyorsanız, hala birbirinizin kalbini kırıyorsanız bunca sene sonra, o zaman ne aldınız siz tasavvuftan, bana söyler misiniz lütfen? Bu mu olmalı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunca yıllık emek, bunca yıllık gayret size bunları öğretmek için miydi? Kendinizi mutsuz etmeniz ve kendinizle beraber başkalarını da mutsuz etmeniz için miydi? Neden bu kadar duruyoruz davranış biçimlerinin üzerinde? Çünkü davranış biçimleri sizleri mutluluğa götürecek olan temel muhtevadır. O muhteva içerisinde ağaçlarınız meyve verir veya çürür gider. Öyleyse kanunları yerli yerine oturtun. Başkalarının mutluluğu için değil, sizin mutluluğunuz için kanunu hiç unutmayın. Siz ancak başkalarını mutlu edebildiğiniz takdirde mutlu olursunuz. Bütün çevrenizdeki insanlar sizin mutluluk verdiğiniz insanlar olmadıkça siz mutlu olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki dünyada yaşayabilirsiniz. Sıfır noktasının üstü Allah'ın ülkesidir. Sıfır noktasının altı şeytanın ülkesidir, negatif ülkedir. Siz ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçimi sergilerseniz veya daha evvele ulaşalım, ne zaman başka insanları mutlu kılmak yönünde düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna dikkatle bakın. Sizin mutlu olmanız başkalarının elinde değil, Allah'ın elinde. Sizin mutlu olmanız sizin Allah'a başkaları için sunabildiğiniz şeylerle uzatma. Ne zaman başka birini mutlu etme konusunda bırakınız aktiviteye geçmeyi, kuvveden fiile çıkarmayı, daha başka bir insanı mutlu etmeyi, ona bir huzur verici davranışta bulunmayı, ona bir mutluluk verici davranışta bulunmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sıfırın üzerindesiniz. Negatif dünyada yaşamıyorsunuz. Şeytanın dünyasında yaşamıyorsunuz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyle siz oradasınız. Aklınızla, fizik vücudunuzla, gücünüzle, zamanınızla, size ait olduğunuzun ettiğiniz her şeyinizle kendinizi başka birisine adamış noktadasınız o zaman. Kimin için o kişiye mutluluk verecek bir davranış düşünmeye başlarsanız, o andan itibaren siz dünyadaki mutlu insanlardan birisiniz. Ne zamana kadar? O mutluluğu o kişiye sunduğunuz ana kadar. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu size o kişi vermedi. Mutluluğu size Allah verdi. Ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçiminin içine girerseniz, düşünmeye başlarsanız, ben ona nasıl bir huzur verebilirim, ona hangi davranışımla bir mutluluk ulaştırabilirim diye düşünmeye başlarsanız, düşündüğünüz andan itibaren siz Allah-u Teala'nın indinde bir kıymetsiniz. O size böyle bir düşüncenin sahibi olduğunuz sürece hep huzur verir. Ruhunuz da nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Allah'ın verdiği bir huzur kalıcıdır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman biter. O zaman da zaten yeni bir ufuk daha açılmıştır. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Başka birisine başka bir açıdan faydalı olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayallerle yaşamayın. Allah bana çok para verseydi, ben herkese o parayı dağıtırdım da çok mutlu olurdum diye düşünüyorsanız, bu bir palavradır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizde de şu kadarcık bir faydası yoktur. Evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Şu anda siz nelerin sahibiyseniz, o sahibi olduğunuz şeyler, sadece onlar sizin etrafınızda bulunan birçok insana mutluluk bıraktırmanız için yeterlidir. Sadece sahip olduğunuz şeyler. Onun için geleceğe mütalik hayallerle, ben ah Allah bana parayı verseydi de gösterseydim ona, bak nasıl yardım edeceğim insanlara. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Sizi şununla oyalıyor. Yani diyor ki şeytan size, kabul ettirmiş durumda, sen şu anda hiçbir şeyin sahibi değilsin başka insanları mutlu edebilecek. Yalan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin elinizdeki her şey, zamanınız, aklınız, düşünce sisteminizin insanlara yönelik kusur aramayan, kusurları örten, insanlardan güzellikleri esirgemeyen, güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan. İşte böyle davranış biçimlerinin sahibiyseniz, bunun manası o olayları yaşadığınız sürece Allah size sevgili izleyenler ve dinleyenler neleri vermişse, Allah'ın size verdiği her şeyinizde siz başka birinin emrindesiniz. Başka birinin mutluluğu için yaşıyorsunuz, kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başka bir insan için yaşıyorsunuz. Ona o mutluluğu ulaştırdığınız andan itibaren yeni bir ufuk açılacaktır önünüzde. Sırada bekleyen bir sürü insan var. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Bir kapısıdır. Ve sonsuz bir hazinenin sahibisiniz sevgili izleyenler, dinleyenler. Karun kadar zengin olmanıza, başkalarına mutluluk vermek üzere, Karun kadar zengin olmanıza gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neniz varsa sadece o kadarına ait olan bir miktarı vereceksiniz. Domatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa odayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandığınız geri kalanı Allah'ın işi. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazlı kalbinizdeki iman kelimesini etrafında toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız, o kadar. Geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, pırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak görevini. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimeti içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet, fazla salavat böyle. Sizin emrinize Allah-u Teala tarafından sunulmuş. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak, o kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. Rahmeti, fazla ve salavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle virdi de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Virt, belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Virdi, vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafî, ahfâ, itaif-i nef, itaif-i kül. Bunların bu 7 tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde, vücudunuzun her alanında kullanmak, onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. Kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmak, hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz?
1: En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulilelbapsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız siz ebrardan birisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız ihlas sahibisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız salah sahibisiniz. Bütün bu saydığım şeyler Allah'a salat tarafından bedava verilmiyor kimseye. O vermeye hazır ve onları size vermek için büyük bir zevkle bekliyor sizin o güzel günlere ulaşmanızı. Her ulaştığınız makam Allah-u Teala'yı sadece çok büyük ölçüde mutlu eder. Bu arada hasetinden çatlayan başka birisi var. İblis. Siz bu makamları birer birer aldıkça iblis kudurur. Biliyor musunuz onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü hepinizi onun elinden triyadan kıl çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam etsin. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği haline olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, sizde bağlı bir mahluk, nefsiniz. Hangi sıkıntılara duyarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bilinki dışınızda değil, sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız, daimi zikre ulaşana kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak sizin elinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ın sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizin sevmenizin sevmesinin oranları yine zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2-4 saatinde zikir yapıyorsunuz. Her gün 2,5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da sizi sevgisi eğer %100'den 100 ise toplam sevgisi sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? Sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi neticeyle böyle bir mahluksunuz. Ve Allah-u Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu, o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azat kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azapsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azap kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğunu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. Ona, Allah'a aitmiş. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman kölenin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. en derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatınız sonsuz süreye. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini, ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı, bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz.
0: Allah!
1: Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak gelecek içinizden. Mutluyum! Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye bağırmak gelecek içinizden. İlk uçmaya başladığınız zaman, nefs sayı mekanı olduğunuz zaman bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya haykırmak gelecek içimizden. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe Allah-u Teala sizi tanıdığınız alanlarda bu hedefe hiçbir zaman ulaştırmayacak. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın belki güney yarım köresinde herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanınır bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirseniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, iki, ve Allah'a, Allah'ın ölçülerine göre liyakatimiz sabit olmuşsa, üç, bu standartlar içinde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, aya gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanı da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak ne diyor Allah-u Teala. وَالْسَحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا رَيْجِ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor. Bütün dünyalarda. Bu zavallı dünyamızı hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah Teala. Hayat olan her yerde. Bütün göklerde diyor.
0: Hay!
1: 7 kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur? Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün gene gideceksiniz. Rüyalar görürsünüz. Allah Allah dersiniz. Bu insanlar beni neden görmüyor acaba? Göremezler. Çünkü onlar fizik vücutlarıyla siz de nefsiniz misiniz? Üzerlerinden uçarsınız, aralarında yaşarsınız ama sizi göremezler. Biz milyonlarca insanın arasında her gece milyonlarca uyuyan insanın nefsi de gezinir. Ama biz onları bu gözlerle görmek istiyorsak hiçbir zaman göremeyiz. Bir gün başka bir gözünüze bakacaksınız. O zaman aramızda başkalarının da olduğunu göreceksiniz. Şimdi olduğu gibi.
0: Allah!
1: Zannetmeyin ki bu odada bu evde yalnız sizler varsınız. Hanımlar tarafında ayrı misafirler var. Hanım misafirler. Erkekler tarafında ayrı misafirler var. Erkek misafirler. Bir şeyi daha unutmamızı istiyorum. Biz ne zaman size
0: Allah!
1: Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber. Bir gün onu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretle bir
0: şey.
1: bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için, Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hamdler edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükür ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunları ne kadar çok şükürlersiniz, Allah'ın izniyle olan insanlarla o kadar çabuk menzilinize erersiniz. O Allah, müracaat merciğiniz, her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin, Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah'a salatını isteyeyim? Zaten ne isteyeceğimi biliyor. Eğer Allah-u Teala sizin gibi bir insan olsaydı, haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan, tek yaratıcı. Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardır. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olmakta devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardır. Var olduğunuzdan ettiğiniz her şey, onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı, yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı, yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah Teala ve gene yokluktan. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktu. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. İnsanın saadeti getiren asıl şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınızda yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunu? Anlamı ben dedim Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Bakınız da diyor Allah-u Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına, bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görünürsünüz. Ama hayır, aslında ona vermediniz. Allah'a verdiniz. Allah-u Teala sizin dışınıza sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a. Siz varsınız ve Allah var. Daha üst kademede siz de yoksunuz. Başkaları da yok. sadece Allah var. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri nefsinizin kalbinden kazıdığınız zaman. Nefsinizdeki bütün afetleri sonsuz zikirle, daimi zikirle yokluğa gönderdiğiniz zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Eğer Allah-u Teala emir verirse hep beraber aslı saadeti yaşayacağım. O gün ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Ve Allah-u Teala'ya her an secde etmek gelecek. Sonsuz bir şükürle ona şükretmek gelecek içinizden. Unutmayın, iki hedefte sizin için sonsuz mutluluğu ifade eder. Bir, üçüncü dünya savaşında şehit olmak. İki, sağ kalmak, asr-ı saadeti yaşamak. Birbirinden farklı şeyler değil. İkisi de sonsuz mutluluğu saniyelerle aynı seviyede size yaşatır. Öyleyse bundan 14 asırı böyle döndüğünüz zaman neyi göreceksiniz? Sahabeyi göreceksiniz. Ne yapmışlar? Hepsi saniyelerden olmayı başarmış. Şehit olanlar şehit olmuş, o hedef vermişler. Hayatta kalanlar salihlerden olarak o hedef vermişler. Ama hepsi velayetin, evliyalığın en üst makamına yükselmişler. Ve hepsi kendilerinden sonra gelen nesil için mürşit olmuşlar. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İşte Allah-u Teala'nın ayeti. Tevbe Suresi'nin 100. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabi'ine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları tebe-i tabi'in adına alıyorlar. Tabi'ine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar, tabi olanlar, tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam ede gelen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanın en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar? Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken olması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Derslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kullanmışlar. Dört, hepsi bu ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Beş, hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamında açıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alemi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bitirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma getirmiş. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 yıl evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine imanı yazmış. Ne zaman başladığınızda mürşidin ruhuna ulaşmış? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz. Ve onunla yed ederiz. Destekleriz. ve onların kalplerinin içine iman yazarız diyor Allah-u Teala.

Allah Muhammed Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. Çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ülkesi olmuş. Allah'ın bütün söyledikleri unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu 5 şartı istediği kadar insanlar yerine getirsinler. Hiç kimse cennet saadetine de dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize, gideriz mürşidimizin önünde diz çökeriz, tövbe ederiz, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz diye düşünüyorsanız o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızda kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz. Neden? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanlar da zannediyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemin altına hafif tertip kavurduktan sonra oradan alacak, o bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah-u Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz. Tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır, zaten kurtuldunuz. Ama yetmez, hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluşa ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Nefslerini, pardon, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Ve böylece İslam'ın Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, farka da çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını demek ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi ama hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder.
Bunlardan faydalanırsanız amacınıza asla ulaşamazsınız.

0: Müslümansınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim 5 tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o 5 tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onların zekeridir. Dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve salat. İnne salatı tenhevne anil fahşai vel münkeri ve alâ zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın 5 şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet, zekat. Zikir 5 şartın içinde yok. Zikir farz mı? Besmele ismi Rabbike diyorum. Zemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet sahibine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak. Mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Üç, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. Ulaştırıp teslim etmek. Mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Dünya saadetine ulaştıracak olan şartlar, fizik vücudunuzda nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saadetine ötesine dünya saadetine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, zilcenahayn olmanız, Allah-u Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimdir Allah'ın evliyası? Evliyaullah kimdir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de evliya olanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onları cennette ve dünyada da güzel olduğunu söylüyor. Öyleyse bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç görüyoruz. İşte bütün dizayn bu standartlar altında cereyan ediyor. Kim Allah-u Teala'nın evliyası olur? Bu basamaklar üstünden meseleye baktığımız zaman 22. basamağı ifade ediyor. Yani 21. basamaktan sonraki birinci evliyalık makamını, fena makamını. Öyleyse başkalarıyla arasında ne fark var evliyanın? İşte bu evliyalara sövenler, evliyalara küfür edenler, bu 28 tane basamağın ancak ikincisinde bulunabilirler. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkmaları söz konusu değildir. Oysa ki evliya adını verdiğimiz kişiler 22. basamağa ulaşmışlardır. Allah-u Teala'nın kolaylaştırma stratejisi en büyük kolaylığı sağlar bir şekilde tecelli etmiş. Allah-u Teala diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız. Kimi de diyor kendimize ulaştırmışsak mutlaka onları cennetimize alırız. İşte evliyalar onlardır ki bütün evliyalar cennete ehlidir. Tağut da onlardır ki hepsi küfür ehlidir. Hepsinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Şimdi 28 basamağın birincisinde ve ikincisinde bulunanlar ki herkes bulunur, hepsinin gideceği yer açık ve kesin bir şekilde cehennemdir. İşte bu Allah-u Teala'nın evliyalarına çatanlar da onlar sadece ikinci basamakta bulunanlar, birinci ve ikinci basamaklarda üçüncü basamağa çıkmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ayrıca ne demek istiyoruz? Basit. Birinci basamak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olayları yaşamaktır. Herkes olayları yaşar. İşte ne yazık ki yaşanan olayların genellikle yanlış değerlendirildiği Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde izah edilmiş. Allah-u Teala diyor ki olaylar vardır. Sizi sevindirir. Ve siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Demek ki biz insanlar büyük bir hata yapıyoruz olayları. Bizi sevindirdiğine göre veya bizi üzdüğüne göre hayır ve şer olarak dizayn ediyoruz. Allah'ın dizayn ise eğer bir olay derece kazanmamıza sebebiyet veriyorsa onun adı hayırdır. Salihattır, hasenattır, sevaptır. Hangi olayda derece kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o şerdir, seyyiattır, günahtır. Öyleyse olayları herkes yaşar. Birinci basamak. Ve sıra gelir olayların değerlendirilmesine. Herkesin aklı var. Kendi aklının sınırları içinde herkes etrafında yaşadığı olayları değerlendirir. İşte problem buradan başlar. Olayların değerlendirilmesinin bizi bir yerlere götürmesi lazım. Allah Teala Deher Suresi'nin, İnsan Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insanların hidayete nasıl ereceklerini gösterdik. Dileyen, yani hidayete ermeyi dileyen şükredenlerden olur. Yani hidayete erer ve şükredenlerden olur. Dilemeyenler ise onlar hidayete ermeyi dilemeyenlerdir. Onlar da kafirlerden olur diyor. Öyleyse hidayete eremeyen herkesin kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte konumuz o. Hidayete ermek veya ermemek. Hidayete eren Allah'ın evliyasıdır. Eremeyen evliya olamamıştır. Ama eremeyenlerin hepsi cehenneme gidecek diye bir olgu yok. Çünkü daha evvelki kademelere ulaşıp da ölen birçok insan hayatları müsait olmadığı için Allah'ın emirlerini yerine getirebilecek kapasitede olmalarına rağmen Allah-u Teala onları öldürdüğü için onu başaramamışlardır. Bu sebeple Allah-u Teala onları mutlaka cennetine alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu çocuğa diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırmayınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiniz. İşte Allah inanılmaz bir kolaylık getirmiş insanın cennete girmesi için. Allah'ın bir insanın cennete girmesini bir tek şarta bağladığını görüyoruz. Bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşır. Ulaşır mı? Allah Teala öyle söylüyor. Evvela tersine hareket edelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne olur diye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الشِّيَا وَاسْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gideceği yer cehennem. İşte bunun için ikinci basamak son derece önemli bir basamaktır. Bu basamakta olayları değerlendiririz. Değerlendiririz ve bir sonuca varmak mecburiyetindeyiz. İşte Allah'ın evliyasına tağut diyenler, Allah'ın evliyasına yedek ilahlar diyenler, Allah'ın evliyasına küfredenler, sövenler, evliya olmanın temel faktörü Allah'a ulaşmaktır ve onlar buna inanmıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir diyorlar, ruhumuzu alır, ölürüz. Aldığı ruhu da Allah'a götürür. Hiç kimsenin de ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından alınmadan Allah'a ulaşmaz. Yani hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah-u Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bu hususa bağlıyor. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. İşte bu insanlar bu sebeple ikinci basamaktan öteye geçemezler. Nehir suresi, insan suresi 3. ayet-i kerimeye diyordu. Biz insanlara hidayet yollarını, hidayete erme nasıplarını, hidayete nasıl ayrılacaklarını söyledik, gösterdik. Hidayeti anlattık, öğrettik. Dileyen şükredenlerden olur ki bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen şükredenlerden olur. Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfrü dilemiş oluyorlar. Öyleyse dikkat edin. Hidayetin yolu Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar küfürde olanlardır. İmma şekura diyor Allah Teala, imma kefura diyor. Aslında biz Türkçe'ye dileyen şükredenler olur, dileyen küfredenlerden olur diyoruz ama bu yanlış bir ifade oluyor. Allah'ın gösterdiği yolu Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenlerden oluyor. Ama dilemeyenler küfredenlerden oluyor. Onun için bu B suresinin 3. ayet-i kerimesindeki olay dileyen ve dilemeyen şeklinde tecelli ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Neden kafir? Zaten doğuştan itibaren herkes kafir. İnsanların kalpleri iki ayrı açıdan değerlenmez bariyet davet edilmiş Allah-u Teala tarafından. Bir, kalplerine Allah'ın iman yazdıkları, yani nefslerinin kalbinde iman yazılanlar. İki, onların dışındakiler, doğuşlarından itibaren mürşitlerine ulaşıncaya kadar bütün insanlar, mürşitlerine ulaştıktan sonra fıska düşen bütün insanlar, hepsi küfürde, hepsinin kalplerinde küfür yazıyor. İşte kim üçüncü basamağa dolaşamazsa o kişi ikinci basamaktadır. Mürşidine de ulaşmayı dilememektedir. Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Ve ebediyen ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Üçüncü basamak mı? Üçüncü basamak kurtuluş basamağıdır. Kişiyi evliya yapmaz ama cennet sahibine mutlaka ulaştırır. Hadi sizinle beraber gidelim üçüncü basamağa bakalım. Üçüncü basamakta ne var ne yok. Üçüncü basamakta, ikinci basamaktaki düşünce sisteminin, mukayesenin, karşılaştırmaların, değerlendirmelerin ışığında bir sonuca varmış olanlar bulunabilir. Üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Gideceği yerde cehennemdir. Allah'ın evliyasına kim tağut diyorsa, Allah'ın mürşidine kim tağut diyorsa, Mesih Aleyhisselam'a, Allah'ın Resulü'ne kim tağut diyorsa, işte o insanların hepsi, istisnasız olarak hepsi ikinci basamaktadır. Neden? Çünkü mürşide tağut diyor adam. Böyle bir insanın mürşide ulaşıp da önünde de çekip tövbe edebileceğine ihtimali verebilir misiniz? Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşması yoktur diyor. Böyle bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracağını düşünebilir misiniz? Evvela ruhun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka bir şeyle ulaşmak lazım. Bunların hepsi de kendilerini mümin saflarında görürler. Göğüslerine gere biz müminiz derler. O gerdikleri göğüslerinin içindeki kalpleri var ya, nefslerin kalbi, o kalbin içinde de küfür yazar. Ve bu zavallılar da kendilerini mümin zannetmekte devam ederler. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar buraya yükselebilirler. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki dilediği zaten kalbinde bu talebin oluşmasına bağlıdır. Neden öyledir? Çünkü Allah kalbinize bakar. Allah-u Teala o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin var olduğunu veya yok olduğunu bilir. Madde bir. Allah'a ulaşma talebini görür. Madde iki. Allah'a ulaşma talebini işitir. Madde üç. Öyleyse Allah'ın gördüğü, işittiği ve bildiği bir vaka var ortada. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bugünün din adamları, daha evvel de söylediğimiz gibi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörleri Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen yok etmişler. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların kalplerini gibi talebi işitiyor, biliyor ve görüyor. Gördüğü anda da rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlıyor. Allah'ın rahim esması, rahmet gönderme esması. Ve bu bir tecellidir. Allah Teala Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِي نَسَلُ اَمَارَةٍ نِسْرُوِينَ اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّينَ Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temizlemiş olamam, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler harç. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Kimlerde tecelli ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Peki bu tecellinin o kişiyi Allah'ın tecelliye başladığı dördüncü basamağın ötesine taşıması söz konusu. Bundan sonraki bütün basamakları o kişiler Allah'ın yardımıyla çıkacaklardır. Ve burada Allah'ın yolunda kurtuluşa zaten böyle bir kişi Allah-u Teala kimin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamışsa o kişi zaten kurtulmuştur. Çünkü rahim esmasıyla tecelliye başladığı anda birkaç saniye içinde Allah-u Teala o kişinin üzerinde üç işlem birden gerçekleştirir. Bir, nefsinin kalbinde bulunan ekinliği alır. İki, kulaklarında bulunan vakayı alır. Üç, kalbindeki ekinliğin yerine ifadeti koyar ve o kişiyle irşat makamının arasında bulunan hicabı mesturiyi, gizli kalbini, mürşitten nefret etmeye götüren şeyi alır. Allah'ın mürşitlerine bu kadar diş bileyen bu insanlar mürşitleri sevdiklerinden mi böyle yapıyorlar? Hayır, onlardan nefret ediyorlar. İşte bu nefret edenlerin münafıklar olduğu, nefret edenlerin insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar olduğu İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde yer alıyor. Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ı anarak onlara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğun zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde vardır. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları senin söylediklerini duyar ama onların zihni işitmez. Duyduklarının manasına uğramaz. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini hiçbir zaman fakir edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman Habibim onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Hangi sebeple nefret ediyorlar? Hicab-ı mestur adlı bir perde var mürşitle aralarında. Bu perde sebebiyle onlar nefret ediyorlar irşat makamında. İşte Allah-u Teala irşat makamına onları ulaştırmaya söz verdiği için irşat makamına ulaştıracak onları. Ve bunun için ilk yapması lazım gelen şey ne? İrşat makamına karşı olan nefreti kaldırmak, nefretin yerine sevgiyi koymak. Bu sebeple o kişilerin irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur adlı perdeyi Allah-u Teala alıyor. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bu insanlarda, beşinci basamakta Allah'ın ekinliği aldığını, beşinci basamakta irşat makamıyla onların arasında bulunan hicab-ı mestureyi aldığını, altıncı basamakta onların kulaklarındaki vakayı aldığını, yedinci basamakta ise kalplerindeki ekinliği aldığını ve yerine ihbat koyduğunu görüyoruz. Yani idraki önleyen bir kompütür sistemi o kişinin nefsinin kalbinden alınıyor, yerine idraki sağlayan başka bir kompütür sistemi konuluyor. Öyleyse idrakin kalpteki idrak müessesesinin oluşması bu kişinin kalbindeki ekinliğin alınmasıyla gerçekleşir. Böyle bir dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştiriyor. Ve böylece kişi 7. basamağa ulaşıyor. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir şey var. Allah Teala bu insanları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Sırat-ı müstakimin ne olduğunu tekrar açıklayalım. Nisa 175. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Dikkat edin, Allah Teala insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor. Bu sahtekarların hepsi insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Öyle insanları Allah'a götüren bir yol falan değildir diye sırat-ı müstakime 40 tane kılıf giydirmeye çalışıyorlar. Nitekim onlara ait olan yazıları, onların yaptıkları açıklamaları okursanız sayfalar dolusu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu değil, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Allah Teala diyor, Allah onları kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar da kesin şekilde iddia ediyorlar ki sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol değildir. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir hayattayken. Öldükten sonra ulaşır. Şimdi evliya kimdir? Evliyanın düşmanı kimdir? İşte buradan belli oluyor. Onlar Allah'ın ve evliyanın düşmanları. Bu konulardan haberdar olmayan insanlara Allah'ın evliyasını tağut yani şeytan olarak, insan ve cin şeytanları olarak, şeytanın dostları olarak lanse ediyorlar. Öyleyse 7. basamağın bir işareti var. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki ekinleti aldığını, onların onun yerine infak koyduğunu ve koymasının sebebi de onların irşad makamının söylediklerinin hakten eden sözler olduğundan kesin olarak emin olmalarını temin etmek için olduğunu söylüyor. Bir önemli konu daha, yine aynı ayette, Hac ayetinde Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın kulaklarındaki bakrayı, kalplerindeki ekinleti, irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur altı perdeyi aldığı insanlar. Niçin alıyor perdeyi? Allah-u Teala o kişiyi mürşidine ulaştırsın diye. İşte 7. basamak burada tamamlanıyor. 22 basamağın 7.sindeyiz. Allah o kişiye söz vermiş. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Allah onların kulaklarındaki makrayı almış, kalbindeki ekinleti almış, yerine ifat koymuş ve onların irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur altı terbiyeyi kaldırmış. Niçin? İrşat makamına duydukları nefreti kaldırsın da sevgiyi, muhabbeti koysun diye. İşte bundan sonrası mürşide ulaşmak. Bu adamlar tabiatıyla Allah'ın mürşidine ulaşmayı hiçbir zaman bilemeyenler. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan evliya olamaz. Şimdiye kadar anlattığım bu 7 basamağı aşan birisi hiç ibadet yapamadan öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ın kalbindeki talebi gördü. Ve kişi öldü. Nereye gider? Allah-u Teala'nın mutlaka cennete gideceğini söylüyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimeleri gereğince kulaklarında bakıra olan, kalbinde ekinet olan ve hicab-ı mestire olan kişinin cennete gitmesinin mümkün olmadığı ama bunlar olmayan kişilerin de mutlaka cennete olacağı Mülk 8-9-10'da Allah-u Teala tarafından anlatılmış. İşte Allah-u Teala neden bu kişiye sırat-ı müstakime ulaşma garantisi veriyor? Çünkü onu kendi zatına ulaştıracak. Onu mürşidine ulaştıracak. Mürşidine ulaşmaktan iki tane muradı var Allah-u Teala'nın. Bir,
1: O kişiyi zararttan kurtaracak. İki, o kişiyi küfürden kurtaracak. Sekizinci basamakta Tegazi Suresinin 11. ayet kelimesine göre şunlar olur. Hemen yümin billahi Allah-u Teala diyor yehdi kalbehu. Allah kim Allah'a amel olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olursa, o zaman onun kalbine Allah'ın ulaşması söz konusudur. Allah'ın sünnetine ulaşır. Ne olur ulaşırsa, o kişinin kalbinin nur kapısını Allah kendisine çevirir. Çünkü nurlarını yukarıdan aşağı gönderecek. Bu kapının Allah'a çevrilmesi, Kâs Suresinin 33. ayet-i kerimesini anlatıyor. Onlar kalpler Allah'a koşu duyanlardır diyorlarlara. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Zayıfı kalpleri Allah'a dönük olan bu insanlar söz konusu. Kalpleri Allah'a dönük insanlar. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için bir yol açıyor. İşte Allah-u Teala'nın açtığı yol burada ortaya çıkıyor. Enam suresinin 125. ayet kelimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa, hidayete erdirecekse onların göğsünü teslimi açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala onların göğsünü, insanların göğsünü teslimi açıyor. Kimlerin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların. Göğsünü teslimi açması neyi ifade eder? Bunun neyi ifade ettiğini Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Kişi burada zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama kişinin kalbi bütün insanlar gibi mühürlü ve içinde küfür yazıyor. İşte böyle bir düzende kalbi mühürlü olan bu insanın Allah-u Teala'nın yolunda kendisine işini yapması söz konusu. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fal kalbine kadar ulaşıyor. Mühürlü kalpten içeri giremeyen rahmetle fazdan rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1, daha sonra %2 kadar bir nur oluşturuyor kişinin nefsinin kalbinde. Bu nokta kişinin huşuya ulaşmasıdır. Burası 12. basamak. Allah Teala bu hususu hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Huşuya ulaşan bu kişinin kalbinde Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Kişi huşuya ulaştığı zaman kalbinde %2 nur birikimi tamamlanmıştır. Allah ona bir hak veriyor. Kim huşuya ulaşmışsa bana mutlaka mürşidini söyleyeceğini, mürşidinin hacet namazını kıldığı takdirde mürşidini göstereceğini söylüyor. İşte vestaînü bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn. Allah'tan sabır ve hacet namazıyla İstihane yardımı isteyin, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor insan Allah-u Teala. Ve de 12. matematikte kişi huşuya ulaşmış, hak kazanmış. Hacet namazını kıldığı zaman meşhurunu görmeye. Hacet namazını kılıyor, Allah da ona meşhurunu gösteriyor. Burası 13. basamak. Mürşidine giren kişi mürşidine ulaşıyor, önünüzü söküyor, tövbe ediyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa o kişi mutlaka bu söylediğimiz istihdalelerin hepsini geçirmiştir. Mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ruhu vücudundan ayrılamaz. Ve kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ve kişi fizik vücudunu şeytanın kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez. Öyleyse mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip Allah'a ulaşmak dileğiyle el öpen La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bu kişi mürşidinin önünde bu tövbeyi yaptığı el öptüğü an o kişi kurtuluşun yeni bir safhasına ulaşır. Burada bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Madde bir. Küfürden kurtulmuştur. Mümin olmuştur. Madde iki. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte sadece açıklama yapmadan ayetleri veriyorum. Birinci ayet fasıl edildi. Habibim senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? İki, Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz ve hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Yasiye 23. O nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun Habibim? Allah onları, onların yüzleri üzerine dalalete bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerin içinde küfür yazmaktadır. Onların kalplerindeki semi hastası da mühürlüdür. İşitme hastası. Onların kalplerindeki basar içinde görme hastası üzerindeki şahit adlı bir perdeyle örtülüdür. Cuma 2, 5. ayet-i kerime. Birbirlerinin arasında Resul beyaz eden vazifeli falan o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6. ayet-i kerime. Ali İmran 164. Bütün kavimlerde insanlar onlara tabi olsunlar da mümin olsunlar ve başların üzerinde bu müşriklerin, Resullerin ruhları oluşsun, nimet oluşsun diye Allah bütün kavimlerde Resuller bahseder. O kavimlerdekiler Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların neslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Nail 36, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz, davet ederiz. O kavimlerdeki bir şeytanı kullanmaktan kurtarsınlar da Allah'a akıl etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet verdi. Bir kısmının sözlerine danaya tak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 54. Zümer suresi 23. ayet-i kerime İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onun kullarından dilediğini hidayete erdirir. Ahkâf 32'de Allah Teala diyor ki o Allah'ın davetine tabi olmayanlar var ya, onların Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir zararet içindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah dilediğini zararete bırakır. Kimi de zararete bırakmışsa onlar için bir hidayet yoktur. Allah onları isyanlar içinde şaşkın bir halde bırakır. Ne görüyoruz? 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu hiçbir tevhide imkan vermeyecek kadar net olarak söylüyor. Şimdi bu Allah'ın düşmanları da hiç gözetinin mürşidi reddettiklerine göre, mürşid tağut çıldırdıklarına göre hiç gözetinin mürşidine ulaşmanın söz konusu değil. Bunlar hepsi dalalette. Dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerimede işte bunlardan üçü. 1. Araf 178. Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini hidayet verir. Dilediğini dalalette bırakır. Kim dalaletteyse onlar hüsrandadır. Hüsranda olurlarsa ne olurlar? Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki o gün kıyamet günü mizanları kırarız. Kimlerin günahları sevaplarından çoksa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki bütün dalalette olanlar, hüsranda olanlar yani cehenneme gidecekler. Araf 179, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır. Ve Nisa 167, 168, 169, bu ayet-i kerime dalalette olanların sadece cehenneme gideceğini değil, aynı zamanda küfürde olarak cehenneme gideceklerini de söylüyor. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar dalalettedir, mürşitlerine ulaşacakları güne kadar ve kim dalaletteyse onların hem kafir olduğunu hem de cehenneme gideceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Nisa 167, 168, 169 şöyle buyuruyor. İnnelezine keferu esaddu an sebilillahi katlani dalalen mahida. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَوَدًا. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler. Çünkü onlar Allah'ın yolundan saptıranlardır. Sırat-ı müstakimden saptıranlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani onlar dalalettedirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve aynı zamanda da zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanların da hidayetine mani oldukları için kendileri hidayete değillerdir. Başka insanların da hidayetine mani olmaktadırlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Mürşitlerine ulaştılardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecek. Yani onlara mağfiret edecekti. Ama böyle yapmadıkları için Allah onlara asla mağfiret etmiyor. Günahlarını sevaba çevirmiyor. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Nereye ulaştırır? Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşaret net olarak yani kim bu insanlar? Bu insanlar işte Allah'ın dostlarına tağut diyenler, Allah'ın dostlarını düşman ilan edenler, insanlara karşı şeytanın dostları diye Allah'ın dostlarını takdim edenler, bunlar üçkağıtçılar. Allah'ın hakikatlerini saptırdıkları için. Görüyoruz ki bunlar hem kafir hem de dalalette. Ama mürşitlerin ulaştığı gün bunların hepsi geçiyor. Dalaletten kurtuluyorlar. Kafirin içine de Allah'tan da imanı yazdığı için mümin oluyorlar. Bunların ise mürşitlerine ulaşmak tevhid niyeti hiçbir zaman olmadığı için onların ebediyen ne yazık ki hep dalalette kalmaları söz konusu, hep küfürde kalmaları söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kesin bir sonucu ifade etmek söz konusu. Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, biz burada 14. basamaktan bahsediyoruz. Onlar Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 2. basamakta kaldılar. Gidecekleri yer Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple dalalette oldukları için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple kalplerinde küfür yazdığı, kafir oldukları için cehennem. İşte 14. basamaktaki oldu bu. Evliya olmak ruhun Allah'a ulaşmasıyla mümkün. Ne bakıyoruz? 14 yıl evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Açık ve kesin bir şekilde Rab Suresinin 20-21-22 ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah ile olan ahdlerini, yeminli ahdlerini yerine getirirler. Onlar nefslerinin Allah'a verdiği, ruhların Allah'a verdiği misaki asla bozmazlar, mutlaka yerine getirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Zümer Suresinin 18. ayeti kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Ve ölmeden hemen ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ulaşanlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'a ulaşanlar. Görüyorsunuz ki bu insanlar bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hidayete ermişler. Hidayet erenlerinde hepsinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse 14. basamak, mürşide ulaştığımız basamak, burada kim mürşidine ulaşmışsa kalbine iman yazılır. Mürşidin ruhu, Mü'min Suresinin 15. ayet kelimesi gelince kişinin başının üzerine gelir. Kimin başının üzerine Allah katından bir ruh yazarmış da o ruhla onu desteklemişse o kişinin kalbinin içine imanı yazar, mücadele girmeye için. Öyleyse bu kişi kalbinin içine iman yazılandır. İman yazılmasaydı ne olacaktı? Kafir olacaktı, mümin olamayacaktı. Ama kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdi. İşte bu söz konusu olan diplomalı cahiller hiçbir zaman Allah'ın zatına ruhlarını ulaştıramayacak olanlar, hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacak olanlar, bu yüzden Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gidecek olanlar, zalalette oldukları için cehenneme gidecek olanlar, kafir oldukları için cehenneme gidecek olanlardır. Biz onları ayet oldukları yerde bırakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaştıktan sonra ne yapar? Çok zikir yapar. Bütün ibadetleri en üst seviyede yapar ama özellikle zikir yapar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü zikir yaptıkça nefsinin kalbinin içine Allah'ın nurları gelir. Ne olmuştur? Allah-u Teala bu kişinin kalbini açmış, kalbin içindeki küfür kelimesini çekip almış, yerine iman kelimesini yazmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle selava o kişinin nefsinin kalbindeki mühürü kalbin içine doğru iter Zülmani kapıya kadar indirir. Zülmani kapıyı mühürler. Zikir boyunca karanlıklar giremez o kişinin kalbine. Buna karşılık Rabbani kapıdan Allah'ın demin saydığım nurları, rahmet, fazla, selavat nurları girerler ve kalbi tamamen doldururlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar yuvalanmaya, toparlanmaya başlarlar. İşte bu toparlanmaya başlayan fazıllar %1-2 derken %7'yi bulurlar. Bunun adı nefse emmaredir. Nefsin %100 şerri emrettiği noktadan kişiyi uzaklaştırıyor. İşte Yusuf 53, Hazreti Yusuf diyor ki Allah Teala, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. %100 nefsin şerri emrettiği kademe %7 eksilmekle o kişi nefsi emmareyi aşıyor. Ruhu, mürşidin ruhu başımın üzerine geldiği an vücudundan ayrılmıştır. İşte bu ruh kişiyi evliya yapmak üzere Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsi emareyi tamamladığı zaman kişi, o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselme hakkının sahibi. İşte Allah'a ulaşma keyfiyeti bu standartlarda cereyan eder. Ve Allah Teala bütün mürşitlerine bu 7 katlık yolculukta Allah'a doğru yola çıkan bu ruhların hangi ihsanelerden geçtiğini kesin olarak göstermiştir. Birinci katta secde edilir. Kişi zikrini daha çok arttırarak devam eder. %7 ikinci defa o kişinin nefsinde oluştuğunda bu kişi nefsi levhameye ulaşır. Nefsini kınamaya, levhmetmeye başlar. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyor. Ama ne yazık ki buna rağmen nefsi ona bu kötülükleri yaptırıyor. Ve kişinin ruhu ikinci katta. Fela uksumu bin nefsi levhameti kıyame 2. O nefse, o levhame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Sonra kişi %7 daha zor birikimini sağlıyor nefsinin kalbinde. Nefsi mülkime fe elhamaha fücura ve takvaha. Fecr suresi 28. Fecr suresi 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuruna ilham edilir. Ve ruh üçüncü gök katında, ikinci katta suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta secde işlemi vardır. Ve kişi daha çok zikretmeye başlar. Ve %7 daha nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetüven nefsin mutmainne tüm. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs, ruh nefs burada mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Ruh da dördüncü defa yüzeyinin zikimiyle dördüncü kata ulaşmıştır. Kişi daha çok zikrediyor. Ve radiye kıdemesine ulaşıyor. Nefs Allah'tan razı oluyor. Radiyeten radiye diyor. Fecr 28'de Allah Teala. Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci gök katında. Daha sonra da Allah da o kişiler razı oluyor. Bir yüzde yüzlendir bir ikimi. Ruh altıncı gök katında. Sonra bir yüzde yedi daha dur bir ikimi. Nefsi tezkiye. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Femen tezekkâ fe innevâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil vasîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala hem her katta geçen olayları hem de insan ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah'a nasıl ulaştığını anlatıyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kalbinde 7 defa 107 nur birikimini sağlarsa, 2 lokuşudan gelen nur varsa, o kişinin nefsinin kalbine %51 nur oluşmuştur. Karanlıklar ise %100'den %49'a düşmüştür. Böylece %2 nur birikimi farklılığı oluşmuştur. Ve nurlar şeytanın karanlıklarını açmıştır. İşte böyle bir noktada Allah Teala'nın dostları bir hedefe ulaşmıştır. Ruh, birinci gök katının fetih noktasına

fikir hücreleri bölümünde bir tecrübenin sahibi olacaktır. Ve dördüncü katta Mescid-i Aksa'nın aslında secde eden, beşinci katta Mescid-i Haram'ın aslında secde eden bu ruh, altıncı katta suvarılma işlemine, altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemine tabi tutulmuştur. Ve rengi normal renginden açık yeşil beyaza dönmüştür. Ve vücudu artık oradaki bu sebebiyle çatlamamaktadır. Bu sebeple fetheye iyi olmuş, eline kılıcı verilmiş ve fethi kapısından içeriye girmiştir. Tüm katlarda gerekli dersleri alarak. Kader hücrelerini görmüş, arkanın ümmi kitabın altındaki o kocaman kürsüde 50-60 kişisinde o da bulunarak oradaki süresini de tamamlamış. Zikir hücrelerinde zikir süresini doldurmuş ve fitretin mütahaya ulaşmıştır. Kim fitretin mütahaya ulaşırsa o artık Allah'a doğru ulaşmak için hazırdır ve fitretin mütahadan yukarıya doğru yükselir. Rabbini görmüştür, Rabbine ulaşır, Rabbinin zatında ifna olur, yok olur. Ve işte Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna mehab olur, sığınak olur. Allah-u Teala takva sahiplerini tarif ettiği Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uznifetil cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur. Yani hadi girin oradan içeriye. Kimler için bu cennet? Açıklama getiriyor Allah Teala. Hafiz olanlar için ve evvab olanlar için. Hafiz başının üzerinde mürşidinin ruhunu taşıyanlar, muhafaza altında olanlar. Bunlar biliyorsunuz ki bu mürşitlerine ulaşmadan evvel de Allah'a ulaşmayı diledikleri anda itibaren kurtuluşa ulaşmışlardı. Ama daha üst kademede mürşitlerine ulaşıp mürşitlerin ruhu onların başının üzerine geldi ve hafiz oldular. Ama 21. basamağı yükselebilenler oradan sonra Allah'ın zatında ruhları ifna oldu. Allah'ın zatı onlara mehab oldu. İşte kim bu mehaba ulaşırsa, mehaba ulaşanların adı evvaptır. Allah-u Teala bütün evvap için cennetin yaklaştırıldığını, onların cennete gireceğini söylüyor. Başlarının üzerinde de mutlaka mürşitlerin ruhu var. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Bakınız Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? Diyor ki vallahi indehu hüsnü meal ve Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Demek ki Allah Teala bir sığınak. Neyin sığınağı? Ruhun sığınağı. Fizik vücudumuz, ruhumuz Allah'a ulaşmadan evvel ruhumuzun sığınağıydı. Sonra ruhumuz, vücudumuz başımızın üzerine girip yerleştiği an kendisinden daha çok bu işe ehil olan bir ruh orada vazife aldığı için vücudumuzdan ayrılıyor. Çünkü mürşidimizin ruhu ona diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. İşte Yevmit Talak adı verilen Allah'a ulaşma gününün geldiğini emrini alan ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Söylediğimiz seyri sülükü yapıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ihya oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ona ne yapılıyor? Ve bu sebeple de evvap adını alıyor. Allah'ın cennetine ehil oluyor. Bu Allah-u Teala'ya yapılan bu yolculukta, Allah'a doğru yapılan seyri sülük adı verilen bu yolculukta ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti söz konusu. İşte böyle bir dizaynın nasıl gerçekleştiğini kalın çizgilerle Allah Nebe 39'da anlatıyor. Nebe 38 bir mürşid.

Bizim evde yapılan tövbe merasimini gösteriyor. Nebe 38. Nebe 39, bu merasimden sonra insan ruhunun da sağlamlaştığını şöyle anlatıyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ İşte o gün hak günüdür. Neden? Hakka ulaşma günüdür. Çünkü mürşidin ruhu geldi başımızda ne dedi? Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım Allah'a doğru yola çık. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. İşte bu yola çıkışı anlatıyor Nebi 39. İşte o gün hak günüdür. O kişi için hakka ulaşma günüdür. Mürşidinden ruhu Allah'a ulaşma emrini aldığı için. Ve o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Temenşâ ittihaz ve ilâ rabbihi sebîlâ. İlâ rabbihi me'âb diyor. İşte Allah'a doğru yola çıkan bu ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı bu ruha me'âb olur, sığınak olur ve bu ruh o zaman evvâb adını alır. Allah'ın zatına ulaşan adını alır. Ve böylece Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın zatı ona meab olmuştur, sığınak olmuştur. Nebi 39'da kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı bana sığınak olur. Tarzında bir mealen açıklama geliyor. Öyleyse burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 tane vuslat ayet-i kerimesi var. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşma ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala bu hususu bize tam 9 defa farz kılmış ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. İşte Allah'ın bu 9 defa farz kıldığı ruhumuzun Allah'a ulaşma keyfiyeti burada tamamlanmıştır. Ve o kişi Allah'ın evliyası olmuştur. İşte şimdi bakalım Allah Teala'nın evliyalar için Allah Teala'nın dediği Ela illa evliya Allahu la hafun aleyhim ve la yakhum yasunun ellezine amenu ve kanu yettekun nehumul bişra fil hayatı dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar, onlar aminudurlar ve dikkat edin sözüme ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Yani Rum 31'e göre minibine ileyhi ve yetekun, ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın üzerlerine 9 defa farz kıldığı bir yazimeyi yerine getirmişlerdir. Bu 9 tane farz ayeti kerimesini birinci bölümde anlatmıştık. Ama üçüncü bölümde bir defa daha anlatmayı düşünüyoruz. Burada ikinci bölümde de sözlerimizin tamamlanma zamanı geldi. Ama konumuz bitmedi. Allah'ın evliyalığı bir saatte, iki saatte anlatılabilecek olan bir konu değil. Bir tarafını anlatıyoruz, başka bir tarafı mutlaka eksik kalıyor. Ama şu Allah'ın düşmanları var ya, onlara Allah'ın dostlarını hangi standartta bulursa olsun mutlaka anlatacağız. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Hepinizin Allah'ın evliyaları olmanızı, Allah'ın evliyaları olarak Allah'ın cennetine ve sonra da Allah'ın dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: haben.
1: الفاتحة مع السلامة.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini din adamlarına asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz Hazretleri için kullanıyor ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden sonra Nebi gelmeyecek, yani Peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği Resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da Resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz Hazretleri bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi Resul'dür. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler.
Hepsi de, bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi Nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller Nebidir. Bu ağızdan dolma ilim birçok din fukarasını cehaletin temsilcileri yapmıştır. Üstelik de bu insanlar bir yerlerdeler. Cemaat liderleri, profesörler ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.

Ve insanlar Kur'an'ı tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resulü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet, risaleti ihtiva eder. Ama velayet, nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bunu yazan da bir cemaatlidir sevgili kardeşlerim. Yani cehaletin bir noktası olması lazım, bir onuru olması lazım. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün Nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi değildir. Bir kısmı Veli Resul'dür, bir kısmı Nübüvvet, Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah-u Teala'nın Nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek, Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Böyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri
boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Haddi aşmışlar. Ve hiç Kur'an-ı Kerim'e uygun olup olmadığından haberleri olmadan o eskilerin yazdıkları yanlışları hala doğru zanneden insanlar gazetelere yazılar yazıyorlar. Yani kendi gazetelerine. Ama sevgili kardeşlerim, biraz ayıp olmuyor mu? Bir cemaat lideri olacaksınız. Yabancı ülkelerde çok sayıda okul açacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Nebi Resul'ün altında bir kavramdır. Düz insanla Resul arasında bir yer toplar, rüyalarla amel eden bir takım insanlardır. Bundan kendine risalet verilmemiştir. Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de Nebidir. Madem ki Risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce Nebi olunurmuş, sonra Resul olunurmuş. Nebi olmayan Resul olamazmış. Soruyoruz bu gafletteki kardeşlerimize, hay Allah razı olsun diyoruz, aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım, hangi ayete dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebidir, bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azmdır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah-u Teala. Ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah-u Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler, onlar da şeriat kitabı almışlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller Nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle, yani Allah'ın Resullük görevini, Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden, önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri, Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm meleklerine de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor. Ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibin meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım. Daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle, yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletle görevli olmayan üçtür Resulü var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler, Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüze esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir.
bir nebi resuldür ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah-u Teala tarafından bir elçi olarak, bir resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah-u Teala. Ama bu resul nebilere baktığımız zaman, nebilerin hepsinin aynı zamanda resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile Hazreti İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala. Mü'minin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ardı arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Mü'minun 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah-u Teala
Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, arda arda gidiyor ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve arda arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine bütün kavimlere Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah-u Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber, peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi, cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu geliyor. Cinler arasında da bizim dilimizi konuşan her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başlarının üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbe edenin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Araptılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği için hiçbirisi Nebi değildi. Allah-u Teala'nın bütün Nebilere kitap vermesi, Nebilerin peygamberler olması
ve onun ötesi. Bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor bütün kavimlerde bir Resulü. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde yirmi tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane Nebi geçmiş? Bir tane Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane Nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son Nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Nebi Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar Nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi, ondan sonra Nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis, Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına, cüz kesileri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim kesileri diktirmiş, o keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünyada 100 tane kavim varsa, 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa onların hepsinin önce Nebi olmaları sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor Allah-u Teala. Bu kadar kafasızlık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünyada en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için.
Ama hiçbirisi nebi değil. Zaten nebi olmaları mümkün değil. Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amin olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, hüsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize, o Resuller gelip, biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder?
insanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde, o kişi o Resul'de yüz yüze gelmese bile onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor, cin resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş Resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş Resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meselesinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar, ve Allah Teala o kavim Resullerden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam Nebi değildir ama Nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir Resuldür, Nebi olmayan bir Resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde Resuller yaşamaya devam edecek. O Resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren Resuldür. Allah Teala Cin Suresinin 26-27. Ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlarına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir, olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatem-i Enbiya'dır diyor. Hatem-i Resul'dür demiyor. Hatem-i Rusul demiyor.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah-u Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Bu kadar saf mıyız sevgili kardeşlerim yani? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan Risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bizim saflar tutturmuşlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ayıp derler, bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah-u Teala açık açık diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde, ey nebiler, biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah-u Teala. O nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah-u Teala diyor ki, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse, işteyse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah-u Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler, biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki resuller? Resuller, eğer nübüvvetleri yoksa, ki nübüvvet meselesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile birlikte sona ermiştir, ondan sonra gelen bütün kavim resulleri veli resuldür. Nebi resul olmak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün resuller mutlaka sadece veli resuldür. Dizayn buysa sevgili kardeşlerim, o zaman nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası

devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Nübüvvet'ten sonra geliyorsa, bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara Risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resuldür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o Resullerden birisi huzur namazının imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene Resuldür, Veli Resuldür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe ve nasime olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa, mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah Teala. Neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde Resul yaşamıyorsa, eğer o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah Teala, o zaman Allah Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı aklı yatan var mı? Allah Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme Resul gönderiyor ki o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçileri onlara sorduğunda size Resul gelmedi mi? Risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme, insanların her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğini söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır, biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O
dumanın kapladığı

devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra. Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi nebi olmadan Resul oluyor. Hani nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın seviline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bu Resul'ün, Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onu demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu arada diyor, o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyde nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyde nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
2: As-salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin hedefi mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir suç ve suçun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluk ise bunların hiçbirinin olmaması halidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için mutluluk atıldır ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsi bütünüyle afetlerden ölüdür. Ve nefsi sebebiyle hem iç dünyasında huzursuzdur, hem dış dünyasında huzursuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerde huzursuzdur. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda suç ve suçunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse üç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden örüldür. Ve nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızda. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda başlamışlar sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insanın şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanede olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandanı olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra
aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefsle ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talebeden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır kişinin iç dünyasında. Kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazca taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin taktikatını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi bir durum vardır, çok sık günah işlemektedir, her günah işlenmesinde kişi huzursuz olur. Bu ikinci bir huzursuzluk sebebidir. Bir üçüncü huzursuzluk sebebi daha var. Her günahın arkasından ruh mutlaka nefse azap eder. Neden acaba ruha böyle bir yetki vermiş Allah-u Teala? Çünkü ruhun talebi fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmaktır. Ama nefsinizi yedi kademede tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz yedi tane gök katını açıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi Allah'ın üzerinde 9 defa tartıldığı bir vesiledir ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırma yetkisi. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında, bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor, bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçu işletmesini müteakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlasa ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Sin suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esvedi safimlere dedik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsimizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür.
daim zikrolaşsınız Allah'ın yardımıyla ve daim zikirle nefsinizdeki bütün afetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği çözüyle işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsiniz de sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kabul edilmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzur yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini müteakip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefs de ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefs de ruh da hayrı dilemektedir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer. Ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ettirir. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derecat kaybediyorsunuz. Ve yaptığınız işler bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için
Onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklınızın kullanılmama sahibidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendilerine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat kolluyorlar. Bir fundunu yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayz var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple iç dünyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuur altı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de anlamamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birilerine karşı kin besliyorsunuz. Ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz. İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için huzursuz olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Her ikisi de sizi huzursuzluğa alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihetle huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları nefslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayı dilerler ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tarziyetine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur dış dünyasında? Ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka
ruhun istediği istikamet olacaktır. Çünkü nefsi ruh hüviyetine girmiştir. O kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayrı işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarından intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayır arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı birikimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibi bir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhu nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar.
Ayrı zaten nefslerinde intikam afiyeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikimin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi, alamadı, başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emaredeyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlaslı olarsıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah-u Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi ederse, nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir, bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki bu kişi günahları işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemektedir ve günaha girmektedir. Bu sebepten huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlaka nefsine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlası ulaştığı zaman bu huzursuzluk sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediye ulaşsanız sizin içine doyulmaz zevkler haline alır. İhlası ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir meseledir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutları yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir.
Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı, hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddialı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl bir mesafine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir meseledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Salavat.

Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm, kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun.

Öyleyse kim ailesine ve çocuklarına derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahmetiyle tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetlisiniz tabiiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz, beraberiz. Sizler, biz ve Allah. Öyleyse Yüce Rabbimiz her zaman bizlerle beraber. Her zaman sizinle bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece. Onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır. Her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken, mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsanız, o yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız, Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı,

Sarısı, mavisi, her yer, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara, içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda. Luhan. Dışarıdaki insanları, dışarıdaki dünyaya bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor. Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız hala Osmanlı kanı, Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim. O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız. Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz, Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz. Hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye.
nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz. Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında iki ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar, sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar, onlar. İstanbul'dan çıkan haberci, 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle, atlar değişir, ulak değişir ama hedef değişmezdi. Menziline mutlaka Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorumluluğunu bilen bir millettiniz sevgili kardeşlerim. Bir dünya hakimiyeti düşünün ki inkırazından sonra, yani çökmesinden sonra tam 28 tane devlet oluştu. O 28 devletin hiçbirini diğeriyle harp ettirmeden, anlaşmazlığa düşürmeden idare eden o büyük insanlar da sizin atalarınız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet. Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete ithaf ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını, esnafın tamamı tasavvuftan, ordunun tamamı tasavvuftan, bahriyenin tamamı tasavvuftan, halkın büyük kısmı tasavvuftan, ilmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan, geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan, borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi.
ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'ten fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke, Türkiye. Arkasında, benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsur sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı. Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir dünya milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920-2080 yıla der. 3 yıl daha, 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum

senetlerin %70'i, 80'i çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkilerinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan, Allah'a aşık olmadan, Allah'ın dostu olmadan,
Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse ne söylediğimizin manasına varalım. Hep din adamları insanlara Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun derler. Allah ise verdiği emirlerde Allah'ı sevin diyor. Allah'a aşık olun diyor. Allah'a hayran olun diyor. İnsanı kamil olun diyor. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edin diyor. Mutluluk onun arkasında sevgili kardeşlerim. Sizi şeytanın esiri yapan şey, faktör nefsinizin afetleridir. O afetleri sadece zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazıların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir. Osmanlı'daki mutluluk Allah'ın mutluluğuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır. Bunların sebebiyet verdiği belirsizlik ortamı vardır. Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır. Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim?
Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Öyleyse kararmayı kendimize örnek almışız. Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek hepinizin elinde. Bu mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. Kaybettiğiniz mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. İşte biz size, sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Öyleyse mutlu olmayı istiyor musunuz? Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. Hı? İster misiniz? Biliyorum ki yanınızda birçok kişi, hadi canım sen de. Ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi, onlar sevgili kardeşlerim, karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela şunu söyleyeyim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş. Karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir,
İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız böyle bir ortamda şuur kazanacaktır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin en rahat standartlarda işlendiği, emrettiği şeylerin hiçbirinin yapılmadığı, yapılmasına gerek görülmediği, insanların o istikamete hiç eğitilmediği bir dünya nizamı. Aklınız o istikamette şuurlanıyor. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemek istiyorlar. Aklınız da böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse şeytan tarafından emredilirler diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Emirse. İşte şeytan nefsimizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah-u Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır. Emrettiklerini de yapmamaya. Aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda iki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine. İkincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz. Nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini
onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsiniz ve ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde insanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı, iç dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki, ya bizim insanımızın dış dünyası, nefsler, birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor. Onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister, kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanları da hissettirerek, bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet, adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli, kuvvetsizi koruyacakken, kuvvetli, kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa, ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır. Nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman ona zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azapla üzüldü. Bu sefer de
başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksız davranmış kişinin hüznünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi anlamamış intikama yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz, intikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz. Ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi. O zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutluluğu da gördük. Mutluluğu da gördük. Mutluluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuzla nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda. Bu dışa yansıdı. Başkalarına adadınız kendinizi. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksız olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim.
O zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenlere Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple. Bir dilekle, sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinizde değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim. Burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah Teala. Allah kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin %100'den o nefsin kalbinde %49'a düşmesidir. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için, onlar da %49'a düştüğü için şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Siz mutlu bir insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51

Demeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren. Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden üçüncü kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanları Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Ne ile? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet doyumamaz bir müessese bize büyük haz veriyor. Bu güzellikleri yaşadığınız gün siz de etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmak için can atacaksınız. İsteyeceksiniz ki sizin yaşadığınız güzellikleri herkes yaşasın. Bütün dünyadaki insanlar. Ama bir handikapla karşılaşacaksınız. Şeytan onları nasıl şu anda çoğunuzu engelliyorsa Allah'a ulaşmayı dilemekten engelleyecek. Ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak, mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak, bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah-u Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere nebileri ve resulleri anlatmak istiyorum. Zamanımızda Kur'an'daki kavramlar bütünüyle kaybolmuş durumdalar. Zaman içerisinde yazılan kitaplar, Kur'an'a tamamen zıt hakikatleri gerçekmiş gibi insanları kabul ettirmiş durumda. Ve tabii bunun neticesi olarak da Kur'an bir kenara atıldığı için, insanlar Kur'an'ı unuttuğu için Kur'an'la din öğrenimi arasında bugün açık bir şekilde derin uçurumlar açılmıştır. İşte bunun için Resul ve Nebi kavramları önem kazanmaktadır. Akaidin birinci temel kaidesi, bütün nebiler resuldür. Bu yerlerine tam olarak oturuyor. Bütün nebiler resuldür. Nebi haber veren demek, haberi ileten demek. Lügat manası bu. Resulse risaletle vazifeli olan, gönderilen demek, irsal edilen demek. İrsal etmek bir görevle tahakkuk eder. Allah Teala her kavimden birini o kavme resul tayin eder bütün zaman parçalarında. Şimdi akaid müessesesinin, yani üniversitelerimizde okutulan akaid dersinin birinci temeli yerlerine tam olarak oturmaktadır. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Tamam. Nebiler, peygamber adı verilen kişilerdir. Nebiler daima huzur namazının imamındırlar. Allah'ın huzurunda kılınan bir namaz söz konusu. O namazın imamı daima nebidir. Nebiler var olduğu takdirde. Eğer nebi yoksa, peygamber yoksa, o zaman bütün kavimlerde insanlık tarihinin başından beri bugüne kadar her kavimde mutlaka Allah Teala resul beyaz etmiştir, hayata getirmiştir, vazifeli kılmıştır. Mutlaka her kavimde, zamanın her parçasında resuller yaşamaktadır. Resuller, peygamber resuller, yani nebi resuller ve veli resuller, evliya resuller olarak iki ayrı standartta Allah-u Teala tarafından vazifeyle kılınırlar. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim, Allah'ın risaletle vazifeyle kılmadığı birçok insanı resul adıyla muhtevasına almıştır. Demek ki akaidin birinci kanunu, temel kaidesi, bütün nebiler resuldür, aynen Kur'an hakikatlerine uymaktadır. Ama ikinciden başlayarak dört temelin üçü Kur'an'a uygun değildir. İkinci temel, bütün resuller nebidir. Yanlış. Bütün resuller nebi değildir. Üçüncüsü, resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütünüyle yanlış. Dördüncüsü, nebiler kendilerine kitap verilmeyen, resullere verilen kitaplarla görev yapan, vazifeli kılınan peygamberlerdir ifadesi, o da bütünüyle yanlıştır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunları yanlıştır, doğrudur diye söylemek bir şey ifade etmez. Önemli olan neden yanlıştır? Kur'an'la zamanımızın din ilmini karşılaştırıyoruz sevgili kardeşlerim. Üniversitelerdeki müfredat programlarına göre bugün öğretilen din iliminde akaid adı verilen bir kaideler demeti var. Bu akaidin birinci kanunu tam olarak yer yer oturuyor. Bütün nebiler gerçekten, yani bütün peygamberler gerçekten aynı zamanda Resul'dürler, Allah'ın elçileridirler. Resul, elçi anlamına geliyor lügat manası itibariyle. Şimdi ikinciye gelelim. Akaid der ki, bütün Resuller nebidir. Bu yanlış bir ifade sevgili kardeşlerim. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Evvela Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla geçen muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada iki çeşit Resul söz konusudur. Birisi risaletle vazifeli olmayan ama adı Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçenler. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesi. Firavun dedi ki, sen Yusuf'a git, ona emrimi bildir. Resul, Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Firavun'un, yani bir dinsizin, bir küfür içinde olan birisinin ulağı, haber göndericisi ama Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçiyor. Başka yerde geçebilir. Öyle olsaydı bir problem yoktu. Ama Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçiyor. Öyleyse akaid bütün Resuller nebidir dediği zaman daha burada film kopmuş demektir. Bu Resul'ün Allah'la ilişkisi yok, Risalet'le ilişkisi yok, nübüvvetle hiçbir zaman ilişkisi olamaz. Çünkü nebiler peygamberdir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Ama nebilerin bulunmadığı devrelerde bütün kavimlerde mevcut olan Resullerden bir tanesi Allah-u Teala tarafından vekaleten nebi bulunmadığı için nebi tayin etmek Allah-u Teala tarafından mümkün değildir. Bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesini seçer ve onu huzur namazının imamı yapar Allah-u Teala. Huzur namazının imamlığı iki ayrı veçe gösterir. Bir, nebi olmayan Resuller huzur namazının imamıdırlar. İki, nebi Resuller huzur namazının imamıdırlar. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi, nebi Resullerin huzur namazının imamlığı görevinden bahsetmektedir. Allah Teala Enbiya 72'de nebi isimleri veriyor ve Enbiya 73'te de diyor ki onları imam yaptık diyor. İnsanları hidayete erdirsinler diye onları imam kıldık diyor Allah Teala. Ve cealna eyyimeten diyor. Ve cealnahüm eyyimeten. Onları imamlar kıldık. Yehtune bi emrina. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra diyor ki Allah Teala biz onlara vahyettik. Onlar hayırlarda yarışıyorlardı diyor.
bahsettiği peygamberleri, nebileri imam kıldığını söylüyor Allah-u Teala, insanları hidayete erdirsinler diye. Ama Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala başka imamlardan bahsediyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيِّمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Onlardan, insanlardan, Resullerden imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine hakkül yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. En üst yakin hakkül yakindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki bir peygamber imamlar var, huzur namazının imamları. İki, peygamber olmayan, yani nebi olmayan, veli olan imamlar var. Her ikisi de Resul, ama birinciler nebi Resul, ikinciler veli Resul. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu durumda huzur namazının imamlarını asaleten nebi resuller, yani peygamber resuller, vekaleten veli resuller, yani Allah'ın evliyası olan resuller yürütürler. Eğer yeryüzünde nebi varsa o zaten bir kişidir. Ve nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa geliyor. Yüzlerce yıl geçmiş aradan. Ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Nebi olarak, peygamber olarak. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatemül Enbiya, nebilerin sununcusu. Bu konudaki yanlışlıklara artık mani olmalıyız diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Kur'an'la üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi arasında bir uçurum olmamalı diye düşünüyoruz. Ve bu mümkündür. Kur'an esas alınarak müfredat programları yeniden tanzim edilmelidir. İşte biz sadece bir tek dersten bahsediyoruz. Akaid. Ama dört tane temelin üçü yanlış. O zaman geriye ne kalıyor ki sevgili kardeşlerim? Diyor ki akaid bütün Resuller nebidir. Hayır. Bütün Resuller nebi değillerdir. Resullerden bir kısmı nebidir, nebi resuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların sonuncusudur. Hatem-i Enbiya'dır. Ayet-i Kerime aynen şöyle. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur.
O Resullerin ve Nebilerin sonuncusudur demiyor Allah-u Teala. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır. Nebilerin mührüdür. Hitam bulduğu kişidir. Ve 1400 sene evvel nübüvvet meclisesi, peygamberlik meclisesi bitmiştir. Ve peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devri yoktur. Nebi hangi kavimden çıkarsa ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvelki nebilerin büyük kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Arap kavminden çıkmıştır. Arap kavmi bir tek peygamber vermiştir. O da zaten peygamberlerin sonuncusudur. Nübüvvet, peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte sona ermiştir. Hazreti İsa bir nebiydi. Hazreti Musa bir nebiydi. Hazreti İbrahim bir nebiydi. Hazreti Nuh bir nebiydi. Ulul azm nebiler bunlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar öyle söylüyor diye Kur'an değişmez. İnsanlar söylediklerini Kur'an'a göre değiştirmek mecburiyetindedirler. Öyleyse konumuz her Resul Nebidir ifadesinin yanlışlığını gerçek boyutlarıyla ortaya koymak. Demek ki risaletle de vazifeli olmayan insanlar var ve risaletle vazifeli olmadığı halde, Allah ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesindeki Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği ulak haberci Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla geçiyor. Bir başka ayet-i kerimede bir başka ulağa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. O da alelade bir haberci. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği elçiye, haberciye Allah'ın değil Belkıs'ın gönderdiği bir haberci. Ama Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçiyor. Öyleyse bundan sonra söyleyeceklerimiz bir tarafa, sadece bu iki kelime bile bütün Kur'an'da geçen bütün nebilerin Resul olmadığını, bütün affedersiniz, bütün Resullerin Nebi olmadığını ispat etmiyor mu? Bu iki tane Resul Allah'la hiç ilişkisi olmayan alelade haberciler. Ama Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçiyor. Öyleyse bütün Nebiler Resuldür ifadesi %100 yerlerine oturuyor. Ama eğer biz dersek ki bütün Resuller Nebidir, deriz ki orada durun. Bütün Resuller Nebi değildir. Sevgili kardeşlerim, söz konusu olan Kur'an-ı Kerim, bir tane Kur'an-ı Kerim var. Hiç kimsenin bu söylediklerimize itirazı olamaz. İtiraz küfrü ifade eder. Kur'an-ı Kerim eğer böyle söylüyorsa, Firavun'un elçisine, Belkıs'ın elçisine gönderdiği, haber gönderdiği ulağa, haberciye Allah-u Teala Resul diyorsa, o zaman Kur'an'da geçen
bütün Resuller nebidir ifadesi sadece bir büyük hatayı ifade eder. Asırlardan beri yapılan yanlışlıkları artık düzeltme zamanı gelmiştir. Hidayet çağındayız. Bu çağın temelinde Kur'an vardır. Kur'an gerçeği bütün ilimlerin üzerindedir. Kur'an bütün ilimleri kapsar ve özellikle din öğretiminin temelini, esasını, hatta bütününü Kur'an-ı Kerim ifade eder. Ve hiçbir öğreti Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. Eğer din öğretisi ise, o zaman bu yanlışı düzeltmek mecburiyetindeyiz. Bütün Resuller Nebi değildir. Daha sadece iki tane misal verdik. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir, Nebi Resuller var dedik. İki, Veli Resuller var dedik. Nebi Resul, Nebilerin var olduğu devrelerde sadece bir tek kişidir. O tek kişi kendi kavminin Resulüdür. Ama dünyanın ve kainatın da Nebisidir. Çünkü Nebiler huzur namazının imamları olarak bütün kainata muhataptır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse birçok açıdan birden bütün Resullerin Nebi olmadığını ayrı ayrı açıklamak mecburiyetindeyiz. Birinci ayrım, meleklerden de Resuller vardır, cinlerden de Resuller vardır. Ama ne meleklerden ne cinlerden Nebi yoktur. Olması da mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı tetkik ettik. Allah Teala hiç melek nebilerden ve cin nebilerden bahsetmiyor. Ama melek resullerden de cin resullerden de bahsediyor. Allah Teala biz insanlardan ve meleklerden resul bahsederiz diyor. Öyleyse bu bağlamda meleklerden resul olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Ama meleklerden olan bu resuller nebi değildir. Nübüvvete sahip bir melek, nübüvvete sahip olan bir cin hiç mevcut olmamıştır. İnsanlardan da, cinlerden de resul tayin ederiz diyor Allah Teala. İnsanlardan da resul vardır, cinlerden de resul vardır, meleklerden de resul vardır. Ama Nebi'ye gelince sadece insanlardan Nebi vardır. Ne meleklerden ne cinlerden Resul yoktur. Eğer Allah Teala cinlerden yaptığı Resulleri de Nebi yapsaydı, peygamber yapsaydı, dünyaya da onlar hükmedeceklerdi. Ama hiçbir zaman onları Nebi yapmamıştır. Huzur namazının imamlarını hiçbir zaman Allah-u Teala hayatta olan bir insandan başkasına insanlık tarihi boyunca vermemiştir. Öyleyse melek Resuller var, öyleyse cin Resuller var ama ne meleklerden ne cinlerden nebiler yok.
Sonra başka bir cepheden daha alıyoruz. Resuller devamlılık ifade ederler. Bir, bütün kavimlerde Resul bahs eder Allah-u Teala. Hac suresinin 36. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz. Öyleyse bütün kavimlerde bir tane peygamber mi yaşıyor acaba? Bütün kavimlerde Resul bahs ederiz diyor Allah-u Teala. Nahl Suresi 36. ayet-i kerime. Ve diyor ki o kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani tabi olmuşlar Resullerine, hidayete ermişler. Ama bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Allah Teala'nın Resul beyaz ettiği kesin bir işaret olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki li kulli ümmetin resul. Bütün ümmetler için Resul vardır. Her ümmet için Resul vardır. Bütün ümmetlerin Resulü vardır. Yani bütün milletlerin, bütün kavimlerin Resulü vardır. Feiza cae resulühüm, onlara Resulleri geldiği zaman kudiye beynühüm bil kıstı, onların arasında adaletle hükmedilir. Kaza meselesi tatbikat adaletle yapılır. Ve hüm la yüzlemun, ve onlara zulmedilmez. Bütün ümmetlerin her an mutlaka Resulü vardır. Hiçbir devrede insanlar Resulsüz bir kavmin içinde olamazlar. Biz bir Resul beas etmedikçe diyor Allah-u Teala insanlara azap etmeyiz. Öyleyse Allah-u Teala diyor biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız. Hiç eksik bırakmayacağız. Hiç kimse cennetin veya cehennemin dışında kalmayacaktır. Öyleyse insanların cehenneme gitmesi mutlaka o kişinin yaşadığı devirde bir Resul'ün varlığıyla ifade edilir. Dünya üzerinde pek çok millet var. Her biri farklı bir dille konuşuyor. Allah Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor. Biz ona kendi kavmine kolayca anlatsın diye o kavminin lisanıyla hitap eden bir resul göndermiş olmayalım diyor Allah Teala. Öyleyse her kavimdeki resul kendi kavminin lisanıyla
onlara hitap etsin diye onların arasında beyaz edilir. Bu sebeple Allah-u Teala biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz ifadesini kullanıyor. Demin söylediğimiz Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde. Öyleyse görünüyor ki bütün ümmetlerde Resul var. Peki bu Resuller Nebi midir? Hiçbir devirde birden fazla Nebi olmamıştır. Nebi yani peygamber daima tektir ve kainat içindir. Resullere gelince her kavmin içinde o kavme hitap eden Resuller söz konusudur. Öyleyse

bütün kavimlerde, bütün zaman aralarında Resul daima var olmuştur. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde mutlaka vardır. Bütün kavimler için mutlaka Resul vardır. Ama Nebi yoktur. O kavimlerden birisindeki Resul, eğer onun yaşadığı devirde Nebi yoksa, Nebilerin yaşamadığı devirde bütün kavimlerin içindeki Resullerden birisi, her kavmin içinde bir Resul var, onlardan herhangi birisi Allah Teala tarafından seçilir, huzur namazının imamlığına getirilir. O, Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesindeki Veli Resul'dür. Huzur namazının imamı. Bir başka cepheden olaylara bakıyoruz. Resuller birbiri ardınca bütün kavimlere gönderilir. Aralarında fetret devri yoktur. Ama peygamberlerin arasında fetret devri vardır. Öyleyse Allah Teala peygamberlerin arasında fetret devirlerinin olduğunu Maide suresinin 19. ayet-i kerimesi belirtiyor. Diyor ki Allah Teala, ya ehlel kitabı, ey kitap ehli, kad ca'ekum resuluna yubeyyinu lekum ala fetratin minel resuli. Buradaki Resul, Nebi Resul. Nebi Resullerin ardı arkası kesildiği zaman fetret devri var iken size Resulümüz geldi. Size açıklama yapmak için yübeyyinu lekum, size gerçekleri açıklamak üzere fetret devrindeyken geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Söz konusu olan peygamber olduğu için, nebi olduğu için, nebiler arasında fetret devrinde, yani Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra size Resulümüz geldi diyor. Yani nebi olarak geldi diyor Allah Teala. En tekunu ma ca'ena min beşirin ve la nezirin. Bize bir müjdeleyici veya uyarıcı ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye ya da dersiniz diye size fetret devrinde bir Resul, Nebi Resul geldi diyor Allah Teala. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki Hazreti İsa ile ondan evvelki Nebi ile kendisi arasında 600 yıllık bir fetret devri vardır. Peygamberler arasında fetret devri olduğu kesin ama Resuller arasında fetret devri yok. İşte ayetler. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbirinin ardından
ardı arkası kesilmeksizin Resul'ü göndeririz diyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Sümme erselna rusulina tetra. Sonra resullerimizi ard arda arkası kesilmeden, ardı arkası kesilmeden ard arda gönderdik. Küllemâ câe ümmeten resulüha, her kavme resulü geldiği zaman kezzebuhu, onu, resullerini yalanladılar, tekzip ettiler. Ona inanmadıklarını belirttiler. Fe etbâna bâdehum bâdan ve cealnâhum ehadîs. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik diyor Allah-u Teala. Febuden likamin la yuminun, mümin olmayan kavim uzak olsun. Öyleyse bütün kavimlere Allah-u Teala devamlı Resul gönderiyor. Ama her kavme Resulü gelmişse, hangi kavme gelmiş olursa olsun, bütün kavimler Resullerini yalanlıyorlar, tekzip ediyorlar. Hayır diyorlar, sen Resul değilsin. Bu muhtevada Resullere ille bize mucize göster diye teklifler olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bir, biliyorsunuz, ayı ikiye bölme olayı var. Sen diyorlar bu ayı ikiye bölersen eğer, biz o zaman sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben ayı ikiye bölemem. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Peki ya Allah ayı ikiye bölerse, o zaman bana tabi olacak mısınız? Söz mü? Söz. Allah Teala da ayı ikiye bölüyor. Ay infekçi olayı gerçekleşiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştıkları zaman bu bir sihirdir diyorlar. Yani mucize isteyenler mucizeyi göremezlerse Resulü yalanlayacaklar. Görürlerse bu bir sihirdir diye gene yalanlayacaklar. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlere bunların söylendiğini, mucize gösterildiği zaman onun sihir olduğu iddiasıyla yalanlandığı, Resul'e tabi olunmadığı, eğer mucize göstermediyse, mucize gösteremeyen bir Resul olmaz diye yalanlandığı söz konusu. Mucizeler Allah'a aittir. Hatta keramet de Allah'a aittir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne görüyoruz? Resuller arasında, bütün kavimlerdeki resuller arasında fetret devirleri yok. Müminin 44 bunu söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bakara 87 de bunu söylüyor. Velekat ateyna Musa'l kitaba. Ve biz Musa'ya kitap verdik. Ve kafeyna min badihi bir resulü. Ve ondan sonra da bir ardından araları kesilmeksizin peş peşe resuller gönderdik. Ve ateyna İsa ibne Meryem'el beyinati, ve Hazreti Meryem'in oğluna, Meryem oğlu İsa'ya beyineler verdik. Beyinelerle destekledik. Ruhul Kudüs'le ve ateyna İsa ibne Meryem'el beyinati, biz Meryem oğlu İsa'ya beyineler verdik. Kitapta ispat vasıtalarıyla Allah'ı ve onun Resulümüz olduğunu, Nebimiz olduğunu anlattık diyor. Ve ednâhü bir ruhul kudüs, ve onu ruhul kudüsle destekledik diyor Allah-u Teala. Efe kullemâ câekum resulün, ne zaman ki size Resulümüz geldiyse,
Bima la tehfa enfusukumuz üstekbertüm. Nefsinizin hevasına hoş gelmeyen şeyler söylediği için ona karşı kibirlendiniz. Fe ferikan kezeptüm, bir kısmını tekzip ettiniz, yalanladınız ve ferikan taktülün bir kısmını da öldürdünüz. Buradaki ifadeye bakalım ve kaffeyna min badihi bir resulü. Bir resulü. Ve onun arkasından, yani Hz. Musa'ya kitap verdikten sonra resulleri bir biri arkasından ardı arası kesilmeksizin gönderdik diyor Allah Teala. Ve İsrail kavmine hitap ediyor. Bir kısmını yalanladınız resullerin, bir kısmını da öldürdünüz diyor. Her ne zaman size bir resul nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse hemen kibirlendiniz. Ama hem Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi, hem Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi, resullerin, kavim resullerinin ard arda, arta arkası kesilmeksizin geldiklerini gösteriyor. Her iki ayette, Mü'minin 44'te, Bakara 87'de bütün resullerin tekzip edildiğini, hatta Bakara 87 bir kısmının da öldürüldüğünü ifade ediyor. Ama resuller, kavimlere, her kavme gönderilen resuller ard arda gönderiliyor. Ve İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesine göre de her kavmin resulü onların lisanıyla gönderiliyor. Ve demin söylediğimiz gibi bütün kavimlerde resul her devirde mutlaka var. Ve Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala summe kaffeyna ala asarihim bi rusulina. Onların arkalarından da resullerimizi ard arda gönderdik diyor Allah Teala.

Öyleyse Müminin 44, Bakara 87 ve Hadid 27 Resullerin ard arda gönderildiğini ve bütün kavimlere gönderildiğini ifade ediyor. Bütün kavimlerde bütün insanların yaşaması söz konusu. Allah Teala biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz ifadesinin gereği olarak. Kıyamet günü şöyle bir olay cereyan ediyor. Zümer 71. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera. Kafirler cehenneme zümre sürülürler. Hatta izacaiha fütühat ebvabüha. Onlar cehennemin kapılarına geldikleri zaman kapılar açılır. Ve kâle lehum hazenetuha. Cehennem bekçileri onlara derler ki elem yetikum rusulün minkum. Sizlere sizden resuller, sizin kavminizden resuller gelmedi mi? Lem yetikum gelmedi mi? Yetlûne aleyküm âyâti rabbiküm üzerlerinize Rabbinizin ayetlerini okumak üzere, tilavet etmek üzere, okumak ve anlatmak üzere size sizden Resuller gelmedi mi? Her cehenneme girene bu sual soruluyor. Öyleyse cehenneme insanların büyük kısmı cehenneme gireceğine, %90'dan fazlası cehenneme gireceğine göre insanların bu insanların hepsine aynı şey söyleniyor. Yani anlaşılıyor ki hepsine Resul gelmiş. Size sizden Resuller gelmedi mi? Sizin kabilenizden, sizin ümmetinizden, sizin kavminizden, sizin ülkenizden, sizden Resuller. Yetlûne aleyküm ayâti rabbikum. Üzerinize Allah'ın ayetlerini tilavet etsinler diye. Ve yunzirûnekum likâe yevmikum hâzâ. Bugün buraya geleceğinizi size geleceğinizi söyleyerek sizi ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Kâlû velâ. Dediler ki evet. Yani evet bize söylediğiniz Resuller geldi ve bizi buraya cehenneme gelmekle uyardılar. Velakin hakkat kelimetül azabi alel kafirin azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Eğer bu ayet-i kerimeyi Nâhl suresinin 36. ayet-i kerimesiyle birleştirirsek biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Oradaki insanları şeytane kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bir kısmı bu sebeple hidayet ettiler. Hidayete erdiler. Ama bir kısmının üzerine dalalet hak oldu. İşte o dalalette olanlar burada azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Dalalet de olanların hepsi kafirlerdir. Ayet-i kerimeler çok sarih olarak söylüyor, net olarak söylüyor. Öyleyse görünüyor ki Allah'ın Resulleri bütün zaman parçalarında vardır, bütün kavimlerde vardır ama nebiler arasında fetret devirleri vardır. Hala söyleyebilir misiniz? Bütün bunlardan sonra kim söyleyebilir ki bütün Resuller Nebidir diye bu kadar çok farklılık koymuş Allah Teala araya Nebilerle Resulleri birbirinden ayırmış. Öyleyse bütün Resuller Nebi değildir.
ikinci ayak, ikinci büyük kaide cehennem yakınıdır. Üçüncüsü, bütün Resuller kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. İki sebepten cehennem yakın. Bir defa Resuller peygamber değildir. Bu sebepten cehennem yakın. İspat ettik ki Resullerin bir kısmı peygamberdir. Onlar nebi Resuldürler. Ama bütün Resuller peygamber değildir. İkincisi, Resuller kendilerine kitap, yani şeriat kitabı, eğer sadece Resulseler, Nebi değilseler, kendilerine şeriat kitabı verilmiş olan kişiler olamazlar.

Ne demek istiyoruz? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşüyor. Çünkü kendilerine şeriat kitabı verilenler Resuller değil, Nebilerdir. Öyleyse bakalım Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi ne diyor? Allah Teala buyuruyor. Biz Nebilerden misak aldığımız zaman, ağır bir söz aldığımız zaman onlara dedik ki ey Nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Neymiş? Allah Teala Nebilere kitap vermiş. Ve isim isim de söylüyor. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Nuh, hepsine Allah Teala kitap verdiğini söylüyor. Ve hepsinin de Nebi olduğunu söylüyor. Ey Nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Nebilerden söz aldığımız zaman diyor. Sonra da daha öteye geçiyor Allah Teala. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Bana misak veriyor musunuz? Dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Diyor Allah-u Teala. Bütün nebiler diyorlar ki evet, ona yardım edeceğimize ve ona iman edeceğimize söz veriyoruz ve dilimizde de bunu ikrar ediyoruz. Şimdi burada Allah-u Teala açık ve kesin olarak nebilerden bahsediyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Yani oradaki kişilerin arasında o da var. Yok, hayır öyle değil. Orada söz konusu olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nebilerin arasında değildi diyorlar. Ama Allah Teala Duha Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki orada o nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti İbrahim'den, Hazreti Nuh'tan, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan söz aldığımız zaman, misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesindeki misakta bulunan nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu kesinlik kazanıyor. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman belli değil mi durum? Allah Teala bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resulüne yardımı emrediyor.

kapladığını ve fitneyi ortadan kaldırmak üzere bir Resul'ün geldiğini ve insanların o fitneyi gidermesi için Allah'a müracaat ettiğini söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, akaidin dördüncü kaidesi, nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama kendilerine kitap verilen Resullerin kitaplarına tabi olarak dünyayı idare edenlerdir deniyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, aksine kitap verilen peygamberlerdir. Resullerin kitaplarıyla değil, kendi kitaplarıyla hükmetmişlerdir. Nübüvvet tarihi boyunca son nebi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nebiler ve Resuller birbirinden ayrıdır. Nebiler peygamberlerdir. Resuller hem peygamber Resuller hem de veli Resul olarak iki grup oluştururlar. Veli Resuller nebi olmayan Resullerdir. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Resul vardır. Bugün de bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Resul vardır. Ve çağımızda hidayet çağıdır. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Mehdi Resul'ün çağıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları söylüyor. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse

Gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

yani din Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizam-ül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din, Allah'a sesli olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir devlet düşünün. Ordusu, Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündür. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi dizilgen padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor dizilgen başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aranızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğini bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydun. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onur gibi. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgen Başı'ya, öyle miydi diye. Bezirgen Başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerine meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgen Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın ne demiş, fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar da ne derler ki, her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, beklerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıktılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, rüşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlı imişler gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.

Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Dinleyenler, işte o devirde Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının gözleşmeye yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başının ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

0: 600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet getirdiler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istihkakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi, eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa, hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman getirenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ile sadece iftar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddimiz var. Bununla iftar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başına vur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztunan'ın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak, herhalde Allah-u Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak bir süre beni hafif tertipleri gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrasını, sonrasını onlar yapmamışlar, Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir oluyor. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler.
1: Daha kolay demek ki sevgili kardeşlerim.
0: Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetinden elde edeceğiz. Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşmadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Enesinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinde dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik gücünü Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların 90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var, daim zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür pak oluyor nefsinizin kalbi. Muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuza Allah teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşmanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sus ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz semahenk olduğu zaman artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olma tibiyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve sükûne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de dış aleminizde de sulh ve sükûn kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edecek bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile onun ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem nehirler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi çok üst seviyede bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın

oluşturan Allah Teala ona ruhundan üfürdü. Bütün bu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımaya layık görülen bir tek mahluk var. O insan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz insanlar Allah'ın kendilerine ruh üfürdüğü, Allah'ın mümtaz mahluklarıyız. Hepimiz Allah-u Teala tarafından halk edildik. Allah Teala insanları halk ettiğini söylüyor ve ma halaktel insi vel cinsi illa liyabudun. Biz insanları bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Bu konu hep birbirine karıştırılır. Allah insanı Allah'a ibadet etsin diye yarattı derler. Bu ayet-i kerime muhtevası içerisinde ama li için abudun ab olsunlar için abd olsunlar, kul olsunlar diye yarattım diyor Allah Teala. Bu standart içinde insanın 7 kulluk seviyesi var. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar gidiyor şeytana konuşurken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki başlangıçta ayet-i kerime şöyle: وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. وَالَّذ۪ينَ ve onlar, وَالَّذ۪ينَ ve onlar İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağute, tağuttan kendilerini kurtardılar. En yavuduha, kul olmak. Onlar kendilerini tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar diyor Allah Teala. Ve enübü ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Ve beşir ibadî. Öyleyse bu sebeple kullarımı tebşir et, müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe, sahabe olmadan evvel şeytanın kuluymuşlar. Sonra Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Ve tağutun kuluyken

Allah'ın kulu olmuşlar. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulan, Allah'ın kulu olan sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsedebilmemiz için. İslam merdiveni 28 basamak, 7 safhadır. Safhalar boyunca kişinin mutluluğu söz konusudur. Hiç kimse Allah'a münaki olmayı, yani ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken 7 tane gök katının ötesine geçirip 7. katı 7 tane alem geçtikten sonra Sesletül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe gerçekleştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşarken son derece önemli bir müessese bu. Dünyada verilen bu gezegende doğmak ve bu gezegende insan olarak yaşamak. Her insanoğlu için Allah'a ulaşmayı dilemek o insanın üzerine mutlak olarak farzdır. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. O müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bir tek fırka, fırka-i naciye ve geri kalan 72 tane fırka. Aslında fırkaların sayısı 72. Hiçbirinde kurtulması mümkün değil. Ama her bir fırkanın içinde az sayıda insan var ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir hayatın içinde yaşıyorlar. Önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Diledikleri zaman 1. kat cennetin sahibi oluyorlar. Sonra Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ve onları 2. kat cennetin sahibi kılıyor. Sonra onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlıyor. Kim sağlıyor? Allah sağlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesinin 7-8 aylık bir devre içerisinde nefsin kalbine taşıdığı nurlar o kalbi karanlıklardan %51 nura ulaştırır. %2 rahmet nuru giriyor kalbe.
49'da fazıl nuru. Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği %2 rahmet nuru bir denge unsurudur. Nasıl bir denge unsurudur? Bu noktadan itibaren nefsin kalbine 7 kademede %7 nur girecektir. 7 kere 7 49 eder. Bu nurun adı fazıl nurudur. Rahmet nuru bir insan mürşidine ulaşmadan o kişinin kalbine Allah onun geleceğini de bilir. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı dileyecekse Allah onların göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bu göğsün yarılması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması Allah'ın bir nimetidir. Ve Allah Teala mürşidine ulaşmamış olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği için derhal %2 rahmet nuru gönderir o kişinin zikriyle. Bu gelen rahmet nuru bir denge unsurudur. Biliyorsunuz ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani Allah'ın yarattığı her şey mutlak bir denge unsuruyla tahakkuk eder. İşte bu dengenin gerçek anlamda tahakkuku nefsimizin kalbine mutlaka %2 rahmet nurunun başlangıçta girmesini ifade ediyor. İcap ettiriyor aynı zamanda. Girdi. Bundan sonra Allah Teala o kişinin 7 tane gök katında 7 gök katını aşmalarını temin etmek üzere o kişinin kalbine nefs-i emmare'de %7 fazıl nuru yerleştiriyor. Ruh vücuttan ayrılıyor mürşide tabiyette. Zemin kattan birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra yeniden %7 fazıl nuru nefsi levvame. Kişi nefsini levh ediyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ruh ikinci gök katında. İki tane %7 fazıl birikimi oldu. Başlangıçta %2 rahmet, sonra iki defa %2 fazıl birikimi. Emmare ve levhame kademeleri tamamlandı. Sonra mülhime kademesi ruh üçüncü gök katında. Gene %7 fazıl birikimi. Sonra mutmainne kademesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Ruha hitap ediyor. Rabbine geri dön. Neye dayalı olarak? Nefsin tezkiyesine dayalı olarak. Radiyeten Allah'tan razı olmuş olarak. Mardiye ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey mutmain olan nefs diyor, nefsin emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinden bahsediyor. Nefsin mutmainne olması söz konusu, mutmain olması söz konusu. Ama Allah'a ulaşacak olan nefs değil, ruhtur. İrci'i ila rabbiki ifadesi de Allah-u Teala'nın ruha söylediği, ruha verdiği emirdir. Sonra da fizik vücutla alakalı olarak bitiriyor. Fetuli
fi vadi ey fizik vücut, kullarımın arasına gir, vedhuli cenneti ve cennetime gir. Ne oldu? Emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri 7 kademe, 7 kademede %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine %49 nur girmesini sağlar. Allah-u Teala'nın denge unsuruna göre o kişinin kalbinde %49 bu müezzeseyle oluşan bir nur varsa, bu nurlar fazıl nurlarıysa, bunun karşılığında yine %49 karanlığın olması lazım. İşte bu denge unsuru başlangıçtaki %2 rahmet girişimine kalbe başlangıçta %2 rahmet sızmasına bağlıdır. Eğer o %2 rahmet nuru olmasaydı, nefsimizin kalbine giren %49 fazlın karşılığı %49 olmayacaktı. Öyleyse nefsimizin kalbine giren başlangıçtaki %2 rahmet nuru bu noktadaki bir girizgah, bir başlangıç noktası o kadar. Geri kalan denge unsuru %49'a karşılık %49. %49 fazıl nuru karşılığı da %49 karanlıklar. Allah-u Teala madem ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık ifadesini kullanıyor, mutlaka nefsin kalbinin de zıttıyla kaim olması lazım. Burası niçin önemli? Çünkü bu noktada kişi 7 tane gök katını aşmış oluyor. Emmare, levvame, mülfime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde. Ve ruh Allah'ın bir nimeti olarak, Allah'ın bir hediyesi olarak Allah'a ulaşmış oluyor. Böyle bir ulaşmayı sağlayacak olan müessese %51 nur, %9, %49 karanlığı ifade ediyor. Bu bir denge değildir. Burada denge yoktur. %51 ile %49 bir denge unsuru olamaz. O zaman konunun derununa giriyoruz. Ve bakıyoruz ki başlangıçta giren, kalbe giren öncü nur fazıl nuru değildir. Kalbe giren öncü nur rahmet nurudur. O rahmet nuru biz mürşidimize tabi olmadan evvel kalbimize giriyor. Neden Allah Teala onu gönderiyor baştan? Dengeyi sağlamak için. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Dizaynına paralel bir olguyu insan vücudunda gerçekleştirmek için. Şimdi nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girdi. Sonra 7 tane %7, %49 fazıl nuru girdi. Nefsimizin kalbindeki karanlıklara bakıyoruz. %49. Fazıl nurlarına bakıyoruz. O da %49. Mürşidimize tabiiyet, dengenin kurulmasının başlangıç noktasıdır. Bu noktayı açtığımızdan itibaren nefsimizin kalbindeki %98 karanlığın adım adım aydınlandığını görüyoruz. %2 rahmet nuru öncü kuvvet ama mürşidimize tabi olmamışız daha. Bir hazırlık, bir hedefe götüren
kapı, başlangıç noktası. Ama denge henüz ortada yok. Nefsimizin kalbine, ruhumuz birinci gök katına ulaşıncaya kadar %7 fazıl nuru giriyor. İkinci bir %7 fazıl nuruyla ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın yolu üzerinde 7. gök katına çıkıyor. 7. gök katında 7 tane alem geçiyor. Ümmü kitabı geçiyor. Kudret denizini geçiyor. Divan-ı Salih'ini geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Ondan sonra Divan-ı Salih'ini geçiyor. Ondan sonra zikrin hücrelerine ulaşıyor. Orada da zikrini tamamladıktan sonra Sitretül Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte 7 tane gök katının aşılması her gök katı için o kişinin nefsinin kalbine mutlaka %7'lik nur birikimini gerektirir. İşte böyle bir dizaynın gerçekleşebilmesi Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Böyle bir sistemin tahakkuku sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah'ın en güzeli ikram etmesidir. İşte nefsimizin kalbine 7 tane gök katını aşınca giren %7'den %49'luk fazla birikiminin karşılığında nefsimizin kalbinde kalan karanlıklar da gene %49'dur. İşte bu Allah'ın denge unsurudur. %49 karanlığa karşılık, %49 nur. Fazıl nuru. Allah'a bizi ulaştıran nurlar, fazıl nurlarıdır. Ama onlar %49 oranında nefsimizin kalbine girer. Allah-u Teala öyle bir denge unsuru koyuyor ki, başlangıçta nefsimizin kalbine %2 rahmet nuru göndererek, geriye %98 bırakıyor. %98'i oluşturan birinci kanat %49 fazıl birikimi, ikinci kanat %49 karanlık. Öyleyse dengeyi sağlamak istikametinde kanat kelimelerini kullandık. Bir tarafta nefsin kalbinde baştan beri var olan afetler var, %49 oranında. Bir tarafta o nefsin kalbine %49 oranında fazıl nuru girmiş. Fazıl nurları nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin karşıt manyetik alanını oluşturduğu için son derece önemlidir. Onlar nefsin kalbine gelip iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak toplanırlar. İman kelimesi bir manyetik alandır. Bu manyetik alan etrafında sadece fazıl toplayabilir. İşte fazılların %49'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbindeki karanlıkta %49 kalmıştır. Öyleyse neden Allah-u Teala %51 fazıl göndermiyor da %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl gönderiyor? Çünkü Allah-u Teala'nın kalbindeki
kanunu değişmez. Bir denge söz konusudur. Dokunulmaz bir denge. Bu dengenin insanı ayrıcalıklı kılan kesimi mürşide tabiyetten sonraki kesimdir. Mürşide tabi olmadan evvel kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği zaman Allah Teala o kişinin kalbine, o kişinin göğsünü yararak mutlaka %2 rahmet nurunu gönderir. Rahmet nuru hiçbir zaman %3'e, 4'e, 5'e, 6'ya ulaşamaz. O %2'de kalacaktır. Çünkü o dengeyi sağlayan anahtardır. %2 rahmet nurundan sonra kalbe 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi, fazılların %49'a ulaşmasını ifade eder. Ve fazılların %49 nuruna karşılık nefsin kalbinde kalan karanlıklar %49'dur. İşte %2 rahmet nurunun kalbe öncü bir güç olarak girmesi, ama sonra Allah'ın dengesinin, nur ve karanlıklar dengesinin fazıl nurlarıyla gerçekleşmesi. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık kanununun temel verilerini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala başlangıçtaki %2 nuru da fazıl nuru olarak verebilirdi. O zaman denge sağlanmazdı. %51'e karşılık %49 olurdu. Ama öyle yapmıyor. Mürşide ulaştıktan sonraki kişinin kalbine girecek olan nurlar %49 ile birinci dengeyi %49 fazıl nuruna karşılık %49 karanlık. Ondan sonra fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimiyle daimi zikre ulaşmak ve nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması ve %49'luk dengenin yerli yerine oturması. %49 fazıl nuru, aydınlık, %49 afetler, karanlık. Böyle bir dengenin kurulabilmesi mutlaka başlangıçta %2 rahmet nurunun kalbimize girişini gerekli kılıyor. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah-u Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Her şeyin mutlak olarak bir sebebi vardır. İşte bu nedir? Nefsimizin kalbinin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla aydınlıkların daha fazla olduğu bir ortamda bu dengenin sağlanması, zıttıyla kayyum kılarak dengenin sağlanması, Allah-u Teala'nın bizlere bir nimetidir. Biliyorsunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, eğer kalpten bir dilekse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım, diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan, Allah'ın kendisine seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine
ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşayü dilediği kişiyi. Ve yehdi ve ulaştırır. İleyhi ona kendisine men kişiyi yünip. Allah'a mülaki olmayı dileyen, münip olan kişiyi. Ve kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek diyor Allah Teala. O ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Bunu sadece diler. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, insan vardır zikri hiç sevmez. İnsan vardır namazdan nefret eder. Ama bu zikri sevmeyen, namazdan nefret eden insanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı şuradan kalpten bir dilekle dilerlerse Allah Teala onların elinden bunun iradi yapısını alır. Allah devreye girer ve Allah devreye girdiği anda şeytanı devreden çıkartır. Şeytan o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir şekilde ona tesir edemez. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Evvela o kişiye mürşit sevgisi verir, hacet namazını kıldırır, hacet namazında gördüğü mürşide sevgiyle, huşuyla, gözyaşları içinde tabi olan bu kişinin ruhunu Allah-u Teala Allah'a doğru yola çıkarır. Ve 7 tane gök katını her %7 fazla birikiminde kişinin ruhu aşar. 7. gök katında 7 tane alemi aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaştırır. Ne oldu? Bir dikey, bir yatay gidiş. Ondan sonra da bir daha dikey. Aslında başlangıçta da bir yatay daha var. Herhangi bir dergahta mürşidine tabi olan bir insan ruhu vücudundan ayrıldığı zaman o ruhun gideceği yeri takip ederse görür ki o ruh devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Hangi mürşide tabi olursa olsun yolculuk devrin imamının dergahından başlar. Altın kapı sonsuza açılan 7 tane gök katını aşan insanların gideceği o yolculuğa çıkacakları altın kapı sadece bir tek yerdedir. Devrin imamının dergahında. Ve 7. kata çıkabilen bu insanlar 7. katta bir altın kapıyla karşılaşacaklardır. Bu kapı devrin imamının dergahının dergahındaki altın kapıyla aynı görüntüdedir. İkisi de altındır. Üzeri baklava dilimlidir. Kapı tokmağı yoktur. Kapı otomatik olarak açılır. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın 7 kademede 7 tane gök katını aşmasının karşılığında nefsinin kalbinin Allah-u Teala tarafından %51, %49 artı 2 nurla doldurulması o kişinin mutluluğun yarısını mutlak elde etmesini sağlar. Bu o insana Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ve o kişiye %51 nur birikimini hibe eder.
hediye eder. O kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya başlar. Hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. Cennet mutluluğu ise Allah'a ulaştırmayı dilediği zaman birinci cennet, mürşidine 14. basamakta tabi olduğu an ikinci cennet, ikinci kat cennet ve ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman da üçüncü kat cennete kişiyi sahip kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz şeyin sadece hayranlık olduğunu bir defa daha hatırlatmamız lazım. İşte bu muhteşem dengeler sistemi içerisinde Allah-u Teala nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu bir öncü kuvvet olarak gönderdikten sonra dengeyi 7 tane kata dayalı olarak ondan sonra sağlıyor. %49 nur birikiminin neticesinde kalpte kalan karanlıklar da tam %49'dur. İşte Allah'ın o muhteşem dengesi, her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yaratması bu muhteşem olaya bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor ve dünya mutluluğunun yarısını bütün insanlara hibe ediyor. Sadece bir dilek karşılığı. Ve de cennetler mi? Gene o bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennete kadar cenneti Allah-u Teala o kişiye hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, söyleyin o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara hemen ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Korkmasınlar. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölmez. İşte şu anda ruhsuz bir insan konuşuyor sizinle. O biziz. Bütün kardeşlerimiz de bizim gibi ruhsuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir nebzecik mutluluğun bu dizaynını sizlere anlatmayı nasip kıldığı için Allah-u Teala ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ve de çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Amin. El Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Sizlere Nebe suresinin 38 ve 39. ayetlerini sunmak istiyoruz bugün inşallah ayetlerin sırları bahsinde. Allah Teala buyuruyor ki yevme yekümür ruhu el melaiketu saffa la yetekellemune illa men ezine lehur rahmanu ve kale sevaba. Yevme, gün, o gün. Yekumur ruhu. Ruh bulunur. Hazır bulunur. Vel melaiketü ve melekler safa, saf saf olarak

O gün melekler ve ruh saf saf olarak hazır bulunurlar. Bir tane ruh ve melekler. Bu size neyi hatırlatıyor sevgili izleyenlerimiz? Bir ruh, bir de onun etrafındaki melekler. Evet, arşı tutan melekler ve devrin imamının ruhu hazır bulunurlar. La yetekellemune. Kimse konuşmaz. İlla hariç men, o kişi ki ezine, izin verilmiştir. İzinlidir. Lehur Rahmani. Onun için Rahman'ın izin verdiğinden başkası konuşamaz. Konuşmaz, konuşamaz. Sadece Allah'ın izin verdiği, Rahman'ın, Allah'ın izin verdiği kişi konuşur. Ve bu kişi ve kale ve söyler sevaba, sevap söyler.

Etrafındaki meleklerle ruh dendiği zaman bir açık olay vardır. Bir tövbe merasimi söz konusu. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Sadece dileyenler için geçerli bu. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala ona bütün kapıları açmıştır. Bu kişi Allah Teala tarafından yardım almıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözleri onu irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. İrşat makamının söylediklerinin işitmeyen kulakları ve işitme hassası açılmıştır. İrşat makamının sözlerini işitir olmuştur. Ve irşat makamının söylediklerini idrak etmeyen kalbi ve idrak hassası açılmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişilerde gerçekleşebilir bu. Nerede Allah Teala meleklerden ve meleklerin etrafındaki bir kişiden bahsediyorsa, o arşı tutan meleklerle onun o meleklerin bulunduğu yerde var olan devrin imamının ruhundan bahsediyor. Devrin imamının ruhu orada indihlalidir ve arşı tutan meleklerle beraberdir. Biliyorsunuz ki indi-ilahide devrin imamının ruhu içinde olmak üzere tahtlar vardır. Bu altın olan tahtlar boşlukta durur. Ve insanlar normal bakışlarla arşı tutan meleklerin onları tuttuğunu göremezler. İşte o tahtlardan bir tanesi devrin imamına aittir. Biliyorsunuz ki devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazının imamıdır. Bu görev nebilere ait olan bir görevdir. Peygamberlere ait olan bir görevdir. Son peygamber ise Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala onun için buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. Nebilik onun da onunla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle hitama ermiştir. Sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir şekilde geliyor. Orada arşı tutan melekler, o meleklerin tuttuğu tahtın üzerinde de her devirdeki o devrin imamı oturur. Huzur namazında arkasında Hz. İsa da olur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Efendimiz'de olur. Peygamber Efendimiz.

Aslında melekler de hep dua ederler. Tabi olan kişinin günahlarının affedilmesi için ve sevaba çevrilmesi için. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala açlıktan meleklerden ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Diyor ki tövbe edip de mümin olan, imanı artan mümin olanların onlara mağfiret eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arşıdan meleklerle beraber bunu söylüyor Allah-u Teala'ya. Onların günahlarına mümin olanların, böylece mümin olanların günahlarını mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Bir tövbe merasiminin sonucuna baktığımız zaman Allah Teala böyle bir tövbe merasimi olduğu zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun geldiğini ve kalbine iman yazıldığını söylüyor. Onların kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine, başların üzerine devrin imamının ruhu gelir.

Allah Teala Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde de devrin imamının ruhunun geldiğini, o kişinin ruhuna Rabbine geri dön emrini verdiğini ifade ediyor. Bütün insanlar doğunca Allah Teala onların içine ruhundan üfürür. Bu üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve o ruhun mutlaka Allah'ın zatına geri dönmesi söz konusudur. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Ruh Allah'ın ruhudur. Ve Rabbine mutlaka geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ayetleri her zaman bütünün bir parçasını oluşturur. İşte kimin başının üzerine böyle bir ruh gelirse, o ruhun gelmesi o kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istemesine, Allah'ın da ona mürşidini göstermesinden sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmasını ve onun önünde diz çöküp tövbe etmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir tövbe merasiminde ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, ana dergaha ulaşır. Fizik vücutta artık ruh mevcut değildir. Geriye kalır nefsle fizik vücut. Artık o kişinin ruhu var mıdır? Allah'tadır. Ama başka bir ruh vardır. İçinde değil, başının üzerinde yere paralel olarak uzanan devrin imamının ruhu vardır. Bir ruh vardı. O ruh, o kişinin vücudunu dolduran, vücudunun şeklini almış olan kendi ruhuydu. O ruh, Allah'a doğru yaptığı yolculukta sonunda Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönmüştür. O kişi ruhsuz mu bırakılmıştır? Hayır, bir ruh vardır. Ama kişinin artık içinde değildir. Başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh vardır. O kişi nereye gitse, ne yapsa o ruh onunla beraberdir. Yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yerini almıştır. O kişi başlangıçta bir nefsi, bir ruhu, bir de fizik vücudu olan kişidir. Kendi ruhu ayrılıp devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği zaman yine bir ruh, bir nefs, bir fizik vücuttan ibarettir.

Öyleyse Allah Teala'nın gönderdiği devrin imamının ruhu gelir, kişinin başının üzerinde yerini alır. Ve sevap söylemesinden bahsediyor Allah Teala ve bu ruh sadece o konuşur ve sevap söyler. Ne demek sevap söyler? Ne demek olduğunu Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesine başlarsa, nefsi ıslah edici ameller yaparsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Kim? Tövbe ederek amilü salihata nefsi ıslah edici amellere başlarsa bu tövbe İşte bu ayet anlatılan, Nebe 38'de anlatılan mürşidin önündeki tövbedir. Bu tövbe gerçekleştiği anda Allah onların seyyiatini, yani o güne kadar işlediği bütün günahlar sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata, kazanılmış derecelere çevirir. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. İşte devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleştiğinde bunu yapar. Sevap söyler. Onun ne kadar derecat kazandığını ifade eder.

Allah Teala Nebe 39'da devamını söylüyor. Zalikel yevmül hakkı. İşte bu, işte o gün hak günüdür. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun üzerinde gerekli değişiklikleri yapmıştır. Ona mürşidini göstermiştir. Kişi o mürşidine ulaşmıştır. Önünde diz çöküp tövbe etmiş ve el öpmüştür. El öptüğü anda da ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığı zaman o ruh ana dergaha gitmiş, devrin imamının ruhu da hangi mürşide tabi olursa olsun kişi, başının üzerine gelen mutlaka sadece devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu da başının üzerine gelir ve yere paralel olarak başın üzerinde yerleşir. Allah Teala bugüne hak günü diyor. Acaba neden bu ifadeyi kullanıyor? Çünkü ruh hakka ulaşmak üzere Allah Teala'ya vasıl olmak üzere vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Onun için o güne hak günü

Menşa'e dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, kendisine, kendisini Allah'a ulaştıran yolu yol olarak seçecektir. Hemen o zaman o kişi ittiaz eder. Yol ittiaz eder. Yol kabul eder. Yol olarak onu kullanır. Herkesin bir noktadan başka noktaya ulaşmak üzere bir yol ittihaz etmesi gerekir, bir yol seçmesi gerekir. Diyelim Konya şehrinden İstanbul'a üç ayrı istikametten gidilebilir. Bunlardan bir tanesini kişinin seçmesi söz konusu olur. Yollardan birisini. Hava yolunu tercih eder, demir yolunu tercih eder, karayolunu tercih eder. Bu seçimdir. Yolun bir tanesini yol ittihaz etmektir. Bir kişi kendisine bir yol seçecek ama Rabbin özelliği var. İttihaze ilâ rabbiki ilâ rabbihi. Eğer bir kişi olsaydı ki eğer Allah Teala onun Rabbi deseydi Rabbiki diyecekti. Ama İlâ Rabbihi, o kişi Rabbine doğru. Meaba Rabbine doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. katta 7 tane alem geçer. Ve ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur. Meab, sığınak demek. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte bu ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Meab, sığınak demektir. Evvab ise meaba ulaşan, meaba sığınağa sığınan demek. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Ve muhakkak ki Allah, mutlaka Allah hüsnül meaptır. Meapların en güzelidir. Sığınakların en güzelidir. İndehu kelimesi var orada. İnde, indinde, hu, onun. Allah'ın indinde o kişi en güzel sığınağa ulaşır.

açmıştır. Allah'ın indiği, Allah'ın zatında ruhun yok olması, ruhun sığınakların en güzeline ulaşmasıdır. Meabın hüsnü olanı, en güzel olanı. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Doğar doğmaz üfürülmüştür. Herkes doğunca Allah-u Teala o kişiye ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. O bir emanettir. Allah-u Teala buyuruyor ki, emanetleri o emanetlerin ehline tevdi ediniz, teslim ediniz. Dikkat edin. Allah Teala burada emanetler kelimesini kullanıyor. Emanet, emanetler. O emanetleri onların, o emanetlerin sahibine teslim ediniz. Öyleyse emanetler çoğul ama sahibi bir tane tekil. Yeryüzünde emanet olarak aldığınız bir şeyi başkasına değil, onun sahibine iade etmek mecburiyetindesiniz. Emanet, geri verilmek üzere alınan bir nesnenin, bir borç olarak alınan ama mutlaka geri verilmesi gereken bir nesnedir. Ama Allah-u Teala emanetleri diyor. Öyleyse ruh bir emanettir. Onu Allah'a tevdi edersiniz. O zaman fizik vücudunuz bir emanet olur. Onu teslim edersiniz. O zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim edersiniz. Nefsinizi de teslim ettikten sonra iradeniz emanet olur. Onu teslim edersiniz Rabbinize. Böylece dört safhada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin dört emanetinde Allah-u Teala'ya teslimi söz konusudur. Bu teslimin harekete geçtiği nokta, mürşide ulaşıp tabi olduğunuz noktadır. O gün ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Onun için seyr-i sülük başlamıştır. O ruh için seyr-i sülük başlamıştır. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bu ruh, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşiyor. İşte kimin başının üzerine böyle bir ruh yerleşirse, o ruh onu muhafaza edici bir fonksiyon eda edecektir. Başının üzerine bir muhafız gelmiştir. Allah Teala Kaf suresinin 32 ve 33. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Cennet takva sahiplerine
uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzdifetül cenneti lil muttakin gayri vaid. Ve uzdifet yaklaştırıldı. El cenneti lil muttakin, muttakinliği için, el muttakin takva sahipleri için gayri vaid, vaid uzak demek, gayri vaid uzak olmayarak başlarıldı. Li külli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab sığınağa sığınmış demek. Kim mehaba sığınırsa Allah'ın zatı mehaptır. O kişi evvab adını alır. Sığınağa sığınmıştır. Hafiz de kişi tabi olduğu zaman başının üzerine gelen devrin imamının ruhu onu korumak için her türlü beladan hazırdır. Bir koruyucudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetinde kanatlarını onların üzerine ger diyor. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın manevi kanatlarıdır. Yani koruyucu bir kalkanı oluşturmasıdır. İşte ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman bu bir koruyucu sistemdir. O kişi o noktada hafiz olur. Muhafaza altına alınmıştır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiştir. Bundan sonra kişi Allah'a doğru yola çıkar, 7 tane gök katını aşar, 7. gök katında 7 tane alem geçer, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte yok olduğu zaman kişi evvab olmuştur. Allah'ın zatı o kişiye meab olmuştur, sığınak olmuştur. Bu kişi artık evvaptır. Evvab olmak, meaba kavuşmak şerefine sahiptir. Bu kişi böyle bir noktaya ulaştığı zaman Allah-u Teala'nın indinde o kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamakta 1. kat cennetin sahibi olur insan. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelip de o kişi hafiz olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi olur. Vücuttan ayrılan ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman da kişi evvab olur. Meaba ulaşmış olur. Evvab içinde olan, evvab olanlar içinde, hafiz olanlar içinde cennetin bu iki takva seviyesinde o kişilere kademe kademe yaklaştırıldığını ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda 2. kat cennet onundur. Sonra da ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman bu kişi meaba sığınmış olur. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır.
Allah'ı indehu hüsnül mehab diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte burada Allah Teala'nın kişinin ruhuna meab olduğu ifade ediliyor. Ruh Allah'a sığınıyor, Allah'ın katında ifna oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evvap değil, yani sadece ruhu Allah-u Teala'ya ulaşmışlardan değil, fizik vücudunu da Allah'a teslim edenlerden kılsın. Nefsini de Allah'a teslim edenlerden kılsın. İradesini de Allah'a teslim edenlerden kılsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Emirleri açık ve kesin. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu kişiyi mutlu etmek için yeterli bir sebeptir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun şeytan ile bütün ilişkisini keser. Şeytanla ilişkinin kesilmesi, üzüntünün bitmesi, hüznün bitmesi, sıkıntının bitmesi demektir. Çünkü bize bütün sıkıntıları veren, kafamıza hep bizi üzecek olan şeyleri ulaştıran şeytan sebebiyledir. Şeytan, biliyorsunuz ki bütün insanların düşmanıdır. Allah'ın huzurundan, insan yüzünden kovulduğu kanısındadır. Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini vermiştir Allah Teala. Şeytan buna itaat etmemiştir, iblis yani. Ve de Allah Teala da onu huzurundan kovmuştur. Bu kovulan sinsi mahluk bütün insanları mutsuz ve huzursuz etmek için kıyamete kadar sürecek olan ömründe hep faaliyette olacaktır. Onunla beraber bütün şeytanlar da faaliyette olacaktır. Herkes bilsin ki etrafında mutlaka şeytan vardır. Size ne zaman sizi üzecek olan bir düşünce ulaşırsa, öyle bir sessiz ses size ulaşırsa, sizi huzursuz edecek istikamette olayları değerlendiren o mutlaka şeytandır. Bir tek gayesi vardır, tek bir gayesi vardır. Sizi huzursuz etmek, mutsuz etmek. Allah ise hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, şu sonsuza göre sonsuzda bir olan kısacık bir ömrümüzde, hem de çok uzun olacak olan ölümden sonraki hayatımızda Allah Teala cennette olmamızı ister. Şeytan da mutlaka kendisiyle beraber cehennemde olmamızı ister. İşte cehennemde olmamızı isteyen iblisin istediği şey dünya hayatında da bizi mutsuz kılmak ve de Allah'a ulaşmayı bir insan dilemediği sürece mutsuzluğu her zaman yaşar. Ne para ne pul ve de başka şeyler insanı Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe mutlu kılamaz. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek niçin mutlu kılar? Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği anda Allah şeytanla ilişkisini otomatik olarak keser. Bıçakla kesilmiş gibi bir standart içinde şeytan size artık o noktadan itibaren hiçbir şey yapamaz. Homurdanır durur ama size hiçbir sözünü işittiremez. Sizi tesir altına alamaz. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren mürşidinize ulaşıp da ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek 7-8 aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala bütün insanları bu mutluluğa ulaştırır mı? Herkesi. Yeter ki onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilesinler. Dilemezlerse
Dilemezlerse yok. Fırından gidip ekmeği almayan o ekmeği yiyemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala emir vermiş. Allah'a ulaşmayı dile diyor ve takva sahibi ol. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve takva sahibi olduğun için müşriklerden olma. Takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Çünkü kim takva sahibi ise o müşriklerden olamaz. Takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar, bütün hafiz olanlar için. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li külli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da meap olan Allah'a ruhları sığınanlar için, meap olanlar için, evap olanlar için, evap ruhu meaba ulaşmış demek. Ve hafiz olanlar için daha mürşidine ulaştığı anda, tabi olduğu anda onun başının üzerine, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Neden? Çünkü onun ruhunu Allah kendisine doğru yola çıkarmıştır bile. Allah'a doğru ulaşacak olan o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, ana dergâha ulaşır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir ve yerleşir. O kişi nereye giderse gitsin, bütün şartlar içinde o ruh onunla beraberdir. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi oluyor. Takva sahibi olmaksa cennete mutlaka gitmek demektir. Çünkü cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Başkaları giremez. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girerler. Başka kimse giremez. Yine Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömrü olan bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamak. Yoluna devam ederse ki başlangıçtan itibaren tabiyetten itibaren 7-8 aylık bir süreçtir bu. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ortalama bir ayda bir gök katı yükseldiğini düşünelim bu kardeşimizin. 7 aylık bir süre onun ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir süreçtir. Bunu gerçekleştirdiği zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. O mu gerçekleştirmiştir? O mu? O kişi mi? Hayır. Bunu Allah gerçekleştirmiştir. O kişi sadece vasıta kalınmıştır. Bilmediği bir sevinç bütün içini kaplar kişinin bu 7-8 aylık süreç içerisinde. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve bu kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını düşünelim. Şeytan da dahil hiçbir varlık onun ruhunun Allah'a ulaşmasını engelleyemez. Çünkü Allah onu kontrolü altına almıştır. Şeytanla ilişkiyi kesmiştir.
Bu kişinin Allah'a ulaşması halinde onun nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşur. İşte bu %51'lik nur birikimi o kişinin vuslata ulaştıktan sonra da kalbinde kalacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için davranış biçimlerinden yarısı negatif istikamette, diğer yarısı da pozitif istikamette onun hayatında yerlerini alırlar. Bazı olaylarda nefsin afetleri galiptir. Bazı olaylarda nefste biriken fazıllar hakimdir. O zaman da kişi güzel davranışlarda bulunur, derecat kazanır. Allah'ın dengesi şaşmaz bir dengedir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bir insanı Allah-u Teala iç dünyasında tezyin ederken o kişiye bir nefs vermiştir. Nefs, kalbi %100 afetlerle dolu olan bir varlıktır. Öbür taraftan da Allah ruhundan o kişiye üfürmüştür dengeyi sağlamak için. Ne olmuştur? Ruh da %100 Allah'ın hasletlerini muhtevi olduğu için o kişinin ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını asla işlemeyen bir hüviyet taşırken o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir hüviyettedir. Ama denge sağlanmıştır. %50'ye %50. Bu minval üzere bizi hayata getiren Allah Teala bizden bir şey ister. Allah'a ulaşmayı dilememizi. Eğer dilersek Allah üzerimizde tecelli edecektir. Bu tecelli nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştıracaktır. Ama bu muhtevada başlangıçtaki denge ruhumuzun hasletleri %100, nefsimizin afetleri %100. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzu terk ettiğinde nefsimizin afetleri kalır sadece. Allah Teala o sırada bizleri muhafaza altına almamış olsaydı şeytan bütün insanları yoldan çıkartabilirdi, mahvedebilirdi. Ama Allah Teala ne yapmış? Bir engel koymuş şeytanla insanların arasına. Ne zaman koyuyor bu engeli? O insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ruhunu vücudundan alırken o kişinin üzerine şeytanın ulaşamayacağı bir engeli yerleştirir. Bu bir barikattır. Şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar ona tesir edemez. Ulaştırması ise 7 tane gök katını ruhun aşması demektir. Demin söylediğimiz gibi her bir ortalama birer ay sürse ki bazen daha fazla sürebilir. Bundan çok daha kısa bir zamanda bu hedefe ulaşanlar da olmuştur. Şimdi önemli olan bir insanın bu yolculuk sırasındaki birinci kata ulaşması sırasında, birinci kata ruh ulaştığı zaman o kişi nefsi emaredir. İkinci katta nefsi levamede olur. Üçüncü katta nefsi mülhimede olur. Dördüncü katta mutmainne, beşinci katta radiye, altıncı katta mardiye, yedinci katta da tezkiye kademelerine ulaşır. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Bir de o kişi
Bu hedeflere ulaşmadan evvel nefsinin kalbine giren %2 fazılların getirdiği, salavatın getirdiği %2 rahmet nuruyla mücehiz olur. Başlangıçta o kişinin kalbine, Allah o kişinin göğsünü yardıktan sonra yalnız %2 rahmet nuru ulaşabilir. Bundan sonra gelecek olan bütün nurlar fazıl nurlarıdır. 7 defa %7'lik fazıllar gelecektir. %49'u oluşturur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize bu nurların girmesi demek, mutluluğu %51 yaşamanız demektir. Bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese ve de ruhunu Allah'a ulaştırsa ve o andaki zikir sayısı neyse, o zikir sayısını bir ömür boyunca devam ettirse, arttırmasın, tamam. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştu. İşte bu kişi ömrü boyunca o aynı zikir seviyesini devam ettirdiği sürece hep üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Peki ne olmuştu üçüncü kat cennetin sahibi olunca nefsinin kalbinde? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştu, fazıl birikimi olmuştu. Yani başlangıçta %100 olan afetler, bizi kötülüğe sevk edecek olan faktörler %49'a düşmüştü, %100'den %49'a. Sıfır olan hasletlerse, fazıllarsa %2'si rahmet olmak üzere %49 fazıl. O kişinin nefsinin kalbinde güzellikleri, Allah'ın emirlerine itaati sağlayan temel faktör olarak hakimiyet onlarda olmak suretiyle bir sonuca ulaşmışlardı. İşte böyle bir ortamda bir insan hep mutlu olur. Bu mutluluk %100 değildir. Nefsin afetleri de sık sık hakim olacaktır akla. Ve de o kişi nefsinin istediği şeyleri de yapacaktır. Neredeyse ruhun istediği şeylere ulaşmak üzere. O kadar yakın, %51'e karşılık %49. Öyleyse ne hisseder mutlu bir insan? Huzur hisseder. Huzur. Bir uyuşum hali. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirdiği için, yerine getirdiği sürece Allah ona hep huzur verir, mutluluk verir. Ama sık sık o kişi hatalar da işler. Neredeyse mutluluğu kadar da mutsuz bir hayatı olacaktır. Yani %51 mutluluğa karşılık %49 mutsuzluk. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediyor, Allah Teala diliyor. Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Her şeyi Allah sağlıyor. Ve bu kişi bunun sonunda nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını elde ediyor. Mükafatı bu kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı denediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaştığı zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Sonsuz bir hayatı, dünya üzerindeki rakamlarla ifade edilmeyecek kadar sonsuz bir hayatı, cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar geçecek olan sonsuz bir hayatı bu kişi cennette yaşayacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri kainatın yok olmasıyla beraber yok olacaktır.
Öyleyse sonsuza kadar bir hayat orada cennette yaşanacaktır. Arkasında ne var? Bir insanın sadece Allah'a mülaki olmayı dilemesi var. Dileyen kişinin kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insanlar bütün güzellikleri yaşamak üzere dünyaya getirilmişler. Allah'ın muradı bir insanın daimi zikre ulaşıp nefsindeki bütün afetleri yok etmesi ve sınırsız bir mutluluğu yaşamasıdır. Ama şeytana da insanlara devamlı sataşması için zemini açık bırakıyor Allah Teala. Neden sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah Teala'ya onun ruhunu ulaştırdıktan sonra serbest bırakıyor. İşte bu dizayn içerisinde insanların mutsuz olduklarını görüyoruz. Nefsinde afet bulunan insan huzursuzdur, sıkıntılıdır. Etrafındaki insanlarla geçinmesi güçtür. Çünkü nefsi onu devamlı başkalarından üstün olmaya davet eder. Bir kişi nefsinin gurur afeti, nefsinin kibir afeti, nefsinin başkalarında hakim olma talepleri istikametinde davranış biçimlerini bu mimar üzere düzenleyecektir ve hep başkalarından üstün olduğunu ispata çalışacaktır. Oysa ki bu diğerlerini rahatsız eden bir davranıştır. Onlar bu kişiyle hiçbir zaman bir uyum sağlamazlar. Ve de nefsi olan iki insan yan yana geldiği zaman ikisi de birbirinden üstün olduklarını ispat etmeye çalışırlar. Allah'ın dostları böyle zamanlarda o başkalarına hep fırsatı verirler. Onlar kendilerini üstün kılmak için lazım gelen konuşmaları yaparlar. Ve de Allah'ın dostları da onları sonuna kadar sabırla dinlerler. Neticede o üstünlük iddiasında bulunan kişi her sözünün karşılık verilmeksizin sabırla dinlendiğini görünce bir düşünceye dalar. Eğer birisi bana bunları söylemiş olsaydı ben şimdiye kadar fena halde öfkelenirdim ona. Ama bu kişi hiç öfkelenmiyor. Bunda bir iş var. Ondan sonra niçin böyle olduğunu araştırmak gelir içinden. Onun alışmış olduğu dünyadaki insanlar onun gibidir. Kendisi gibidir. O onlara öfkeli bir şey söyleyince karşılığında mutlaka karşı taraftan da öfkeli bir cevap gelir. Kısa zamanda konuşma tartışmaya dönüşür. Daha ötesi kavgadır. Ama böyle bir zatla karşı karşıya kalan kişi bütün gayretine rağmen karşısındakinin bir kavga ortamına girmediğini önce görür. Sonra bütün gayretine rağmen bunun mümkün olmadığını da görür. O zaman ayakları suya erer. Bunda başka bir şey var der. Başka bir olay.
İşte sevgili kardeşlerim, farklılık buradadır. Allah insanda tecelli eder. Allah en çok sevdiği mahluk olarak insanı yaratmıştır. Ve onun, yani bütün insanların sadece mutlu olmasını diler Allah-u Teala. Sadece Allah için önemli olan o insanların mutluluğudur. Dünyayı huzur içinde yaşamaları, böyle bir mutluluğu yaşayanların da neticede Allah'ın cennetine girerek sonsuza kadar orada kalmaları. Ve bütün bunlar bir tek dileğe vabeste, bağlı. Bir insanın sadece, ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum demesiyle noktalanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir şey söylerse, Allah-u Teala'dan bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul eder. Diyor ki Allah-u Teala, Allah-u yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Şöyle suresi 13. ayet-i kerime, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu mutluluğun yarısını garanti olarak yaşamak isteyen herkes sadece bir dilekte bulunacak. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ı düşünün. Ne kadar çok seviyor insanları. O insan sadece bir tek dilekte bulunacak. İnsan adı verilen bu mahluk sadece bir dilekte bulunacak. Ya Rabbi diyecek, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyecek. Geri kalan hiçbir şeyi o kişinin yapacak talebi olması önemli değil. Olmasa da, olsa da netice değişmez. Eğer kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, Allah ona mutlaka namazı sevdirecektir. Namaz aslında büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan, namazı bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görmüş gibi, görüyormuş gibi Allah'ın önünde secde ederse, namaz kılarken, kendisini Allah'ın huzurunda hissederse, o bu namaz boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah onu görüyor. O da Allah'ın huzurunda namaz kıldığını idrakinde ise, bu çok büyük bir huzur verir kişiye. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi sabahlara kadar namaz kılıyorlardı. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecenin büyük kısmını namazla geçirmesini emretmişti. Ve o namaz kıldığı zaman onun odasından dışarıya vuran mumun gölgesi standartlarında
sahabenin bir kısmı avluda onunla birlikte namaz kılarlardı. Ve gecenin üçte biri, üçte ikisi namazla geçerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilmek herkesin harcı değildir. Sahabe öyle insanlardı ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin her halükarda emrindeydiler. Her an onunla beraber olmak istiyorlardı. Ve de bu beraberlik onların da gecenin büyük kısmını ibadetle geçmelerine sebebiyet veriyordu. Sevgili kardeşlerim, ibadet bir zevktir. Namaz bir zevktir. Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek namaz kılın. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. O zaman ibadetlerin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Başka bir yerde bulunamaz bir zevk. Dünyada insanlar her an başka insanlarla karşı karşıyadırlar. Ve Osmanlı'da bizim insanımız tasavvufu yaşadılar. Yani ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bu teslimler boyunca onların mutlulukları arttı, arttı ve sonunda kesintisiz bir mutluluk haline geldi. Osmanlı tebaasından Müslüman olanlar Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca tasavvufu en üst boyutta yaşayan ülke oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi en üstün olanlardı muhakkak. Ama ondan sonra gelenler Osmanlı'dır. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet sayılabilir. Onlar gerçek anlamda mutluluğu yaşadılar. Her şey sülfe sükun içinde gerçekleşti. Yükselme devresi boyunca Osmanlı'nın sahabe hayatının bir benzerini taklit edebildiklerini, başarabildiklerini görüyoruz. Arkasında ne olabilir? Evet, tahmin ettiğiniz gibi mutluluk. Öyleyse mutluluğun arkasında kim vardır? Allah vardır. Mutsuzluğun arkasında kim vardır? Şeytan vardır. Ya birinin emrindedir insanlar ya da diğerinin. İşte Allah'a yakın olan insanlar Allah'ın emrindedirler. Daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan o insanları artık tesir edebilecek olan bir imkanın sahibi değildir. Ümitleri kırılmıştır, yok olmuştur, yapabileceği bir şey yoktur. Zikir, şeytanın size düşünce platformunuzu kendi hedefine yöneltebilecek olan imkanları ona vermeyerek imkan tanır.
size imkan tanır. Siz eğer zikirdeyseniz, zikir boyunca Allah'ı düşünerek zikir yapmanız halinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Eğer bir insan zikir yaparken Allah-u Teala'yı düşünmüyorsa, aklı gene dünya işlerine dayalıysa, zikir boyunca hep dünyadaki insanların kendisine ne söylediğini, onlara nasıl cevap verdiğini, yani Allah'tan başka şeyleri düşünüyorsa, o zikir yaparken Allah'ı düşünen bir insan kadar mutlu olamaz. Ama zikir yapıyorsa, diğer insanlardan mutlaka daha çok, daha üst seviye bir faydanın sahibidir. Ve bu istikamette her şeyin en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta Allah'ın vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Orada siz varsınız. Ve Allah-u Teala hepinizden, sözüme lütfen dikkat edin, Allah-u Teala hepinizden sizlerin, hepinizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey, hiçbir şey istemez. İnsanı şeytana yaklaştıran o insanın kendi süfli düşünceleridir. Allah asla hiçbir insanın şeytanın kulu olmasını istemez. Ama buna müdahale etmemek Allah'ın temel kanunudur. Öyleyse neden temel kanundur? Çünkü insan serbest iradenin sahibi olarak yaratılmıştır. Dilediğini, dilediği istikamette yapmak yetkisinin sahibi olmalı ki, dilediği istikamette hareket ettiği için cezalanmaya veya yine dilediği istikamette hareket ettiği için, kendi dileğiyle hareket ettiği için mükafatlanmaya hak kazansın. Öyleyse mükafatı da Allah-u Teala'nın insanlara verdiği cennette, onlara verdiği dünyadaki dünya mutluluğu da, cezası da cehennem de dünyadaki o insanlara yaşattığı huzursuz bir dünya hayatı da kişinin kendi davranışlarının hem muhasalasıdır, onun muhtevasını ifade eder, hem de sonucudur, neticesidir. Öyleyse Allah'ı sevin. Öyleyse insanları sevin. İnsanlar sizin gibi olmayabilirler. Onlar sizi sevmeyebilirler. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevseniz, ne olur bilir misiniz o zaman? O zaman onların da durumları ne olursa olsun sizi sevdiğini göreceksiniz. Onların öfkesine, onların yanlış düşüncelerine, kötü sözlerine güzel karşılıklar vermeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın dostu olduğunuzu Allah'a herkesle olan bütün konuşmalarınızda ispat etmiş olursunuz. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bu büyük sevginin ışığı altında, nuru altında hep mutlu olun. Unutmayın ki mutluluğunuzu vücuda getirecek olan, onu hayatınız boyunca zamanın bütün parçalarına taşıyacak olan zikir adlı ibadettir. Mutlulukla zikir paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi, hepinizi çok ama çok sevdiğini bilin sevgili kardeşlerim.
Allah sizleri hepinizi çok seviyor. Çok ama çok. Siz de onu seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize sorarsanız sevmelisiniz. Sevmelisiniz. Ve sevginiz ölçüsünde, sevginiz boyutunda, sevginiz hacminde mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala nasip kıldı. Gene birlikteyiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Gene birlikteyiz. Sizlere hikmetten bahsetmek istiyorum inşallah. Allah sizler ve biz bir üçlü ve Allah'ın ülkesinde bir güzelliği yaşamak üzere hadi gelin beraberce yola çıkalım. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz bu anlattıklarımızla mutlu olmaya çalışın. Allah'tan bahsediyoruz. O Allah ki sizi sadece mutlu olmanız için yarattı. Başka sizden hiçbir şey istemiyor Allah Teala. Sadece sizin mutluluğunuz. Namazlar da, oruçlar da, zikirler de hepsi sizin mutluluğunuz için mutlaka gerekli olduğu için onları yapmanızı istiyor Allah Teala. Sizi her açıdan yetkili kılmış. Kendi kararını verecek olansınız. Unutmayın. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, o zaman kurtuluşunuz mümkün değil. Ve bu kararı siz vereceksiniz veya vermeyeceksiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'a yöneleceksiniz veya yönelmeyeceksiniz, ulaşmayı dilemeyeceksiniz. Ama kendi iradenizle bu kararı vermek mecburiyetindesiniz. Eğer vermezseniz, kararı gene kendi iradenizle vermemiş hüviyetindesiniz. Ve cehennemden sizi hiçbir nesne, hiç kimse kurtaramaz. Allah kanunlarını koyar, bildirir. Der ki seni serbest iradeyle yarattım. İradene karışmıyorum, müdahalem yok. Nasıl istersen öyle yapmak yetkisinin sahibisin. Ama bil ki doğumundan ölümüne kadar her saniyeni hayat filmine alıyor kiramen katibin melekleri. Hem düşüncelerinin filmini alıyor, hem davranışlarının filmini alıyor. Her olaydaki taammüt miktarın, yani o olaydaki kasten yapma yüzden yüzdesi bütün olaylarda mutlak olarak belli. Her olaydan ya derecat kaybedersin ya derecat kazanırsın. Ve kazandığın dereceler kıyamet günü bakacağın mizanla kaybettiğin derecelerden fazlaysa gideceğin yer Allah'ın cennetidir. Eksikse, noksansa o zaman da ne yazık ki cehenneme gitmek mecburiyetindesin. Ama unutma diyor Allah Teala. Ne yaptıysan sen yaptın. Kendi iradenle yaptığın her şeyden derecat kazandın veya derecat kaybettin. Başkalarının sana yaptığı kötülüklerden derecat kazandın. Başkalarına senin yaptığın kötülüklerden derecat kaybettin. Ve neticede bir yere vardın diyor Allah Teala. Unutma ki diyor, eğer cehenneme gidiyorsan bir insanı cehenneme götüren tek bir şey vardır. O kişinin kendi amelleri. Bilerek, isteyerek yaptığı her şey

Onun dışında hiçbir şey kişiyi cehenneme götüremez. Kim cehenneme gidiyorsa onun yegane müsebbibi, suçlusu kendisidir. Yalnız kendi yaptığı derecat kaybettirici olaylar sebebiyle cehenneme gidiyor bütün insanlar. Kimler cehenneme gidiyorsa cehenneme gidenlerin hepsi aynı sebeple cehenneme gider. Sadece kendi yaptıkları fiillerden kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Hiç kimse kabahati başkasının üzerine atamaz. Öyleyse madde bir, Allah Teala hepinizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Kim olursanız olun, hangi kötülükleri işlemiş olursanız olun, Allah Teala sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Yaptığınız bütün günahlarınızı affetmeye de hazır, sevaba çevirmeye de hazır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda onu işitir, bilir ve görür, derhal harekete geçer. Ve gözünüzdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır, görme hastanızın üzerindeki dışaveti alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hastanızın mührünü açar, kalbinizin mührünü açar, küfür kelimesini dışarı alır, kalbinizin içindeki idraki ve niyen ekinle tatlı muhtevayı dışarı alır. Yerine ihbat koyar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren birkaç dakika içinde bütün bu işlemler tamamlanmıştır. Yeter mi? Hayır, yetmez. O güne kadar işlediğiniz günahların mahiyeti ne olursa olsun, mutlaka böyle bir talebin sonunda Allah sizin sevaplarınızı, kazandığınız dereceleri bu sizlere nasip ettiği 7 safhada her birinde 1/7 kadar arttırarak sevaplarınızı mutlaka günahlardan öteye geçirir. Bunun manası cenneti kurtardığınızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim dilemezse ne yaparsa yapsın, çok uzun ömürlü olsun, ömrünü İslam'ın 5 şartını yapmakla geçirsin, hiçbir şey neticeyi değiştiremez. O kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse sözlerimize kulak verin. Kurtuluşunuz son derece basit bir olay. Eğer bir gün cehenneme giderseniz arkasında başka kişiyi aramayın. Sebep sizsiniz. Eğer mutsuzsanız arkasında başka kişiyi aramayın. Sebep sizsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutsuzsunuz. Dilemiş olsaydınız Allah Teala sizin hedefe ulaşmanız için öyle şeyleri yapacaktı ki nefsinizdeki afetler azalacaktı. Ve her gün daha güzel davranışların sahibi olacaktınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de doğruya ulaşacaktınız. Başka insanlara kendisinden mutluluk ulaştıran, bu sebeple bütün başka insanlardan da kendisine onu mutlu edecek olan davranışlar geri dönen bir insan olacaksınız. Ama bir temel talebi var Allah-u Teala'nın. Tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 kelimeden oluşan bir dilek. Dileğin adı bu. Siz
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutluluğunuzu mutlaka sağlarsınız. En az dünya saadetinin yarısı, cennetin de gene en az üçüncü katı. Allah bunu garanti ediyor. Geri kalanı mı? Ondan sonraki tevekkülünüze bağlı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin huzurlarınıza, size mutluluğu anlatmak için çıkıyorum. O kadar kolay standartlarda Allah Teala size bu mutluluk denilen müesseseyi vermeye hazır ki bunu düşünebilmeniz mümkün değil. Onu tanıdığınız zaman gerçekten Allah Teala bizi ne kadar çok seviyormuş diyeceksiniz. Şimdi tanımıyorsunuz ama şunu bilin, Allah sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Bir defa daha tekrar ediyorum. Hangi günahların sahibi olursanız olun, hepsini örtmeye hazır. Anlamadınız mı yoksa? Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyorum. Allah'ın Kur'an hakikatlerinden bahsediyorum size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, hangi günahların sahibi olursanız olun, onları örtmeye hazır. Sizi cennetine almaya hazır. Sadece bir dilek. Hiç ameliniz yok kabul ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala bütün günahlarınızı örtmüş olarak öleceksiniz. Yani sevaplarınız, mutlaka birazcık sevabınız var. Kim olursa olsun sevapsız insan olmaz. Birazcık sevap günahlardan fazla oluyor ve o kişi mutlaka Allah'ın kanunu gereğince Allah'ın cennetine giriyor. Sadece iki tane alternatif var sevgili kardeşlerim. Mü'minin suresinin 102. ayeti kerimesi, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Cennete girenler de ebediyen orada kalırlar. İkinci standartta kimin kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa onlar nefslerine hüsrana düşenlerdir. Onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ve sadece bir tek dileğinizle sizin sevaplarınızı günahlarınızdan öteye geçirmeye hazır. Bir başka ifadeyle, Kur'an'daki ifadeyle, günahlarınızı örtmeye hazır. Günahlarınızdan daha fazla sevaba sizi ulaştırarak. Günahların örtüsü sevaplardır. Ne düşünüyorsunuz? Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? O sizi bu kadar çok severken, üzerinize titrerken, hangi suçların sahibi olurlarsa olsunlar, ben onları affetmeye hazırım derken, sırf şeytanın size telkinleri sebebiyle nefsinizdeki inat yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, başkalarına değil, en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Zannetmeyin ki bu dünya yaşanacak olan tek dünyadır. Hayır. Bu dünyada kısacık bir ömür geçirirsiniz. 100 yaşına kadar yaşasanız da, 200 yaşına kadar yaşasanız da, bu kısa bir ömürdür. Çok çok kısa bir ömürdür. Bir hiçtir. Cennet hayatının yanında, cehennem hayatının yanında, onların ikisi de sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, günahlarınızdan çok sevap, gideceğiniz yer Allah'ın cenneti yetmez. Üçüncü kat cenneti. Ve dünya saadetinin yarıdan fazlası. Dünya hayatının her saatinin yarısını mutlu geçirmek istemez misiniz? Bunu da garanti ediyor Allah Teala.
Gördünüz mü Allah Teala sizi ne kadar seviyor? Şimdi ben size sorayım. Siz onu sevmez misiniz bu durumda? Laf aramızda biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, bir anlatabilsem her şey öyle muhteşem bir güzellik içimde ki, hani diyor ya Orhan Veli, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Benim de derdim bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek. Ama galiba anlatamıyorum. Beni dinleyen insanların çoğu neden acaba anlamıyorlar? Halbuki ne söylersek söylediğimiz her şey Kur'an ayetleriyle sabit. İşte bu güzelliklerin başlangıcını değil, sonuna yakın bir noktasını sizlere bugün açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bugünkü konumuz hikmet. Böyle bir girizgahı neden yapmak gereğini duyduk? Çünkü insanların o kadar çok büyük bir kısmı Allah'ın hakikatlerinden habersiz ki, Allah'ın kendilerini hangi suçun sahibi olurlarsa olsunlar affedeceğinden habersizler ki, mutlaka Allah'ın cennetine bir tek dilekle gireceklerinden habersizler ki, sevgili kardeşlerim, bunları bilerek, bu hakikatleri Allah-u Teala'nın bize öğrettiği, bu Kur'an hakikatlerini bilerek, insanların %90'dan daha fazlasının gözümüzün önünde cehenneme geleceğini bilerek, bunları söylememize rağmen, bu kadar uyarımıza rağmen, insanların çoğunun bunları dikkate almayacağını, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerini ve sırf şeytanın onlara telkinleri sebebiyle cehenneme gideceklerini ne yazık ki biliyoruz. Onun için çok ciddi bir statüde konuşmak istiyoruz sizlerle. Bir fitnenin içindesiniz. Fitne bir duman olarak bütün dünyayı kaplamıştır. Hayır, yalnız dünyayı değil, bütün gezegenleri. O gezegenlerdeki bütün insanlar bu fitnenin içindedir. İnsanların çoğuna Allah'ın hakikatlerinin ulaştırılmaması için şeytan ve onun avanesi devamlı bir faaliyetin içindedirler. İşte sizlere en basitiyle bir sual. Diyoruz ki, ey benim aziz kardeşim, sen mutsuz olduğunu söylüyorsun, huzursuz olduğunu söylüyorsun. Bir sorumuz var sana, cennete mi girmek istiyorsun, cehenneme mi girmek istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun, mutsuz mu olmak istiyorsun? Ben mutlu olmak istiyorum deyip de mutsuz olmanın bütün standartlarını uygularsan ve mutlu olmak bu kadar kolay bir çözümle elindeyken ona yaklaşmıyorsan, o zaman senin cehenneme gitmenden başka insanlar sorumlu olabilir mi? Hı? Bu durumda sevgili kardeşlerim, sen o müthiş üzüntülerin içinde olan, şu dünyada benden daha fazla hüzünlü olan, benden daha mutsuz insan var mıdır diyen sen, kendine yazık etmiyor musun? Allah-u Teala'nın seni ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Hangi kötülüğü yaparsan yap, sevgisinde azalma olur ama sevgisi tükenmez. Ve kim olursa olsun herkesi kurtarmak ister. İstediği şey bütün insanların Allah'ın cennetine girmesi. Ne yazık ki sonuç, bütün bu anlattıklarımıza rağmen
İnsanların çoğunun gene Allah'a ulaşmayı dilememeleri olacak. Gene insanlar büyük kesim olarak cehenneme gidecekler. Bütün uğraşmamıza, didinmemize, bunca diller dökmemize rağmen. Sevgili kardeşlerim, gelelim konumuza. Ha, bu girizgahtı. Konumuz hikmet. Nedir hikmet? Hikmet bir furkandır. Gayba ait zanların bitmesini, hakikatlerin zanların yerini almasını ifade eden bir furkan. Kimdir hikmet sahipleri? Daimi zikrin sahipleridir. Hangi kademedeler? Biliyorsunuz ki insanlar üç grup oluştururlar. İlmel yakinin sahipleri, aynel yakinin sahipleri, hakkul yakinin sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu yakinlerin üçünün de dışında kalan, sadece 28 basamağın birincisini ve ikincisini dolduran Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, bunca dil dökmemizin arkasında size Allah'ın ayetlerini öğretme gayreti yatıyor. Sizin için. Öyleyse birinci basamak olayları yaşarız. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Ve çoğumuz Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Niçin seçiliriz? Başka insanları Allah'ın yolundan ayırmıyorsak, o zaman biz Allah'a isyan etmiş birisi değiliz. Mutlaka seçiliriz. Seçilenlerin arasından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki mutlaka dileyenler seçilenlerin içindendir. Çünkü diğerleri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da dilemesine mani olanlar, her dalalette bıraktıkları insan için bir ceza omuzlarına yüklenen zavallı insanlar. Yapılan şeyin adı yobazlıktır. Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Şu anda dünya insanının %90'dan fazlası bu söylediğim hakikatlerin hiçbirini bilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar ve arkasında bu insanlar var. Yani insanları Allah'ın yolundan men edenler. Geçelim bir kalem. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda film tamamlandı. Derhal Allah aynı anda işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin sonunda gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. Kalbinizdeki ekinneti alır. Ne yaparak alır? Kalbinizin mührünü açarak alır. Kalbinizin mührünü açarken küfrü de mühürle birlikte dışarıya alır. Ve artık küfür kelimesi yazmayan kalbinizin bir mührü var. Kalbinizin mühründen küfür kelimesini alıyor Allah-u Teala. Dikkat edin ki mühür küfür kelimesini taşır.
Ama aynı mühür iman kelimesini taşımaz. İman kelimesi kalbin duvarına yazılan bir kelimedir. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala kalbinizdeki ekinleti de alıyor, idrak önleyen müessezeyi, ihbat koyuyor. Ne yapar? Bunların her biri için size verdiği derecelerle sevaplarınızı mutlaka günahlarınızdan öteye geçirir. Bu sizi mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yolumuza devam ediyoruz. Bugün sizlere hikmeti anlatmak için buradayız. Öyleyse hemen oraya ulaşmamız lazım kısa zamanda. Allah Teala kalbinize ulaşıyor. Evvela göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ve o nur yolundan göğsünüzden kalbinize giriyor. Ve kalbinizle sizin aranızda oluyor. Niçin? Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmek için. Ve kalbinizin nur kapısı Allah'a çevriliyor. Sonra kalbinizin mührü açılmış, nur kapısı Allah'a çevrilmiş ve zikir yapıyorsunuz. Yaptığınız zikirle Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor. Aynı yolu takip ederek, Allah'ın göğsünüzü yararak açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşıyor. Kalbinize ulaşan fazıları çekecek olan bir manyetik alan iman kelimesi kalbinize yazılmadığı için yok. Onun için fazıllar kalbinize giremiyor. Ama rahmet nurları girebiliyor. %2 rahmet nuru giriyor ve huşu sahibi oluyorsunuz. Allah Teala size mürşit sevgisi veriyor. Hacet namazını kılıyorsunuz, gösteriyor, ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız an Allah Teala'dan tam 12 tane ihsan aldınız ve ulaştığınız an 7 tane de nimet alacaksınız. Derhal Allah Teala üzerinizde devrin imamının ruhunu ulaştırıyor ve başınızın üzerinde önden arkaya doğru uzanmış vaziyette, arkadan öne doğru uzanmış vaziyette devrin imamının ruhu yer alıyor. Arkasından kalbinizin içine Allah Teala imanı yazıyor. Arkasından günahlarınızı sevaba çeviriyor ve size 1'e 10 verirken o güne kadar sevaplarınızda 1'e 100 vermeye başlıyor. Yani cehenneme gitmeniz ihtimalini %100 yok edecek olan bütün tedbirleri almış Allah Teala. Siz ne yaptınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu kadar. Geri kalan her şeyi o yaptı. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtuluşunuz mümkün değil. Dilerseniz her şeyi seveceksiniz, Allah'ı seveceksiniz, bizleri seveceksiniz. Ve Allah sevgisi sizi Allah'ın sevgililerine yaklaştıracak. Onca Allah sevgilisi asırlar boyunca hep yaşamışlar. Herkes onları sevmiş. Siz de onlardan olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Daha güzel ne var ki? Allah'ın dostu olmanın daha ötesinde ne var ki? Allah'ın dostu olamazsanız şeytanın dostu olarak kalmak mecburiyetindesiniz.
Sonra ne olur? Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah'a kadından gelen nurlar kalbinize yerleşir. Nurlar, fazıllar kalbinize yerleştikçe her %7 fazıl yerleşiminde sizden ayrılan ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Adı seyri suluktur. 14. basamakta irşat makamına ulaştınız. Zikir yapmaya başladınız. Kalbinize iman yazıldığı için Allah'ın nurları gelip fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başladı. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin zıttıdır. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve nefsimizin kalbinde bir fazıl birikimi, fazileti oluşturmak üzere başlar. Ve 15. basamakta %7, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda hep %7 nur birikimiyle ruhunuz 7 tane gök katını çıkar. Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Hikmet sahibi oldunuz mu? Hayır. Ama burada ilmel yakin tamamlandı. Öyleyse Allah'ın yolunda olmayanlar ilimsizler. Diplomaları mı? Allah'a hiç alakadar etmiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse diyor, onlar benim ayetlerimden gafildir diyor. Üstelik onlar diyor, mütekebbirdir diyor. Ve mütekebbirlere gök kapıları açılmaz diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan gerçekten Allah'ın ayetlerinden gafil mi? Allah'ın ayetlerini gerçekten bilmiyor mu? Evet, bilmiyor. Alim saymıyor Allah Teala onları. Bizler sayabiliriz. Adamlar üniversite bitirmişler, diploma almışlar, master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar, hatta dekan olmuşlar. Ama Allah Teala da diyor ki, onlar diyor acaba bana ulaşmayı dilediler mi diyor. Eğer dilemedilerse benim ayetlerimden gafildirler, yetmez, gidecekleri yer cehennemdir diyor. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Sözlerimiz Allah'ın öğretisidir. O kadar çok seviyor ki en kolay şekilde sizi cennetine ulaştırmak için hazır. Hayır. Mürşide ulaşan cennete girer ifadesini Allah Teala söylemiyor. Bana ulaşmayı dileyen benim cennetime girer diyor. Mürşide ulaşmak ondan sonraki kademe ve kişinin dileğine bağlı. Ama Allah Teala ona mürşid sevgisini verecektir, ulaşacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, sözlerimizi kaydırmaya çalışan, insanlara yanlış izlenimler vermeye çalışan kötü niyetli insanlar var. Sizleri Allah'ın yolundan men eden, dikkat edin, onlar diyorlar ki, mürşide ulaşıp da tövbe etmeyen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Yalan sevgili kardeşlerim. Bu kuyruklu bir yalan. Hatta daha öteye geçelim. Mürşide tabi olanların cennete gitmesi mümkün değildir. Hangi şartlarda? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi gitmiş bir mürşide tabi olmuş. Tabiyeti sayılmıyor. Allah'ın huzurunda bu ihsanla tabiyet değildir. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala ihsanla tabiyetten bahsediyor. İhsanla tabiyet o kişinin Allah Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemesinin neticesinde Allah Teala'dan aldığı tam
12 tane ihsanla mürşidine ulaşması halinde geçerlidir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu ihsanları almayacaktı Allah-u Teala'dan demin size saydığımız 12 tane ihsanı ve gidecekti bir mürşide tabi olacaktı. Tabi olduğunu zannedecekti. Aslında tabiiyeti kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. Tabiiyet için gelen kişinin günahlarının örtülmüş olması lazım. Onu da yapacak olan Allah sadece bir tek dilekle yapar. Onun dışında böyle bir şey yapması söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim size diyorsa ki bir mürşide tabi olmayan Allah'ın cennetine giremez. Bu yanlış. Özellikle insanları tuzağa düşürmek istiyorlar. Allah Teala diyor ki benim cennetime bana ulaşmayı dileyen herkes girer. Mürşide tabi olanları gelince tabi olanlar iki çeşittir. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanın kendi gönlüyle mürşit sevgisiyle bir mürşide ulaşması ve tabiyeti onu birinci kat cennetten ikinci kat cennete ulaştırır. Bu tabiyetin sonunda Allah-u Teala'nın onun kalbine imanı yazması söz konusu olacağı için, nefs tezkiyesinde bu kalbine yazılan iman sağlayacağı için orada gerekli, zaruri bir olay. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi gidiyor, mürşide tabi oluyor. Bu tabiiyet değildir. O kişiyi kurtarması da mümkün değildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hangi mürşide girerse giderse gitsin netice değişmez. O kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse iki nevi insan var. Mürşide tabi olmuşlar. Biri mürşide tabi oluyor ama kurtulamıyor. Öteki mürşide tabi oluyor, kurtuluyor. Çünkü zaten daha evvel kurtulmuş Allah'a ulaşmayı dilediği için. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden bir mürşide tabi olanların hiçbirisi Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse sizlere masal anlattıkları zaman onlara bunları söyleyeyim. Ne oldu? Anlattığımız dizayn içerisinde kişi 22. basamakta, 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı. 22. basamakta ruhu Allah'ın zatında yok oldu. 23. basamakta taht alır Allah-u Teala'dan. 24. basamakta bu kişi zahit olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ve hikmet olayı bundan sonra başlar. Kişinin daimi zikre ulaşmasıyla. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab adını alır. Manası lüplerin sahipleri. Kimdir ulul elbab? Bakıyoruz Allah Teala diyor ki li ulul elbab yezkürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Öyleyse daimi zikir diye bir şey duydunuz mu? İşte onun sahipleri. Daimi zikrin sahipleri. Zikri daimin sahipleri. Yani kesintisiz bir şekilde Allah'ın ismini kalpleri devamlı tekrar ediyor. Bir kısmı kalbinin bu devamına sözle de sık sık katılıyor, diliyle de tekrar ediyor. Bir kısmı diliyle tekrar etmenin ötesinde sesli olarak da tekrar ediyor. Bir kısmı bunları yapmıyor.
kalbi Allah'ın söylediği Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın o kalbinin her çift atışında kalbindeki iç sesiyle Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyor kişi. İster sessiz zikir olsun, ister sessiz zikir olsun, ama konu kalp zikri ise o kişi 24 saat boyunca zikrediyor demektir. Kalbinin her çift atışında iç dünyasındaki ses, sessiz ses Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor. Sessiz ses. Ve bu kişi daimi zikrin sahibi. Ne olur? O kişi daimi zikrin sahibi ise bir, o kişinin birinci özelliğidir bu. Daimi zikrin sahibi olmak. Böyle bir insan, daimi zikrin sahibi olan bu kişi, daimi zikirle beraber 7 tane şart sahibidir. Birincisi daimi zikre sahip olmak. İkincisi daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamak. Neden? Bu kişi Allah'ın zikrini yapmaya devam ettiği sürece Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmet ve salavat göğsüne gelecektir, kalbine ulaşacaktır ve mührün üzerine baskı yapacaktır. Ve mührün orada zulmani kapının üzerinde kalmasına sebebiyet verecektir. Ve bunun manası o kişinin kalbine şeytanın karanlıkları bir daha hiç giremeyecek demektir. Kapı kilitli olduğu için. Kalbe gelen nurlar kalpte birikimini tamamlamıştır. Nefsin kalbi %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den nefsin kalbinde %0'a inmiştir. Şeytan artık hüküm ferma değildir. Öyleyse bu nokta kişinin daimi zikrin sahibi olduğu nokta. Ne olur? Bir insan daimi zikrin sahibi ise nefsinin kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin ikinci özelliği. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak, hikmet sahibi kişinin. İkinci özelliği nefsinde hiç afet kalmamış olmak. Üçüncü özelliği Allah'ın mutlaka o kişinin kalp yüzünü açması söz konusudur. Allah ona birçok şeyi göstermeye başlayacaktır. 7 tane yer katını birer birer gösterecektir. Zemin kattan başlayarak aşağı doğru 7 tane yer katı ve zemin katın devrin imamının dergahının sırlarını içerdiği bir vakadır. O dergah mutlaka gösterilir. Ve alt alta 7 yer katı yani zülmani alemin esasları. Burası Ulu'l-Albab makamı. Ne yaptı Allah Teala? Kişinin kalp gözünü açtı. Daimi zikrin sahibi olan herkesle bu bir muktesep haktır. İktisap edilmiştir. Mutlaka Allah Teala o kişinin kalp gözünü açacaktır. Kalp kulağını da açacaktır mutlaka. Açtığı zaman o kişi bir defa daha hayata gelmiştir. Melekûtu öğrenmek için, yerlerin ve göklerin melekûtunu öğrenecek furkana sahip olmuştur kişi. Hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olan kişi önce yerlerin melekûtunu öğrenir. Ulu'l-Albab makamı. Göklerin melekûtunu öğrenir. İhlas makamı, nur alır,
yeni bir makamın sahibidir kişi. Salah makamının dördüncü kademesinde irşada ulaşır. Bu noktada kişi başının üzerinde salah nurunun sahibidir. Ve iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman Allah'ın zatını görmek şerefinin de sahibi olur. Bu mertebelerdeki bütün insanlar hikmet sahibidir. İşte kalp kulağı açık olmak, kalp gözü açık olmak, daimi zikrin sahibi olmak ve bu sebeple nefsinde hiç afet kalmamak sadece faziletlerden örülen ve rahmetten örülen bir kalp yapısına sahip olmak nefsin kalbi itibariyle. O kişi bu standardın sahibidir. Ne olur? Bu kişi ehli tezekkürdür, bu kişi ehli hayırdır, bu kişi ehli hikmettir, ehli hükümdür. Bu kişi ehli tezekkürdür, yani Allah ile her zaman konuşmak, ona bir şeyler sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Sizinle konuşur gibi Allah ile konuşur. Bazen sesli, bazen sessiz, bazen dilini bile kımıldatmadan kalbinden ama konuşur. Allah'tan da mutlaka cevabını alır. Ama bu cevap, bu sualine cevap verilmedi tarzında da olabilir. Yalnız cevaptır. Mutlaka alınır. Allah mutlaka cevap verir. Cevap vermek, sualin cevabını vermek değil. Kişinin konuşmasının karşılığını söylemek. Ya sualin cevabını verir Allah-u Teala, neler yapılması lazım geldiğini söyler. Ya da o konuda bir şey söylenmeyeceğini, erken olduğunu veya her çeşit açıklama. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'a her şeyi sorabilir ve Allah'tan da aldığı cevabı kendisine soranlara ulaştırabilir. Bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikri sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır kazandığımız derecelerdir. Şer kaybettiğimiz derecelerdir. Bu kişi devamlı derecat kazandığı için Allah Teala tarafından ehli hayır olarak nitelendiriliyor. Sonra ehli hayır olan bu kişinin son özelliği ehli hikmet oluşudur. Hikmet sahibi oluşudur. Sevgili kardeşlerim, hikmet bir furkandır. O kişinin yerlerin melekûtunu öğrenmesine sebebiyet veren furkan, o kişinin hikmet seviyesine gelmesidir. Hikmet, manevi fiziğin ötesindeki alemlerin furkanıdır. O konudaki zanların, o konudaki hayallerin bittiği, zanların ve hayallerin yerini hakikatlerin aldığı bir noktadır. Şeriat, tarikat, hakikat diyorlar ya, aslında bir yerde doğru bir işaret, önce Allah'a ulaşmayı dilemek, şeriat kesimini ifade eder. Sonra Allah'ın mürşidine tabi olarak Allah'a doğru yola çıkmak, tarikatı ifade eder. Tarikatın muhtevası ruhun ve cin ve nefsin daimi zikire kadar Allah'a teslimidir. Üç tarik üzerinde üç teslim. Aslında ifade eksiktir. Çünkü burada bitmemiştir tarikat. Tarikat yani yol üzerinde olma, iradenin de sırat-ı müstakimi vardır ve hala devam ediyor. Ta Allah'a irademizi de teslim ettiğimiz güne kadar ehli tarik olmak devam eder. Öyleyse
muhtevaya bakıyoruz. Kişi hikmet ehli. Hikmetin vasfı daimi zikrin sahibi olması hasebiyle kişinin ehli tezekkür olması, Allah-u Teala'nın ona fizik ötesini göstermesi, kalp gözüne o konuda bilgiler vermesi, kalp kulağı vasıtasıyla verir bilgileri ve Kur'an'dan gösterdiği ayetlerle konuları sağlamlaştırması kişi fazilet ehlidir. Böyle insanlara fazilet sahipleri denir. Yani insanı kamil manasına gelir. Erdemli insan. Ve hikmet ehline dikkatle bakın. Hikmet ehli evvela burada hikmetin muhtevasının sahibidir. Hangi Kur'an ayeti kerimesine baksa o Kur'an ayeti kerimesi Kur'an'ın 28 basamağı ile ilgili ise hangi basamakla alakalı olduğunu net olarak söyleyebilir hikmet sahibi. Hangi sebeplerle öyle söylediğini de her zaman izah edebilecek olan bir yeteneğin sahibidir. Kendisi kazanmamıştır. O yeteneği ona Allah kazandırmıştır. Ehli hikmetin birinci muhtevası ullelbab makamıdır. Ehli hikmet burada yerlerin melekutuna ait furkanın sahibidir. O konudaki zanları bitmiştir. Hakikat yerlerin melekutunda %100 yerlerine oturmuştur. Yeter mi? Yetmez. Bu kişi Allah-u Teala birinci gök katını göstermeye başladığından itibaren bu kişi ehli hikmet olarak ihlas makamını, ullelbab makamını bitirmiştir. İhlas makamına geçmiştir. Göklerin melekutunu kendisine öğreten Allah'ın ona verdiği yeni bir furkan söz konusudur. Yeniden furkan sahibi olmuştur bu sefer. Göklerin melekutunu öğrenmek üzere. Ne diyordu Allah Teala? Biz İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk diyor ve onlar hakkında bilgi veriyorduk diyor. Kişi o zaman düşünür, acaba Allah Teala Hazreti İbrahim'e ne gösterdi? Göklerin melekutu olarak, yerlerin melekutu olarak kafasında yüzlerce düşünce oluşabilir. Bunların hepsi masaldır. Bir şey ifade etmez, zandır. Ne zaman ki Allah Teala ona birinci kattaki açıkta yapılan secdeyi gösterir, ikinci kattaki su varılma havuzlarını gösterir, üçüncü kattaki iki katlı mescidi gösterir, üçüncü katla dördüncü kat arasındaki mihenk menfezini gösterir, iki katı birbirine bağlayan sonsuz uzunluk silindiri, dördüncü kattaki Beytin Haram'ın, Beytin Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beytil Haram'ın aslını gösterir ve nihayet Sıbkatullah olma mahallini gösterir. Oradaki nuru, insanların renginin nasıl yeşile döndüğünü teker teker gösterir. Çatır çatır çatladığını gösterir insanın, insan ruhlarının, derilerinin. Sonra yedinci katın giriş kapısındaki altın kapıyı, girişindeki altın kapıyı gösterir. Üzerindeki altın zinciri o kapıyla devrin imamının dergahındaki kapının aynı kapı olduğunu müşahede eder kişi. İşte yedi göklerin furkanına sahip olmuştur. Artık gayb bitmiştir. Gayb hakkında zanları bitmiştir. İnsanların anlattıklarının ne kadarının doğru olduğu konusunda Allah'ın ona gösterdiğiyle kesin hüküm verecektir. Gerçek furkanın sahibi kılınmıştır kişi. İhlas makamında buraya kadar gösterilir. Bundan sonra yedinci gök katının yedi tane alemi ihlas makamının içinde kişiye gösterilir. Ta Sitret'in müntahaya kadar. İndi ilahinin en yüksek noktası
Sitre-i Münteha'dır. Sevgili kardeşlerim, bir ağaç düşünün ki her türlü yeşilden Allah Teala kullanmış. Renkli filmler renkleri biraz daha gösterir ama oradaki renkleri hiçbir yerde görmeniz mümkün değil. O ağaçtaki yeşilin tonlarını. Sevgili kardeşlerim, Sitre-i Münteha İhlas makamının elde ettiği göklerin melekutunun Furkanının son noktasıdır. Buradan sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder. Ve tövbe-i nasuhunu tamamlayan kişi İhlas makamından salah makamına açılan kapıyı açmıştır. Salah makamına geçmiştir. Salah makamı birinci kademede o kişinin mürşidine tabi olduktan sonra yapmış olduğu kaybettiği dereceleri Allah'ın örtmesiyle noktalanır. Birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademede bu işlev gerçekleştirilir. Üçüncü kademesinde yeni bir furkanın sahibi olur kişi başının üzerinde. Salah nuru oluşur. Dördüncü kademede onun o örtülen günahları bir de sevaba çevrilir. Bu noktada kişi irşada ulaşmıştır. Biliyorsunuz bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Bu noktada hikmet sahibi olan kişinin Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olması söz konusudur. 7 tane yer katını görerek İhlas makamında 7 defa daha müzeyyen olması söz konusudur. 7 tane gök katını görerek özendikleriyle ve bundan sonra 4 kademe daha kişi müzeyyen olmak şerefine ermiştir. Ve Allah Teala ona başının üzerine verdiği salah nurunu da göstermiştir. Bu da Furkanlara eklenen zannın şüpheden beri olmasını sağlayan görüş. Ve kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim eder. İrade teslimi Furkan'ın son neticesini de 19. müzeyyen olma mertebesinde sağlar. Göklerin mertebesi, göklerin melekutunun ötesinde Allah'ın zatına ait rüyet gerçekleşir. Rüyetullah. Kişi Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi olur. Burası hikmetin her kişiye göre sonudur. Daha ötesi sadece her devirdeki, her kavimdeki Resullerindir. Ondan daha ötesi sadece devrin imamına aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hikmet Allah'ın müstesna bir nimetidir. Allah hikmeti dilediğine verir diyor Allah Teala. Kime hikmet vermişse, verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. Gerçekten hayrın sonsuzu. Öyleyse böyle bir standartta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer size desem ki Allah-u Teala'nın hepinizi hikmet makamına erdirmesini Yüce Rabbimizden dilerim, ne dersiniz? Dilerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hikmet makamlarına erdirmesini Ulu'l-Elbab, İhlas, Salah ve irade teslimiyle

0: alim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa bilin ki o yanılıyor. Her zaman

huzurunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, isteyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz. Başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister?
o söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Aa, sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri? Niçin koymuş Allah Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli. Yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızda onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya
yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanadır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz? Size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız toplumun içinde hem kendisi mutlu olan hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda
hep asık suratlı, abuz çehreni, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarının öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaos oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, İblis'in dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmenizsiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zemedeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca
böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun. Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hac namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ona atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini oluştura oluştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokata atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş.
kat gelecek mi diye, ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bir gün gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu daha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan Murat ona demiş ki evladım demiş ensene bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensen senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensen senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraber bir çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizin evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokatı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daha aynı zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. Kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de
olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesiyle o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir.
ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye biz davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum. Sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, bir
üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay
bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçile anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsniyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça
başka bir ifade kullanalım. Onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimlerimiz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır. Hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz, söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız, söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir?
haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız.

0: düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız siz görevinizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları konusunda Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz inşallah. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey o nefs ki mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Ya da ey mutmain olan nefs. Türkçe'ye uyarladığımız zaman ikisi de kullanılabilir. İrci'i ila rabbiki. İrci'i geri dön, rücu et. İlâ Rabbiki, Rabbine. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Radiyeten mardiye. Allah'tan radiyeten, radiye, Allah'tan razı olmak. Razı olarak.

Rabbine geri dön. Yani Allah'tan razı olarak Rabbine geri dön. Mardiye ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Yani karşılıklı bir rıza müessesesi. Allah bizden razı olacak. Biz Allah'tan razı olacağız. Böylece karşılıklı Rabbin rızasıyla o Rabbin kulunun rızası bir araya gelecekler. Hicr 29 Fethuli fi ibadi. He, o zaman bunları yaptığın zaman o takdirde huli ithal ol, gir fi içine ibadi abd kul. İbad kullar, ibadi benim kullarım diyor Allah Teala. Yani benim kullarımın içine gir. Evet huli cenneti ve gir, ithal ol. Ne diye? Cenneti, benim cennetime diyor Allah Teala. Ve cennetime gir. Burada bir vuslat olayı var. Ruhun Allah'a geri dönüşü var. Geri dönen şey ruhumuz. Ama ruhumuzun Allah'a dönebilmesi nefsimizin mutmain olmasını, Allah'tan razı olmasını, Allah'ın rızasını kazanmasını icap ettiriyor. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir insanın manevi tekamülünün başlama noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve bu dilek tek başına bir bütünü ifade eder. Ruhun Allah'a mutlaka ulaşacağının garantisidir. Allah'tan bir talep, kalbi bir dilek, kalpten gelen bir dilek ki Allah Teala o dileğin kalpten olup olmadığını tabiatıyla kalbimizi net olarak bildiği cihetle derhal anlar. İşte bu dilek sevgili kardeşlerim, eğer varsa, eğer kişi gerçekten kalbinden bir dilekle Allah'a, Ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, bunca senin ermiş evliyan var. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Senin evliyan olmuşlar. Dostun olmuşlar. Veli dost demek, evliya da dostlar demek. Ama sevgili kardeşlerim dilimize veli kelimesi evliya olarak kullanılır hale ulaşmış. Dilimize girdikten sonra veli kelimesi, evliya kelimesi sanki tekilmiş gibi kullanılmaya başlamış zaman içerisinde, hüviyet değiştirmiş. Onun için evliya deyince aslında veliler demek, veliyullah demek, yani Allah'ın dostları veliyullah, Allah'ın dostu demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekilmiş gibi kullanılır bir halde yerleşmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
Sizlerle beraberiz. Bu bizim için asıl mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Sizlerin huzurunda olmak, sizlerle olmak, sizlerle el ele, gönül gönül olmak. İşte Allah-u Teala'nın bize dünya üzerindeki verdiği en büyük huzur, mutluluk budur. Sizler bizim huzur kaynağımızsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bizden temelde istediği şey, üzerimize defaatle farz kılınan şey, ruhumuzun hayattayken Allah'a geri dönmesi. İşte bu farz emirlerden birisi burada gerçekleşiyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde. Allah'a doğru yola çıkan bir insan, bir başlangıç ile konuya girer. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi dilediği an Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyadır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın söyledikleri. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan ki insanların %90'dan fazlasını seçer, %95'ten hatta fazlasını seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim o seçtiklerinden insanların 190'dan fazlasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse münip olursa onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçmekle bütün insanlara Allah Teala büyük bir imkanı sağlamış oluyor. Herkes, hemen herkes seçiliyor. Seçilmeyenler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Buna ilaveten başka insanlara da hayır, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması asla söz konusu olamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa hafazanallah insan ölür. Hafazanallah Allah muhafaza etsin demek. Allah bundan korusun insanı. Çünkü insan ölür diyor. Hala din adamlarımızın büyük kısmı böyle zannediyor sevgili kardeşlerim. Kur'an bir bütündür. Ve o bütünün hayati bütün konuları din alimlerinin çok büyük bir kısmı tarafından unutulmuştur. En hazin yönü konunun onların din öğretimiyle meşgul olmaları ve bu hakikatleri bilmeden. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de
Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi haline bırakır diyor Allah Teala. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece kendi hallerine bırakılırlar. Ama dilerlerse onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Neden güzel? Allah sizleri seviyor. Çok seviyor. Onun için güzel. Allah Teala tarafından sevilmek güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Benim can kardeşlerim. Doğru değil mi? Allah Teala sizleri seviyor. Hamdolsun. Daha 7-8 aylık devrenin içinde olanlar hariç hemen hepiniz ruhlarınızı Allah'a ulaştırdınız. Ermiş evliyalardan oldunuz. Hakikati biliyorsunuz. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştır demeniz, bunun gerçekleşmesi için yeterli. Bundan daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, tamam. Geri kalanı Allah yapacak. Ama diyorlar ki, iyi de ben namaz kılmasını sevmiyorum. Allah-u Teala da namaz kılmasını sevmeyenlere namazı sevdiriyor. Oruç tuttuğum zaman çok feci hissediyorum kendimi. Açlıktan ölecek gibi oluyorum. Allah-u Teala açlığı alır. Mutlaka alır. Zikretmekte hiç hoşuma gitmiyor. Ama o kişi, böyle bir şey söyleyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilerse, zikretmenin ne kadar müstesna, güzel bir şey olduğunu görecektir sevgili kardeşlerim. Ve çok mutlu olacaktır. Öyleyse, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek sevmiyor. Allah-u Teala onu cömert yapar, yetmez. Kişi verdikçe elini genişletir. Zekat verdikçe, sadaka verdikçe o kişiye onun yüzlerce kat fazlasını Allah-u Teala mutlaka gönderir. İnsanlar bunun bir hakikat olduğunu bir idrak edebilseler, herkes elindekileri etrafına vermeye başlar. O zaman hepsi nereden geldiklerini anlamadıklarını birçok paranın sahibi olurlar. Allah Teala biliyorsun sevgili kardeşlerim bire 700 kat verir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor onlara verin ki Allah size 700 kat versin. 700 kat. Allah Teala öyle söylüyor. Bire 700 veririm diyor. Sevgili kardeşlerim, kabili kıyas mı? Vermek İnsanların gönlünü hoş etmek, onları mutlu kılmak demek. Bir de bunun mutluluk tarafı var. Siz verdikçe, onların mutlu olduğunu gördükçe onlar da mutlu olurlar. Bir insan Allah'tan mürşidini soracaklar. İlk yapacağı şey bu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mürşit iştiyakı verir.
O da hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlak olarak mürşidini gösterir. Eğer kişi iki mürşit arasında kararsız kalırsa, hacet namazını kılıp sorar Allah'tan, o gece Allah-u Teala ona ikisinden hangisinin uygun olduğunu derhal gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Göstermiyorsa, o zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bu olay Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediğinin ispatıdır. Dilemişse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Dilememişse mürşid görmesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, tabiyet 14. basamakta gerçekleşen bir olaydır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Mürşidin kim olduğu önemli değil. Hangi mürşid olursa olsun, Allah-u Teala'nın ona gösterdiği mürşidse o olay tamamlanmıştır. Kişi görevini yapmıştır, mürşidine tabi olmuştur ve cereyanı almıştır. Eğer mürşid cezbeli ise, tabi olanların büyük kısmında da cezbe olur. Büyük bir kısmı cezbeli olur. Cezbede tahkiki imanın ilk işaretini verir. İlk tahkiki iman cezbeyle gelir. Çünkü kişi bilir ki kendisi böyle bir şeyi aklına bile getirmediği halde ansızın şiddetli bir şekilde sarsılıyor. Dışarıdan gelen bir kuvvet onun vücudunu şiddetle sarsıyor, cezbe veriyor ona. Bu Allah'ın işaretidir. Tövbeyle gerçekleşir. Tövbeyle birlikte ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve o kişinin günahları sevaba çevrilir. Allah-u Teala Furkan 70'te diyor ki, kim tövbe eder de nefsi tezkiye edecek olan amellere başlarsa, amelü salihata, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor. Günahların, o güne kadar olan bütün günahların affedilmesi değil, bir defa daha affedilmesi, günahların sevaba çevrilmesi. Ve bu aynı anda, tabi olduğu anda bir başka olay cereyan eder, ruh vücuttan ayrılır. Nasıl ayrılır? Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Kişi nerede olursa olsun, eğer ayrılmayı dilemişse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse kişi, Allah-u Teala'dan bu sahih bir dilekse, yani kalpten bir dilekse, mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterir. Ulaştığı anda da başının üzerine devrin imamın ruhu yere paralel olarak gelir, başının üzerinde yerleşir. Kişi baş gözleriyle onu hiçbir zaman göremez. Buna karşılık o kişinin vücudunun içinde bulunan Allah'ın ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu Azrail Aleyhisselam ve onun takımının götürmesi değildir. Bunun adı seyri sülüktür. Ruh derhal Allah'a kavuşamaz. Ana dergâha evvela ulaşır. Hangi mürşidin bulunduğu yerde tabi olursa olsun orada kalmaz, ana dergâha ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculukla ruhlardan olgunlaşma süreci içerisinde olanlar,
ayrılırlar ana dergâhtan her sabah ve her sabah seyir sülüklerini gerçekleştirirler. Zemin kattan birinci kata kadar çıkarlar. Birinci katta çimenler üzerinde secde ederler. Çimenler üzerindeki seccadelerde açıkta bir secde olayı. Daha üste çıkamayacak olanlar orada kalırlar. İkinci kata çıkanlar ikinci kattaki su arılma havuzlarında su arılırlar. Su arılmak üzere orada kalırlar. Geriye kalanlar üçüncü kata çıkarlar.

ikinci kata. Devrin imamının ruhu. Sol tarafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafa geçerek yukarıya doğru bir yolculuk gerçekleştirilir. Orada iki grup vardır. Bir grupta altıncı gada kadar çıkabilenler, çoğunluk onlardır. İkinci grupta da yedinci kata çıkabilen grup vardır. De altıncı kata kadar çıkanlar da sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi sol taraftadır. Yedinci kata kadar çıkanlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafta, devrin imamı sol taraftadır. Ve de yol bir tanedir. Onun için ikinci katta önden yedinci kata kadar çıkabilenler yükselir. Üçüncü katta iki katlı bir köşk mescidin içinde secde edilir. Buradan melek menfezinin içinde yükselerek sonsuz bir hızla dördüncü kata ulaşılır. Dördüncü katta Beytülmakdis'in aslı vardır. Orada secde edilir. Beşinci katta Beytülharam'ın aslı vardır. Orada secde edilir. Her secde edilen mahalde bir kısım insan kalacaktır. Altıncı katta ise sıbkatullah olma mahallinde bir buz kalıbı gibi bir görüntüsünde olan bir nur gönderen sistemden, ışık sisteminden çıkan çok açık yeşil renkte, fosfor renginde bir nur, oradakilerin hepsinin yüzlerini ve ellerini açıkta kalan yerlerini kendi rengine doğru çevirmeye başlar. Deri bütün boyutlarıyla çatlar. Yüzde, ellerde, eğer ayaklar açıksa, ayaklarda çatlar. Ve renk adım adım değişir. O açık yeşil, fosfor beyazına doğru yaklaşır. Bu renk olana kadar buradan yukarıya çıkış söz konusu değildir. Burası Sıbkatullah olma mahalli, altıncı gök katıdır. Buradaki işlem tamamlanırsa, yani kişi bir gün çatlamamaya başlar, rengi acı yeşile dönmüştür, öyle kalır ama artık birileri çatlamaz. O hazır hale gelmiştir. Yükselir ve Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüne ulaşır. Kürsü boşlukta duruyor. Hiçbir yere dayalı değil. Burası altıncı katın hemen üzerinde boşlukta duran bir kürsüyü ifade eder. Ve orada ona Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilir. Ve bir kılıç teslim edilir. Elindeki kılıcı yukarıya doğru kaldırarak yükselir. İşte
altıncı kattan yedinci kata olan yolculuk böyle bir yolculuktur. Ondan sonra artık o kişi yedinci kata çıkabilenlerin içinde olacaktır. Yani yer değiştirecektir. Zemin katta ki sırada altın kapının bulunduğu yerin altın kapı tamamen solda kalır. Altın kapının sağ tarafında ilk grup cinlere aittir. İkinci grup insanların erkek olanlarına aittir. Üçüncü grup insanların hanım olanlarına aittir. Bunlar altın kapıya paralel olan, tam altın kapının karşısında değiller. Ama bulunduğumuz yeri, onların yeri kabul edersek altın kapı sol tarafta kalmaktadır. Sevgili kardeşlerim, altıncı kata kadar çıkabilenler bu minval üzere yolculuk yaparlar. Ama bu yolculuk tamamlandığı zaman, altıncı kat tamamlandığı zaman onların yerleri değişir. Onlara dikey vaziyette duran fakat yerden yüksek bir balkon hüviyetinde olan kesimde gene onarlık safları halinde yedi saf bulunur. Aşağıda olanlar seri sülüke başlamadan evvel onlar yukarıya çıkarlar. Birinci katı yükselirler evvela, sonra ikinci katı yükselirler. Ve orada suvarılma havuzlarının sağ tarafında olan bir yerde üstü kapalı, önü tamamen açık bir kesimde secde ederler. Orada altıncı kata kadar çıkabileceklere el öptüren Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ki yanında devrin imamı vardır, içeri girip suvarılma havuzlarına girecek olanlara el öptürme işlemini tamamladıktan sonra sağ tarafta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yer alır. Sol tarafında ise devrin imamı yer alır. O yedinci kata kadar çıkabileceklerin yolculuk evvela onlar tarafından tamamlanır. Yani önce onlar üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci kata, altıncı kata ve nihayet yedinci kata ulaşırlar. Yedinci katta ulaştıkları yerde yedi vaklalı bir altın zincir göreceklerdir. Bu altın zincir her bir vaklalar bir metreden daha büyüktür.

Altın zincire kılıçla bir defa vurulduğu zaman altın zincir ikiye ayrılır ve yukarıya çıkacak olanlar oradan arkadaki baklava dilimli kapıda otomatik olarak açılır. Oradan tavanı geçerek, tavanda bir kapı falan yoktur, görünmez. Ama onun geçirecek olan kesimini onlar bilirler ve oradan çıkıp orada 7. gök katının 1. aleminde, ki orası kader hücreleridir. Herkes kendi kader hücreleri dizisinin önünde bulunmak kaydıyla sıralanırlar. Kader hücrelerinin altıgen hüviyetinde olan bal peteklerinin aynı bir görüntü söz konusudur. Herkesin kendi önündeki kader hücresi onun yarınını gösterir. Yani oradan içeri girebilseler yarın ne olacağını net olarak göreceklerdir. Gene onların ondan sonraki altıgenin kader hücresi yarından sonraki günü gösterir. Yarından sonraki gün ne olacaktır? Üçüncüsü ondan sonraki gün ne olacaktır? Böylece uzayan bir dizayn içerisinde gelecek bütün günler de o kişinin ne yapacağı kesin olarak önceden bellidir. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle sadece geleceği bilmekle kalmıyor. Kimin cehenneme gideceğini, kimin cennete gideceğini bilerek ona göre insanların hüviyetini tayin ediyor. Her şeyi önceden biliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hız belli bir noktadan öteye geçtiği zaman zaman küçülmeye başlar. Allah sıfır zaman aralığında her şeyi yapabilmek yetkisinin sahibidir. Bu tam bir sıfır değildir. Ama sıfır virgülden sonra 25 tane 30 tane sıfır koyun. Ondan sonra bir rakamını koyun. Sıfıra o kadar yakın bir noktadadır ki bize göre mutlak sıfırdır. Ama Allah'a göre mutlak sıfır değildir. O bizim tahayyül edemeyeceğimiz kadar, düşüncemize bile sığmayacak kadar olan o sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzehtir. Gene aynı sebeple mekandan da münezzehtir. Ve 7. gök katına çıkanlar önce 1. alem olan Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Onun altında 70 kişilik bir gruba Devrin İmamı ders verecektir. 70 kişi orada kalır. Sonra 2. alem olan Kudret Denizi'ne geçilir. Kudret Denizi'ne gelenlerin hepsi dalarlar. Ruhların nefes almak gibi bir durumu olmadığı cihetle orada bir eğitim yaparlar. Derinliklerinde suların neler var hepsini tek tek görürler. Sonra üçüncü aleme geçilir. Orada geniş bir iki veya üç basamaklı bir merdiven ki merdiven dediğim şey 15 metre 20 metre genişliğinde
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden bir kısmı da orada. Devrin imamı orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır. Ve o merdivenlerin, üç tane merdivenin üzerini tamamen dolduran, merdiven dediğimiz 20 metre, 30 metre genişliğinde 3 basamak var sadece. 2 basamak var affedersiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi var ama devrin imamı da aşağıdan gelerek onlara katılıyor. Orası makamı Mahmud. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün nikahları orada kıyılmıştır. Bütün devrin imamlarının nikahları da orada kılınır. Kıyılır. Asıl olan orada kıyılan nikahtır. Allah'a göre kıymetli olan nikah. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra divanı salihin gelir. Devrin gafsı da orada görevlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkanlığı ondan alarak diğerleri geri dönene kadar olan devrede orada başkanlık yapar. Geriye kalanlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlarlar. Zikrini tamamlayan kişi zikir hücrelerindeki süresini, zikir sayısını tamamladıktan sonra bu aylarca sürebilir. Oradan Sitretül Münteha'ya ulaşır uçarak. Ve Sitretül Münteha'dan yalnız başına dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına, zatında yok olur. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bu muhtevadan bahsediyor. Allah Teala'nın nefsin mutmain olması halinde ruhun ulaşacağı kademeleri ifade ediyor. Nefs-i emmare birinci gök katını ifade eder. Nefs-i levvame ikinci gök katını ifade eder. Nefs-i mülhime üçüncü gök katını ifade eder. Nefs-i mutmainne dördüncü gök katını ifade eder. Nefs-i radiye beşinci katı, nefs-i mardiye altıncı katı ifade eder. Ve tezkiye yedinci gök katını ifade eder. Her bir kademede, her bir gök katında nefsin kalbi %7 fazıl birikimiyle aydınlanır. 7 tane %7, %49 eder. Allah'a ulaşmayı kişi dilediği zaman da Allah Teala ona %2 rahmet nurunu verir, daha mürşidine tabi olmadan evvel. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve bu açtığı yoldan evvela üncü grup olarak %2 nur gönderiyor. Bu nur fazıl nuru değildir. Kalbe yerleşecek olan, %98 yerleşecek olan fazıllardır.
Ama gönderilen ilk nur rahmet nurudur. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsinin kalbi %51 nurla dolar ruh Allah'a ulaşıncaya kadar, %2 başlangıçtaki giriş, her gök katında emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur birikimi gerçekleştikçe ruh bir gök katı yükselebilir. Ve de 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitret-i müntaha'ya ulaşır. Allah'ın zatına da ulaşır. Hicr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri bu muhtevayı açıklıyor. Müjde, cennet müjdesidir. Müjde, dünya mutluluğunun yarısının müjdesidir. Kim nefsinin kalbini %51 bu şekilde hemen hemen bedavadan nurlarla doldurursa, ki Allah doldurur, o kişinin hiçbir becerisi olması gerekmiyor. Sadece bir dileği yeterli. Gerekli olan bütün doneleri, bütün vasıfları Allah ona kazandıracak ve onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. İşte bu olay gerçekleştiğinde kişinin nefsinin kalbinde %51, %49, 7 kere 7 fazıl, %2'de başlangıçtaki %2 rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolar. Her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülükünde, anlattığımız standartlarda seyri sülükte bir gök katı yükselerek bu yolculuğu yapar. Ve de neticede de Allah'a ulaşır. İşte böyle bir noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuş olduğu için davranış biçimlerinin yarısı pozitiftir. Yarıdan fazlası %51'i, %49'u negatif olarak gerçekleşebilir. Ve bu muhtevada kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamakta, dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olunca ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama sanki bu kişi ulaştırmış gibi Allah'ına mükafat olarak üçüncü kat cenneti de verir. Bu kişi öldükten sonra kıyamette tekrar dirilecektir. Ama üçüncü kat cennete girecektir. Oraya ulaşamadan ölen ama mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girecektir. Mürşidine ulaşamadan ölen, Allah'a ulaşmayı dilemiş dönmüş olan kişi ise mutlaka birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bir tek dilek kişiyi mutlak olarak birinci kat cennetin sahibi yapar. İşte o Allah ki size hibe ediyor. Açıktan veriyor. Siz sadece bir dileğin sahibi oluyorsunuz. Ya Rabbi diyorsunuz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Tamam. Allah'a göre bu yeterli. O sizi kendisine ulaştırıyor. Çünkü siz talep sahibisiniz. O kadar kıymetlisiniz ki Allah'ın katında Allah size ruhundan üfürmüş. Çünkü siz insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın kıymetini bilin. Bu bapta Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamalısınız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde birlikteyiz. Sizlere inşallah mağfiretten bahsetmek istiyorum. Mağfiret müessesesi hem af anlamında kullanılmaktadır, günahların affı, hem de günahların sevaba çevrilmesi istikametinde kullanılmaktadır. Ne zaman mağfiret söz konusudur? Mağfiretin tahakkuk ettiği nokta 14. basamaktır. Basamaklar itibariyle oraya gelelim. Birinci basamak olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ve bu değerlendirmeye göre de Allah-u Teala'dan o kişinin kalbinde hayır mı var yoksa hayır yok mu? Allah kişinin kalbine bakar. Hayır görmedikleri, şer gördükleridir kalpte. Onlar sadece kendilerini zehirleyecek olanlar değildir. Başka insanları da zehirleyecek olanlardır. Onların kalplerinde buğz vardır. Başka insanları sevmezler. Onların kalplerinde küfür kelimesi vardır. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi olduğu için bu onlar için bir ayrıcılık değildir. Onların kalbinde zevk vardır. Onların kalbinde maraz vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar Allah'ın ayetlerini ketmederler. Yani örterler. Onlar kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan ayıranlardır. Onlar seçilmezler. Onun dışındaki henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş herkes Allah Teala tarafından seçilir. Bu seçim işlemi yeryüzünde fesat çıkarmayan insanlar için geçerlidir. Ve onların sadece bir kısmı, ne yazık ki küçük bir kısmı, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o üçüncü basamağa yükselir. Nasıl yükselir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala aynı anda o kişinin kalbinde oluşan bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Aynı anda gerçekleşir. İşitme, bilme, görme ve kişi üçüncü basamaktadır. Bunun üzerine Allah Teala sadece
bu tarzdaki kişilere rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli başka insanlara, yani ne yazık ki insanların %90'ından fazlasına yapılmaz. Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmez. Bütün insanların üzerinde Allah'ın Rahman esmasıyla tecellisi vardır. Rahim esmasıyla tecelli o kişinin nefsinin kalbinde değişiklikler yapmaya yönelik bir tecellidir. Hazreti Yusuf diyor ki Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا أُبَرُّ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve bunun üzerine Allah Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Kişilerin evvela hastalar üzerindeki engelleri ve uzuvlar üzerindeki engelleri alıyor. Gözlerin önündeki hicab-ı mestura adlı irşat makamını görmeyi engelleyen perdeyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki, basar hassasının üzerindeki gışavet isimli engeli alıyor. Kulaklardaki engeli vakraya alıyor ve kişinin mühürlü olan Allah'a karşı bir muhteva taşıyan sözleri anlamaktan kişiyi men eden ekinleti kaldırıyor Allah Teala. Kulaklardaki affedersiniz, vakrayı kaldırıyor. Aynı zamanda da mühürlü olan işitme hassasının mührünü açıyor. Kişi duymaya, işitmeye başlıyor. İrşad makamının sözlerini manalandırmaya başlıyor. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Rahim esmasıyla tecelli edince onun kalbinin mührünü açıyor. Kalpteki küfür kelimesini ekinnetle birlikte

yani kalbine idraki sağlayan bir ilahi kompütür yerleştirilmiş olan birisi oluyor. Bunları yaparken o kişinin derecelerini devamlı arttırıyor ki o kişinin sevapları günahlarını aşsın. Ve bu işlevleri tamamladığı zaman Allah Teala o kişinin sevapları günahlarından öteye geçiyor. Yani kişi günahları sevaplarından fazlayken hiçbir ameli yok, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği cihette ameli olsa da neticeyi değiştirmez. Mutlaka kişinin günahları sevaplarından fazla. Bu noktada sevapları günahlarından fazla hale getiriyor Allah Teala. Sonra da o kişinin kalbine ulaşıyor. Göğsünden kalbine yol açmış, yol açıyor. Oradan kalbe giriyor, kalple kişinin arasına ve o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve o kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve kalbine rahmet nuru %2 oranında giriyor. Ama Fazıl isimdeki nurlar kalpte iman kelimesi yazılı olmadığı için manyetik çekim alanı mevcut olmadığı için kalbe giremiyor. Sonra Allah Teala o kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlıyor. Rahmet birikimi. İşte bu fazıların giremediği ama rahmetin kalbe girdiği ve kişinin içinde, nefsinin kalbinde %2 oranında yerleştiği noktada o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu rızayı oluşturur. Allah Teala o kişinin mürşidini görmesini temin eder. Kişi Allah Teala'dan hacet namazı kılarak mürşidini sorduğu zaman hacet namazıyla istihaneyi istediği zaman mürşidinin kim olduğunu Allah'a sorduğu zaman Allah Teala ona mürşidini gösterir. Bu noktada kişi gaybde Rahman'a huşu duyan bir kişidir. Kalbinde %2 nur vardır. Rahmet nuru. Ve bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair kesin bir inancın sahibidir. Allah Teala bu noktada o kişinin mürşidini talep etmesini sağlar. Kişiye mürşid sevgisi verir. Kişinin içinden gelen bir duygu bütün vücudunu, kalbini kaplar. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşide ulaşmayı

dediler ve mağfiret diler Allah Teala'dan. İşte günahların örtülmesi birinci muhtevadır. Mağfiret ikinci muhtevadır. Ama böyle bir müessesede kişinin mağfiret talebi asıldır. Kişi mağfireti dilemelidir Allah-u Teala'dan. Hud suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve enistağfiru rabbekum. Rabbinizden mağfiret istemeniz. Sümme tuğbu ileyhi. Sonra ona tövbe etmeniz. Ümmeti kum meta'an hasenen. Sizi ahsen bir, güzel bir meta ile metalandırması. İla ecelin müsemmen. Belirlenmiş bir zamana kadar. Yuti kulle zi fadlin fadlehu. Ve bütün fazıl sahiplerine fazlını vermesi içindir. Allah Teala görülüyor ki bütün bu standartları kulun Allah'tan mağfiret istemesine bağlamış. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi talebi. Ama daha kalın çizgilerle bakarsak mağfireti geleceğe yönelik bir hidayet talebi olarak görmemiz lazım. Çünkü mağfiret talebine dayalı olarak veriyor Allah-u Teala bunları. Ve in tevelle ve eğer dönerseniz فَاِنِّ اَحَافُ عَلَيْكِمْ عَزَابًا. Muhakkak ki azabın üzerinize olmasından korkarım, haf ederim, korkarım. Muhakkak ki korkarım. يَوْمِنْ كَبِيرٍ. Büyük günün azabının üzerinizde olmasından korkarım. Şimdi Hud suresinin 3. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bir dizayn görüyoruz. Kişi Allah'tan mağfiret istiyor. Ve ne zaman istiyor? İrşat makamının önüne varmadan önce kul Allah'tan mağfiret istiyor.

ve tövbe olayı gerçekleşiyor. Kişi irşat makamının önünde tövbe ediyor. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler orada, onların etrafındaki kişi de, devrin imamı da orada ve bir tövbe merasimi cereyan ediyor. Kendisine izin verilen iki kişi konuşuyor. Allah'ın emrettiği şeyleri irşat makamı söylüyor. Murat makamı da irşat makamı mürşittir. Murat makamı da mürittir. Neyi murad ediyor kişi? Allah'a ulaşmayı murad ediyor. Günahlarının sevaba çevrilmesini murad ediyor. Bunun için söylediği şey mağfiret talebidir. Bu mağfiret talebi kişinin Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde iki taraf birden aynı şeyi yapıyor ve sadece kendisine izin verilmiş iki kişi sevap söyler diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor Allah Teala sevap söyler demekle? Mağfiret talebinde bulunurlar demiş oluyor. Çünkü bu sevap talebi üzerine Allah Teala müridin, tabi olanın talebi üzerine onun günahlarını affediyor. Mürşidin ve aynı zamanda devrin imamının talebi üzerine bir defa daha affediyor Allah Teala ve kişinin günahları mürşidine gelmeden evvel örtülmüşken şimdi bir de kişinin günahları birincinin talebi üzerine af, devrin imamının ve mürşidin talebi üzerine ikinci defa affediliyor ve kişi büyük sevap kazanıyor. Biliyorsunuz, kazandığımız dereceler sevabı ifade eder. Kaybettiğimiz dereceler günahı ifade eder. Ve kişi üst derece bir sevap kazanma imkanının sahibi oluyor. Daha irşat makamına gelmeden evvel kişinin günahları zaten örtülmüştü, o kişi cenneti hak etmişti. Tabi olduğu zamansa bu Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi gereğince tabi olduğu zaman o kişinin talebi aynı anda devrin imamının talebi üzerine, arşı tutan meleklerin talebi üzerine, mürşidin talebi üzerine dört talep birden, ama meleklerinki ve devrin imamınınki fizik standartlarda değil, fiziğin ötesinde bir talep. Bizim alemimize göre fiziğin ötesinde, Allah'a göre elbette değil. Ve kişinin günahları birinci talep üzerine af, ikinci talep üzerine bir defa daha af, yani sevaba çevrilme işlemi. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı müminler için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur.
Derler ki, diyor Allah-u Teala, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de, bu ayet-i kerimedeki tövbe, Hud suresinin 3. ayet-i kerimesindeki tövbe, kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakimine ulaşırsa, o zaman onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Vikaye et. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bunun üzerine o kişinin Allah-u Teala günahlarını sevaba çeviriyor. Burada sadece Allah-u Teala mağfiret talebinden bahsediyor. Bunun kişisel olarak taraflardan biri için konudan bahsedilmiş Hud 3'te bir açıdan, taraflardan bir açısından değerlendirmiş ve adına gene mağfiret diyor Allah Teala. Aslında tek taraf için düşünürsek buradaki mağfiret kelimesi kişinin günahlarının affını oluşturuyor ve günahları kadar sevap kazanmasını sağlıyor. İşaret makamının, açıklanan meleklerin ve özellikle devrin imamının talebi üzerine bir defa daha mağfiret olayı cereyan ediyor. Bir defa daha af ve mağfiret olayı tahakkuk ediyor. Kelime anlamıyla da mağfiret, affın ötesinde bir olayı oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'e göre. İki defa af manası mağfiret kelimesinin içinde gizlidir. Bu günahların affedilmesi değil, sevaba çevrilmesi, iki defa affedilmesi, aynı ifadelerle anlatılmış Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde. Allah-u Teala diyor ki, Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde, onlar ki cehenneme giderler, günahları artar. Sonra da diyor ki Allah-u Teala, ama kim tövbe eder de, bu tövbe mürşidin de yapılan bir tövbe, amin olursa, mümin olursa, tabiyetten sonraki amin olmak, kalbine iman yazıldığı için kalbi mutmain olmuş bir mümin. Kalbinde o kişinin o noktaya kadar iman kelimesi yoktu. Tabiyeti anında Allah-u Teala kalbinin içine imanı yazar Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Ve bu kişi kalbi mutmain olmuş bir mümin olur. Kalbindeki aynı zamanda imanı artan bir mümin olur. İmanın artışı kişiyi iman artışı sebebiyle mutmain kılar. Henüz nur artışı başlamamıştır. Ama kalbi bu istikamette
kalbindeki iman artmıştır kişinin. Allah'ım biz onların imanlarını arttırırız ifadesi, bu tarzda bir iman arttırışı. Kalbine iman kelimesini yazmak suretiyle. Beşinci basamakta ne olmuştu? Kişinin gözlerindeki hicabı mestur almıştı. Yedinci basamakta kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştı. Ama kalbin içine iman yazılmamıştı. Kişi sadece mümin olmuştu. İmanı artan, kalbine yazılan iman kelimesiyle mutmain olan bir insan değildi daha. O seviyedeydi henüz. Konunun başlangıç noktasında. Öyleyse burada 14. basamakta tövbenin tahakkukuyla o kişi Allah-u Teala'nın günahlarını örtmesi olayıyla değil, günahlarını sevaba çevirmesi olayıyla, mağfiret olayıyla karşı karşıya. İşte bunu anlatıyor Furkan Suresinin 69. ayet-i kerimesi, 70. ve 71. ayet-i kerimeleri. Diyor ki Allah-u Teala, böylece onlar tövbe ederler, mümin olurlar. Ve amenü salihat yapmaya, zikir ederek nefsi ıslah edici ameller işlemeye, yani nefs tezkiyesi yapmaya, zikirle kalplerine rahmetin ve salavatın gelişini temin etmeye başlarlar. Onlar aminü salat yaparlar diyor Furkan 70. Onlar aminü olurlar, mümin olurlar diyor. Ve onların seyyiati hasenata çevrilir diyor. Günahları sevaba çevrilir diyor. İkisi de aynı şeydir. Günahlar kaybettiğimiz dereceler, seyahat kaybettiğimiz dereceler, sevaplar kazandığımız dereceler, hasenat kazandığımız dereceler. Kaybettiğimiz dereceleri iki defa affetmek suretiyle kazandığımız dereceler haline getiriyor. Günahlarını sevaba çeviriyor kişinin Allah-u Teala. Ve 71. ayet-i kerime, onlar günahları affedilmiş olarak tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhen Allah'a dönerler, Allah'a ulaşırlar. Ve aynı olay, yani tövbe olayı, bu tövbeyle alınan sonuçlar Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde de belirtiliyor. Habibim, o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelseler de, tövbe etseler de ve mağfiret dileseler de Allah'tan, o günahlarının affını dileseler de, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine Allah günahları affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine sevaba çeviriyor. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi işlemi, mağfiret müessesesi ve bu dünya üzerinde tahakkuk ediyor. Bir defa tahakkuk ediyor. Eğer kişi vuslata ulaştıktan sonra düşerse, yeniden hidayete ermek isterse,
bir defa daha tahakkuku mümkün. Ama ondan sonrası mümkün değil. Ondan ikinci defa kişi vuslata ulaştıktan sonra, hidayete erdikten sonra düşerse, ondan sonra bir daha ona mağfiret edilmez. Düştüğü anda bütün kazandıklarını zaten geri vermek durumundadır. Öyleyse ne yapıyor kişi? Tövbe ediyor. Hud suresinin 3. ayet-i kerimesinde bu tövbeden bahsediyor Allah-u Teala. Mağfiret istemeniz ve ona tövbe etmeniz diyor Allah Teala. İşte tövbe olayı tahakkuk etmiştir. Bundan sonra kişinin metalandırılması var. Yani o kişi zikir yapacak. Allah'ın kadından gelen rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat göğsüne gelecek. Göğsünden kalbine ulaşacak. Ve Allah Teala kalbine iman kelimesi yazdığı için tövbe sırasında Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre iman kelimesi fazıları manyetik alanıyla kendisine çekecek ve etrafında biriktirmeye başlayacak. İşte bu fizik vücudun rızıklandırılmasıdır. Ahsen rızıkla. Ama nefsin kalbinin metallandırılmasıdır. Nefsin kalbinin fazıllarla donatılmasıdır. Yani fizik vücut tarafından nefsin infak edilmesidir. Bu ayette Hud suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala buna metalandırmak diyor. Onu faydalandırmak, Allah'ın rızkından faydalandırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu ayetleri rahatlıkla konuşmak imkanını bize vermiş. Bilgisayar aracılığıyla olsun, uydu aracılığıyla olsun, sizlere ulaşmak imkanımız var. Sonsuz hamd ve şükür ederiz. Öyleyse Allah Teala'nın güzel bir meta ile metalandırması olayı, yani rahmet, fazl ve salavat nurlarıyla fizik vücudun kendisine verilen ahsen rızıktan nefsi infak etmesiyle nefsi Allah-u Teala'nın rızık nefse Allah-u Teala'nın rızkını infak etmesini ifade eder. Bu meta'an hasenen diyor Allah-u Teala. Güzel bir rızık. Nefsin sadece o rızka ihtiyacı var. Rahmet, fazl ve salavat. Niçin var? Allah'ın emirlerini yerine getirmek için, yasak ettiği fiilleri işlememek için, Allah'a sevgili olabilmek için. Öyleyse böyle bir dizaynda acaba Hud suresinin 52. ayet-i kerimesi ne diyor? Gene Hud suresinin 52. ayet-i kerimesi de mağfiretle alakalı. Diyor ki Allah Teala veya kavmistağfiru rabbikum. Ey kavmim, Rabbinizden istiğfarı isteyin. Sümme tûbû ileyhi. Sonra ona tövbe edin. Yürsünüz semâe aleykum midrâran. Size gökten bol miktarda
Allah Teala yağmur versin. Bol rahmet göndersin. Ve yezidküm kuvveten ve kuvvetinizi arttırsın. İlâ kuvvetikum. Kuvvetiyle kuvvetinizi arttırsın. Ve lâ tetevelle mücrimin ve mücrimler olarak yüz çevirmeyin diyor Allah-u Teala. Neyse ayet neyi söylüyor? Tövbe merasiminin işleneceği yer 14. basamaktır. 14. basamaktan evvel Allah'tan istiğfar isteyin. Allah'a istiğfar edin. Allah'tan mağfiret isteyin. Bu istiğfar etmek demek. Günahların affının ötesinde günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Kişi yalnız başına Allah-u Teala'dan mağfiret dilediği zaman Allah-u Teala onu kabul eder. Eğer kabul ederse kişinin günahlarını affeder. Ama tabiyet sırasında böyle bir talepte bulunuyorsa kişi, irşat makamındaki Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi de aynı talepte bulunacaktır.

Alisa, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah-u Teala evvela istiğfar edin Allah'a diyor. Sonra ona tövbe edin. Ne zaman? Tevbiyetin gerçekleştirildiği anda tövbe edin. İşte Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede o kişinin tüm günahlarının sevaba çevrilmesini ifade buyurduktan sonra, seyyiatın hasenata çevrilmesini ifade buyurduktan sonra diyor ki o kişi tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döner. Yani kişi tövbe ediyor. Mağfiret ve Allah-u Teala'dan Resul de onun için tövbe ediyor, mağfiret diliyor. Allah-u Teala iki talebi de kabul ediyor. Ve böylece günahlar affediliyor. Bir defa da affediliyor. Yani sevaba çevriliyor. Bu ona tövbe et diyor Allah Teala. Tövbe edildiği zaman ne olur? Kişilerin dizaynı Allah'ın dizaynıyla paralel olur. Talebe Allah'ın talep etmenizi istediği şeyi Allah'tan talep etmiş oluyorsunuz. Allah'ın emrine paralel bir talep müessesesi oluşuyor. Allah Teala diyor ki ondan sonra size göklerden bol yağmur versin, yani rahmet versin, fazl versin, salavat versin. Zikir yapacaksınız. Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç grup nur ulaşacak size. Ve Allah Teala diyor ki sizi sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın Allah. Nasıl yapıyor? Gökten gönderdiği rahmet, fazl ve salavat isimli nurlarla nefsinizin kalbine ulaşan bu nurları, fazılları iman kelimesinin etrafında topluyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça nefsin kalbinde yerleşmişlerdir. Oradan çekim gücüne tabi oldukları için, manyetik alana tabi oldukları için dışarıdan zikir bittikten sonra dışarıdan gelen karanlıklar orasını da işgal etmek isterler. Ama bakarlar ki orasını artık işgal edemeyecekler. Yenilgi karanlıklar için bir kaderdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes en azından %51 onları yenmeye muktedirdir. Çünkü bunu Allah gerçekleştirecektir. %51'e kadar olay Allah-u Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Öyleyse bu artan kuvvet neyin kuvvetidir? Kimin kuvvetidir? İradenin kuvvetidir. İradeniz sizdeyken nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Onlarla mücadele ediyordu. Ama nefsinizin kalbindeki afetler siz zikir yaptıkça devamlı gidiyor.
afetler yok oluyor, yerini fazıllar alıyor. Yani sadece afet gitmiyor, giden afet kadar fazıl geliyor. Böyle bir noktada nefsinizin kalbi her geçen gün Allah'ın emirlerine daha çok itaat edecek olan bir kuvveti orada biriktiriyor. Ve nefsinizin afetleri arttıkça sizin iradenizin kuvveti artıyor. Nefsinizin afetleri azaldıkça iradi yapı değişmediği için karşısındaki düşman kuvveti 100 iken 50'ye düşmüş. O zaman o da %50 güçlenmiş oluyor. Çünkü onda bir değişiklik olmadı. İrade, aynı irade ama eski düşmanlarının yarısı kadarıyla savaş verecek. Öyleyse irade bir kat güçlü. Daha sonra bu güç daha fazla artıyor. Zikrin kuvveti nefsin kalbinin yarısının ötesinde de nefsin kalbini fazıllarla doldurdukça kuvvet her geçen gün giderek artar. Ve daimi zikirde en kuvvetli devreye ulaşırsınız. Öyleyse kuvvetinizi, iradenizin kuvvetini nefsinizin kalbine yerleştirdiği fazıllarla arttırıyor. Fazıllar afetlerin yerini almıştır ve iradenizin emrindedir.

arkasından Allah Teala diyor ki وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, sakın dönmeyin. Yani vuslata ulaştıktan sonra sakın oradan aşağı düşmeyin. Yoksa mücrimlerden olursunuz. Fasıklardan olursunuz. Kafirlerden olursunuz. Dalalettekilerden olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Fussilet Suresinin 6. ayet kelimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben de sizin gibi sadece bir beşerim. Yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahidun. Ve bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Estekumu ileyhi, ona doğru istikamet üzere olun. Estağfirullah ve istiğfar edin. Ve veylün lil müşrikin. Müşriklere veyl olsun, yazıklar olsun. Burada bana vahyolunuyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ben de sizin gibi bir beşerim sadece, bir insanım. Ve Allah Teala diyor ki onlara de ki Allah'a doğru istikamet üzere olun. Yani Allah'a yönelin. İrşat makamına ulaştığı anda kişi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma safhasıdır. Ondan evvelki safha 14. basamağa kadar Allah'a yönelmek. İstikamet üzere olun ve Allah'tan mağfiret dileyin. Öyleyse istikamet üzere olmak ve Allah'tan mağfiret dilemek. İki konu Allah'tan mağfiret dileyerek ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Mağfireti dilediğiniz zaman, yani müşrikin önünde tövbe ettiğiniz zaman mutlaka ruhunuz başınızın üzerine, devrin imamının ruhu gelecek, yerleşecek ve sizin ruhunuza Allah'a doğru yola çıkması emrini verecek. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Böylece Fussilet Suresinin 6. ayet kelimesinde de mağfiretin var olduğunu görüyoruz. Mağfiret müessesesinin cennette olacağını söylerler, ahirette olacağını söylerler. Bu sadece bir şayadır. Kulaktan kulağa dolaşan, Kur'an-ı Kerim'in yer vermediği, Kur'an-ı Kerim'de kabul edilmeyen husus. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadisinde söylediği gibi benim mağfiretim dünya üzerindedir diyor. Yani bu dünyadaki kişi tabi olduğu anda bana diyor, ben ona Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'ya müracaat ederek onun günahlarının sevabı çevrilmesini isterim diyor. Nisa 60'larda gidiyoruz. Allah-u Teala diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَاءَ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Biz Resullerimizi kendisine Allah'ın izniyle itaat edilsin diye göndeririz. Başka bir sebeple göndermeyiz. وَلَوَنِهُمْ اِذَّلِمُ اَنْفِسَهُمْ جَعُكَ. Onlar ki mutlaka nefslerine zulmetmişlerdi. O zulmedenler sana geldiklerinde estağfirullah'a, Allah'a istiğfar etselerdi. Estağfere lehum resulü, onlar için resul de sen de istiğfar etseydin. Levecidullahi tevaben rahima,
Allah'ı tövbeleri kabul edeceği ve rahmet göndereceği olacaklardı.

Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe gidiyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor ve Allah'tan mağfiret diliyor. Yani bütün günahlarının af olmasını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar için talepte bulunuyor. O da onların günahlarının af olmasını diliyor. Böylece günahları iki defa affedilmiş oluyor. Yani günahları sevaba çevirmiş oluyor. Seyyiatları hasenata çevirmiş oluyor. Ve böylece büyük ölçüde sevap kazanıyorlar. Günahları az, sevapları fazla oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek bir zarurettir. Kur'an'ın vazgeçilemeyecek olan bir farzıdır. Üstelik de olmazsa olmaz farzıdır. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun Allah'ın cennetine girmesi imkansızdır. Hiçbir zaman ona mağfiret edilmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'tan aynı hüviyette mağfiret dileyenler olarak hayatınızı devam ettirmenizi Yüce Rabbimizden diliyoruz. Allah Teala'nın mağfiretleri kabul edip sizin günahlarınızı sevaba çevirmesini, daha sonra ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim almasını dileriz. Cennet saadeti ve dünya saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'ûzu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir. Üç ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması, mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa o kişi mutlu değildir. Mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa,
sulh ve sükun oluşmamışsa, hayır, mutlu değilsiniz. Mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse nasıl bir sulh ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sulh ve sükun hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali, sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti, size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin, sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah-u Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm azabe sümme la tunsarun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce,

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek üçüncü basamaktan başlayan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı, siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını verir. Kanunu 1'e 10'dur. Diyor ki, kimin davranış biçimleri ona derecat kaybettiriyorsa, buna karşılık ona ödenecek olan şey 1'e 1'dir. Misliyle eşittir. Bir derecelik hata yapan, derecat kaybeden bir kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama kim bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman derecat kazanan bir işlem yapmışsa, hayır işlemişse, o zaman onun her bir derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil. Hepinize. Öyleyse Allah'a yönelmenin başlangıç noktası iradenizin devreye girmesini gerektirir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah Teala size ard arda 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ray esasıyla tecelli edecektir. Her şey bunun ışığında gerçekleşecektir. Ray esmasıyla tecellinin ışığında Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği işlevler, bir, gözlerinizdeki hicab-ı mesulenin alınması, iki, kulaklarınızdaki vakranın alınması, 3, kalbinizdeki ekinetin alınması, 4, yerine ihfat sunulması, 5, göğsünüzden kalbinize nur yolu aç, 5, Allah'ın kalbinize ulaşması, 6, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 7, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması, 8, huşu sahibi olmanız, 9, Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi, 10, mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse

5 kalbinize ulaşır. 6 kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8, sizi huşuya ulaştırır. 9, irşat makamını gösterir. Ve bütün bunları rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'sü. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük, onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ağır darda vücuda gelen bu olaylar Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala niçin yapıyor bunu? Sizi mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin, o kişi ulaştırır demiyor, Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese

Kimse var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman Allah ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapması nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak. Öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden zevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler. Ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, o güzelliği oluşturan o, ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka Allah'a tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenlere
Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi gene sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım olunmazsınız, yardım olmazsanız Allah-u Teala'ya ne yönelip, ne ulaşabilirsiniz, yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz, ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar, hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olamazlar. Mutluluk, Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk, sizin mutluluğunuzu Allah Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka üçüncü kat cennete kadar Allah Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için. Nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah dilediğini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bu dilek aslında insanların %90'ını aşar. Yani insanların %90'ından fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilen insanların seçilmesinin arkasında ne var? Allah onları kendisine ulaştırmayı istiyor ki seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsınlar diye seçiyor. Ama seçim iradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse
sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme, Allah-u Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar. 10 tane ihsan verir size. 10. ihsanı olan mürşidinizi göstermekle sizi mürşidinize ulaştırır. Şimdi diyelim ki irşat makamını görmediniz. Yine gidip tabi olun. Belki tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı isterseniz, tabi olan kişi zikir sohbetlerine başlar, dinlemeye başlar. Dinlemesi onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Evvela şu gerçeği unutmayacaksınız. Şu dünya üzerinde bir insan hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, o mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yani hangi mürşit olursa olsun, ona tabi olunduğu zaman o mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelmez. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın. İnanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları Allah'tan öğrenmiştir. Birçok insan irşat makamını işgal eder ama Allah ile konuşamaz. Çevresi onu irşat makamına getirmiştir. Allah getirmemiştir. Öyle birisine tabi olduğunuzu düşünün. Netice değişmez. Yine devrin imamı başınızın üzerine gelecektir. Neden öyle yapıyor Allah-u Teala? Çünkü herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit olmalı ki tabiye tahakkuk edip tabiyetin arkasından Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Ve devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanın kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmenin içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak. Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7
fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir gökyüzüne yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü iç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlıştan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruh arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile onun ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Oradaki dünya saadetine bakalım. %50 ruhumuzun hasletleri, %50 de nefsimizin afetleri ya da %200 ruhun hasletleri, %200 nefsin afetleri. Birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder. Sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her günah işlettikten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah Teala tarafından cezalandırmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti. Biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah-u Teala size ihsan edecektir. Yükseldiğini idrak ettirecektir. Ve 7 defa %7 nur birikiminde nefsinizin kalbi %49 faziletlerle, fazıllarla, ki bunlar kişiyi faziletli kılacak olan temel faktörlerdir, %2 de rahmetle dolacaktır. Her %7 fazilette ruhunuz bir gök katı yükselerek 7. defa %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ve ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. İşte burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, kalbinizin, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense 3. kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fenafillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey zühd makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir. Allah'tır. Zahiri statü değildir, manevi statüdür. Öyleyse burada siz artık dünyaya karşı, fizik hayata karşı zahitsiniz. Ona değer vermiyorsunuz. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Zikriniz sizin kalbinizde %81 nur birikimini sağladığı zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslimiyet noktası cennet saadetinizin 4. kat cenneti kapsadığı bir noktaya sizi ulaştırır. Dünya saadetiniz ise artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir.
nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını ve fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir. Devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alem olan, affedersiniz, birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan Ümmül Kitab, üçüncü alem olan Makam-ı Mahmud, dördüncü alem olan Divan-ı Salih. Arada Kudret Denizi var. Üçüncü alem. Makam-ı Mahmud dördüncü alem. Divan-ı Salih'in beşinci alem. Ve zikir hücreleri altıncı alem. İndi ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitedil Müntihadır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muhsinler makamının Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu açtınız. Allah günahlarını sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size Salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü kademe burada irşada ulaşırsınız. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. Salah makamının bu dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya saadetiniz %100. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Allah-u Teala'ya irade teslim için talepte bulunursunuz. Talebiniz kabul edilir. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ulaşabileceğiniz son noktaya ulaştınız. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz.
Buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstününe ulaştınız. 7. kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hürriyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor. Günahlar işliyor nefsinin tesiri altında. Arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir. Ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır. İç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için. Ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz, öfkeleniyordunuz, kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah Teala size azap veriyordu, ruhunuz nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de ruhunuzun da muhtevası Allah'ın bütün yasak ettiği fiillere kapalı. Hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz.
Allah size bütün ibadetleri sevdirdi, bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği, burası dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği, burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin 7. en son katı ve irşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzi billahi minneşşeytan ve elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bakayım sıratı lezzine el-anıtı aleyhim gayr-ı mazlubi aleyhim ve el-anabiliyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bir güzel güne daha başlıyoruz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bir güzelliği yaşamak demek. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın varlığını daha yakından hissetmek demek. Sizlerle beraber olmak, sizin mutluluğunuzu hissetmek, saadete saadet katmak demek. Öyleyse bizler Allah yolunda olanlar, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki varız. O bizi yarattı. Öyleyse yüce yaratıcımız Allah-u Teala bize emirlerini gönderiyor. Niçin gönderiyor emirlerini acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Bütün emirleri Allah-u Teala'nın bizi mutlu kılmaya yöneliktir. Hepsine dikkatle bakın. Hangi emri gözden geçirirseniz geçirin, arkasında mutlaka ama mutlaka bizim mutluluğumuz var. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok sevgili kardeşlerim. Ama bizim Allah'a sonsuz ihtiyacımız var. Netice itibariyle her şeyimizle sadece bir yaratıkız. Kainatın yaratıcısının bir yaratığı. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın yarattığı Allah için yaşaması lazım gelen varlıklarız. Neden Allah için yaşamamız gerekiyor? Çünkü Allah bizleri insan olarak yaratmış. Biz insanları yalnız Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Bizim dışımızda, insanın dışında Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla, cansızıyla bütün bir kainat sadece ve sadece bizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bizim için. Her şey insan için. Ama insan Allah için. Sevgili kardeşlerim, her halükarda onunla bizim aramızda bir sonsuz ilişkiler dizisi söz konusudur. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşarız. Ve eğer biz insanlar onun tarafından bir sebebe dayalı olarak yaratılmışsak,
Bu sebep sadece bizim kulluğumuzdur. Evvela şunu yerlerine oturtmalısınız. Ben Allah için yaratıldım. Bunu demelisiniz hepiniz birbirinize. Ben Allah için yaratıldım. Peki bunun manasının şumulu nereye kadardır? Herkesi kaplar. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer biz bunu söyleyebiliyorsak, ben Allah için yaratıldık diyorsak, şunu bileceğiz ki, bizim dışımızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Yani ne demek istiyorum? Yani bizim dışımızda bulunan herkes, onlara herhangi bir güzelliği ulaştırdığımız zaman Allah'ı temsil ederler. Bu hizmeti onlara değil, Allah'a yapmış oluruz. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kimler yaratılmışsa o etrafınızda var olan bütün arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta düşmanlarınız sizin mutluluğunuz için vardırlar. Sevgili kardeşlerim, olur mu öyle, olur mu diye düşünenler olabilir aranızda. Düşmanlarımız da mı diye? Evet, düşmanlarımız da. Çünkü onların beklemediği bir iyilikte bulunduğunuz zaman bundan muhteşem bir haz alacaksınız. Kimi size düşmanca davranıyor görürseniz, mutlu olmak istiyorsanız ona bir iyilikte bulunun. Kolay mı diye soruyorsunuz şimdi de. Size göre nasıl? Öyleyse siz de öyle bir insan olacaksınız ki seyyiate hasenatla karşılık vermeniz gerek. O zaman Allah için olacaksınız. Eğer böyle değilseniz şu anda Allah için yapabilirsiniz. Henüz o standartların içine girmediniz. Henüz Allah için değilsiniz. Henüz nefsiniz içinsiniz. Dikkat edin. Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu nefsinizin afetlerinden soyutlayın. Onların dışında bırakmaya çalışın. Bu düşünce standartına ulaştığınız zaman, eğer herkes sizin için yaratılmışsa, sizin mutlu olmanızın bir vesilesi iseler, etrafınızda bulunan bütün insanlar sizin mutluluğunuza açılan birer kapıysa, o zaman neden o kapılardan geçmiyorsunuz? O insanlara bir nebzecik mutluluk verdiğiniz anda onların yaşadığı mutluluğun iki katını siz yaşayacaksınız. Bunu biliyor musunuz? Etrafınızdaki her şeye dikkatle bakın. Her şey sizin için yaratıldı. Gökyüzü, yeryüzü, deniz, kara, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, balıklar, etrafınızda ne varsa, hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, hepsi sizin için. Sevgili kardeşlerim, olayı herkes bana düşman, herkes benim kötülüğümü istiyor, herkes şeytanla işbirliği etmiş ve herkes bana zarar veriyor şeklinde düşünürseniz, size sadece o küçücük misali vermek isterim. Hani çölün kıyısında bulunan iki adam, sadece yarım bardak suları var. Diyor ki, eyvah, sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Öteki de diyor ki, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya hala yarım bardak suyumuz var.
sevgili kardeşlerim, işte size sizin için altın değerinde olan Allah-u Teala'nın tavsiyesi bu. Ona deyin ki, Ya Rabbim, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Yoksa siz yok mu zannediyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Eğer siz gören gözlerin sahibiyseniz, işiten kulakların sahibiyseniz, çalışan bir vücut makinesinin sahibiyseniz, akciğerlerinizde, karaciğerlerinizde, midenizde, bağırsaklarınızla, bütün vücut uzuvlarınızla uyum halinde çalışan bir sistemin sahibiyseniz, sadece fizik vücudunuz için bile Allah'a ne kadar şükretseniz azdır. Siz bir trilyonersiniz. Hepiniz. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizde var olan şu gözlere sahip olamayan birisi, göremeyen bir insan, sırf sizin Allah-u Teala tarafından bedava verilmiş olan şu görme hastanızın sahibi olabilmek için bütün servetini feda etmez miydi? Siz öyle olsaydınız yapmaz mıydınız bunu? Öyleyse şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Allah bunları bize karşılıksız vermiş. Sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Şu fizik vücudumuz, sevgili kardeşlerim, sadece bir elbisedir. Şu dünya adı verilen fizik standartları algılayabilmemiz için bize verilen bir emanet. Ne zaman bunu anlayacaksınız? İlk tayyi mekanı yaşadığınız zaman. Onun dışından düşüncenizin, aklınızın kumanda ettiği nefsinizin içinden fizik vücudunuza baktığınız zaman, işte öldüğünüz zaman da onu göreceksiniz. Fizik vücudunuzun dışından kendinize bakacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz yaşıyorsunuz. Ölen fizik vücudunuz, topraktan yaratılmış olan, gene toprağa gidecek olan şu dünyadaki elbiseniz. Sevgili kardeşlerim, siz bir sonsuzluksunuz. Öyleyse şu yakınlarda annesi, babası, evladı, yakınlarından birisi ölmüş olan, boşuna üzülen kardeşlerimiz, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülmeyin. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Her zaman onları ziyaret etmek imkanının sahibisiniz. Sadece bir hacet namazı kılıp Allah'tan talepte bulunacaksınız. Ben rahmetli olan annemle, rahmetli olan babamla, rahmetli olan arkadaşımla orada merza halinde olmak istiyorum. Ya Rabbi, bana bunu nasip kıl. İşte bu bir anahtar. Bu anahtarla merza haliminin kapısını açarsınız. Ne görürsünüz? O gitti, artık onu göremeyeceğim diye arkasından gözyaşı döktüğünüz karşınızda. Sabaha kadar sizinle beraber. Dünyada eksik kalan ne varsa orada ondan o bilgilerin hepsini alabilirsiniz. Her şeyin yük oturduğunu göreceksiniz yerlerine. O yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu üzüntülerinize dikkatle bakın. Neden üzülüyorsunuz? Şu dünya adı verilen gezegende size Allah-u Teala bir hayat vermiş. Etrafınızdaki insanlarla Allah için yaşayıp en güzel bir dostluğu paylaşmak varken neden onları üzüyorsunuz?
Böyle yaptığınız zaman hala anlamadınız mı? Üzülen hep siz olursunuz. Mutluluğun anahtarı nefsle değil, ruhla yaşamaktır. Ya da nefsinizin afetleriyle değil, ruhunuzun hasletleriyle yaşamaktır. Hayatınızı ruhunuzun hasletlerine açın. Kapıları ruhunuzun hasletlerine teslim edin. Oradan size ulaşacak olan güzellikleri, o güzellikleri yaşamaya çalışın. Öyle yaptığınız takdirde başka insanlara sizleri üzecek olan bir vasıta değil, sizleri mutluluğa ulaştıracak olan Allah'ın yegane vasıtaları olarak baktığınız zaman

Ben ne yaparım da ona bir nebze mutluluk verebilirim? Ben ne yapabilirim de ona onun seveceği, onun hoşlanacağı bir şeyler yapabilirim? Bunu yaptığınız an siz o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Ama bunu yapmayı planladığınız andan itibaren, onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar asıl mutluluğu yaşayan sizsiniz. Öyleyse o kişi daha ona mutluluğu ulaştırmayı planladığınız andan itibaren sizin mutluluğunuzun kapısıdır. O kapıdan geçtiniz. Ta ona mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bir mutluluk üçgeni. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir mutluluk karesi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onlar sizin için bir mutluluk vasıtası. Mutluluğunuzun hepsi mimarı. Tabii bunun farkında bile olmadan yaşarlar. Ya siz? Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Siz farkında mıydınız? Olaya nasıl bir bakışla bakarsanız, olaya nasıl bir girişle girerseniz, siz o kadarsınız. Ya kendi mutluluğunuzun mimarı, ya da mutsuzluğunuzun zavallı temsilcisi. Seçimi siz yapın. Başkalarıyla kendiniz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevrenize sizden ne ulaşırsa onlardan size sadece onun eşidi geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz onlar için bir mutluluk vasıtasısınız. Onlar da sizin için bir mutluluk vasıtası. Bütün mesele Allah'ın size teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz, yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Şeytan ve kör nefsiniz size hep karanlık mağaraların yolunu gösterecektir. Hep başkalarına kötü davranmanıza sebebiyet vermek isteyecektir. Çünkü şeytan sadece ve sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunun için size nefsinizin o hastalığını tatbik sahasına getirmek için büyük gayret sarf eder. Üstün olmak istemek, bunu başkalarına kabul ettirmek. Sevgili kardeşlerim, üstün sadece Allah'tır. Biz insanlar bir demokrasi içinde insanların eşit olması lazım geldiğini bir prensip olarak kabul ederiz. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın huzurunda birbirine eşit iki tane bile insan yoktur. Sonsuz merdivenlerden oluşan bir yelpaze içerisinde siz her an o merdivenin bir basamağındasınız. Bir saniye sonra başka bir basamaktasınız. Ondan bir saniye sonra daha başka bir basamaktasınız. Hiç kimse sizinle eşit değil. Çünkü onlar da devamlı her saniye bu basamakları değiştiriyorlar. Neden mi? Çünkü hayatınızın her saniyesinde bir derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Olduğunuz yerde oturuyorsunuz. İbadet etmiyorsunuz. Ama kimseye de bir kötülüğünüz yok. Öyleyse şöyle düşünebilirsiniz. Ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülüğü olmayan bir insanım. Öyleyse bu durumda ben derecat kaybetmiyorum. Ama şu anda bir ibadetim de yok. Derecat da kazanmıyorum. Öyleyse hamdolsun olduğum yerdeyim. Mi diyorsunuz? Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Merdivenlerin her saniye bir basamak altına iniyorsunuz. Mutluluk yukarıya doğru bir seyir takip eder. Allah'ın merdivenlerinde mutsuzluk da aşağıya

Doğru. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, öyleyse bunları yerli yerine oturtmaya çalışın. Siz ne olduğunuzu fark edin evvela. Siz herkes için bir mutluluk vasıtasısınız. Herkes sizin için bir mutluluk vasıtası. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız, siz herkes için bir mutsuzluk vasıtasısınız. Herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtası. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakabiliyorsanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda seçim başkalarının değil, seçim sizin. Başkaları şeytanın penceresinden baksalar, siz onlar için bir mutsuzluk vasıtası olsanız, onlar da sizin için bir mutsuzluk vasıtası olabilir mi? Olamaz. Siz Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsanız. Bir insan düşmanıyla mutlu olabilir mi? Gayet tabii. Elbette. Bu imkan hepinizin elinde. Ne zaman size düşman olan birisine Allah mutlaka nasip eder, bir iyilikte bulunursanız, onun beklemediği bir güzelliği, ona karşı husumetinizin olmadığını, ona karşı sadece sevgi beslediğinizi ona ispat ettiğiniz an, siz mutluluğun üst seviye bir boyutunu yaşarsınız. Çünkü normal bir insana karşı göstereceğiniz bir sevgi halesi, sizden fışkıran bir Allah'ın güzellik nuru, o kişi ne kadar düşmanınızsa sizin için o kadar çok mutluluğa vesile olur. Sevgili kardeşlerim, hep insanlar şunu anlayamazlar. Bir insan ne kadar çok günahı varsa, ne kadar çok günahla Allah'ın yoluna girerse, o kişinin derecatı o kadar çok artar. İşte bu misali düşünün. Size ne kadar çok düşman olurlarsa olsunlar, en çok düşman olana yaptığınız bir güzel davranış size en büyük mutluluğu verir. İnsanlara göre adım adım artan bir mutluluk. Hatırlayın Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerini. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiate yani kötülüğe hasenatla yani iyilikle mukabele edenler var ya, onlar bu hassa çok insana verilmez. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Neden? Çünkü etraflarında kim varsa herkese onları mutlu edecek bir davranışla davranıyorlar. Böyle bir davranışın sonucu ne olur? Böyle davranan kişiyi sonsuz bir şekilde mutlu kılar. Siz başkaları için yaşadıkça Allah için yaşarsınız. Allah için yaşayan herkes aslında kendi mutluluğun anahtarını eline geçirmiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, kulvara eşit şartlarla girdik. Kim Allah'ın güzelliklerini keşfedebilirse, bu keşif Allah'ın ilavesiyle sonsuz boyuta ulaşır. Allah Teala'yı tanıdıkça ne diyorduk? Evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. İkinci safa.
Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha. Sonra ona hayran olacaksınız. Dördüncü safha. Her biri mutluluğunuzun yükseldiği pik noktaya doğru gider. Dördüncüsü sizi en üst noktaya ulaştırır. Allah'a hayran olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hoşlanmada, sevgide, aşık olmada insanlar karşılarındakileriyle birlikte hem seviye olabilirler, aynı seviyede olabilirler. Ama hayranlıkta aynı seviyede olmaları mümkün değildir. Hayran olan mutlaka hayran olunandan aşağıdadır. Acaba anlatabildim mi? Ona bir gün hayran olacaksınız. Onun gayesinin sadece ve sadece sizi mutlu etmek olduğunu fark ettiğiniz zaman değil, yaşamaya başladığınız zaman önce fark edersiniz, sonra tespit edersiniz, bunu yerli yerine oturtursunuz, doğru olduğu kanaatine ulaşırsınız, sonra tatbikatla adım adım güzelliği yaşamaya başlarsınız. Ve ona hayran olduğunuz noktada bu tatbikatın en üst boyutuna çıkarsınız. O zaman görürsünüz ki Allah ile aranızdaki ilişki sadece mutluluğa dönüktür. Ya da şeytanın yolunu seçersiniz. O zaman da görürsünüz ki dünya bir mutsuzluklar demetidir. Ama zannettiğiniz gibi size mutsuzluğu yaşatan başkaları değildir. Size mutsuzluğu yaşatan ta kendinizsiniz. Başka hiç kimse değil. Siz eğer siyah renkli gözlüklerle bakıyorsanız her tarafı siyah görürsünüz. Eğer şeffaf gözlüklerle bakarsanız doğruyu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bakış açınızı Allah'ın söylediği platformda, Allah'ın istediği standartlara yönelterek kullanın. Başka insanları mutsuzluğunuzun değil, mutluluğunuzun bir parçası olarak düşünün. Ne olur bir kelimeyle, bir cümleyle, bir davranışla onlara bir nebzecik mutluluk vermek isteseniz, onlarla ilgilendiğinizi belli etseniz, onların gönlünü alacak olan bir şeyler söyleseniz, bir davranışla bunu hissettirseniz ne kaybedersiniz? Şeytan ve nefsiniz bunu size yaptırmamak için çok büyük bir gayretin içindedirler. Siz güzelliğe dönmek istedikçe şeytanın üzerinizdeki nüfuzu sizi negatif istikamette yönetmek için giderek artacaktır. O bütün gayretiyle size Allah'ın söylediklerinin tamamen tersini kabul ettirmeye çalışacaktır. Hayatınız boyunca hep onunla mücadelede olacaksınız sevgili öğrenciler. İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinleyen sizlerin arasında belki beni sevmeyenler de vardır. Olmaz mı? Ama biz onları severiz. Onları sevdiğimiz için onların bizi sevmemesi de bizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, acaba burasını anlıyor musunuz? Sizi sevmeyen birine sadece bunu söylemeniz bile bir mutluluk vesilesi değil midir? Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsunuz. O zaman düşman yoktur. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah Teala sizden onu istiyor. Öyle bir güne ulaşın ki diyor, İç dünyanızda
nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Öyle bir güne ulaşın ki sizinle başka insanlar arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Sizin açınızdan değerlendirme. Öyle bir güne ulaşın ki Allah'ın emirleriyle ve nehileriyle kavganız bitsin. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun anahtarı budur. Ve anahtar size baştan teslim edilir. Doğuşunuzda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını öğrenmek için varsınız. Sizden sadece mutlu olmanızı isteyen Allah Teala sizi yeterli bütün vasıtalarla donatmıştır. Bir düşünce, akıl adı verilen bir müesseseyi size teslim etmiştir. Herkese teslim ettiği kadar. Sizin onu algılama kapasiteniz ne kadarsa o kadar mutlu olabilirsiniz. Dilerseniz mutluluğu yaşarsınız. Dilerseniz mutsuzluğu yaşarsınız. Ve bana hemen şunu söylemek için pek çoklarınız hazırsınızdır. Kim mutluluğu istemez ki? Mutsuzluğu yaşayanlar. Mutluluğun kendi ellerinde olduğunu bilmedikleri için mutsuzluğu yaşayanlardır. Ve kim mutsuzluğu istemez ki sualin cevabı? İşte onlar kendileridir. Mutsuzlardır. Ve mutlu olabilmek için söylediklerimizi hiçbir açıdan değerlendirmedikleri cihetle mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını size teslim etmiş zaten dediğim zaman hiç kimsenin aklı buna yatmaz başlangıçta. Hadi canım sen de der kişi. Şöyle bir kendisine bakar. Mutlu muyum? Hani deveye demişler ki senin sırtın kambur, eğri. Deve de kendine bakmış. Yahu demiş benim neren doğru ki? İşte bütün insanlar bu büyük hatanın içinde yoğrula yoğrula dünya adı verilen bir gezegende hayatları boyunca şeytanla işbirliği halinde, insan ve cin şeytanlarla işbirliği halinde devamlı mutsuzluğu oynarlar. Bir yanlışlıklar komedyası değil, bir yanlışlıklar trajedisi oynanır dünya üzerinde. Hadi gelin sizinle beraber yolculuğa çıkalım. Sabah, bu sabah evinizden çıktınız. Vapura mı bineceksiniz? Trene mi? Otobüse mi? Dolmuşa mı? Ne gördünüz bir etrafınıza? Dikkatle bakın. Mutsuz, huzursuz, sinirli, yani asabi insanlar. Neden sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Çünkü siz de onlardan biriyseniz, o asık suratlı insanlardan biriyseniz, bilmiyorsunuz Allah'ın mutluluk reçetesini. Onu bilmediğiniz için başka insanlarla aynı kazanda yoruluyorsunuz. Siz ona layık değilsiniz. Oradan çıkın. Siz bilin ki o asık suratlı insanların her birisi aslında sizin için bir mutluluk vesilesi olabilir. Her birisi. Ne kadar asık suratlı olursa olsun, ne kadar öfkeli olursa olsun, anahtarlar onlarda değildir. Sizin mutluluğunuzun anahtarları sizdedir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz aslında benim mutluluğumun bir anahtarısınız biliyor musunuz? Şimdi ben buradan
dünyanın bu köşesinden sizlere hitap etmek gibi muhteşem bir zevkin içindeyim. Biliyorum ki sözlerimi tatbik edebilenlerimiz mutluluğu yaşayacaklar. Neyle yaşayacaksınız? Ben size bu anahtarı, Allah'ın bana öğretmiş olduğu bu anahtarı size teslim ediyorum diye. Öyleyse mutluluğunuzda benim payım var. Sevgili kardeşlerim, nasıl sevinmem? Bazı kardeşlerimiz telefon ediyorlar. Falan olayda ben şöyle bir mutluluk yaşadım diye. Ne kadar mutlu oluyorum biliyor musunuz? Falan olayda ben şöyle bir huzursuzluğu yaşadım diyenlere de neden yaşadıklarını izah etmek yine bir mutluluk kaynağı değil mi? Konuşmamız bittiği zaman o kardeşimizin mutluluğu yeniden yaşamak için kendisine bir zemin hazırladığını hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum bu sefer de. Ama hep aynı şey. Hep mutluluğu yaşamak. Eğer ben size hizmet ediyorsam aslında Allah'a hizmet ediyorum demektir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu söylediklerimizle hanginizin kalbine bir damlacık mutluluk ulaştırabiliyorsa, mutluluğu yaşamak için anahtarı teslim ediyorsam, size sadece kapıyı açmak kalmıyor mu, mutluluk kapısını? Neden denemiyorsunuz? Sabahtan öğleye kadar geçen şu saatler içinde bunu yapamadığınızı kabul ederim. Ama öğleden akşama kadar geçecek saatler önünüzde. Bütün insanlar sizin için hazır. Kime? Şu kadarcık bir mutluluk ulaştırabilirseniz, onun iki katını mutluluğu ulaştırdığınız an Allah-u Teala ve ruhunu size yaşatır. Ama ondan evvel de o insanlara mutluluk vermek için siz bir arayışın içinde olduğunuz an o noktadan itibaren mutlu bir insansınız. Hayatınıza mutsuzluğu hiç sokmamak mı istiyorsunuz? O zaman çok kolay. Sadece başkaları için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, her zaman insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse neden onları mutluluğunuzun değil de mutsuzluğunuzun bir vasıtası olarak görüyorsunuz? Onların size karşı davranışları kırıcı mı? Üzüntü verici mi? Huzursuzluk verici mi? Acaba bunda sizin de payınız yok mu? Bir düşünün bakalım. Her olay kendisinden evvel gelen olayın tamamlayıcısıdır. Ya sizin tarafınızdan vücuda getirilmiştir son olay ya da karşınızdaki diğer kişi tarafından. Eğer sizin tarafınızdan vücuda getirilmişse top sizdedir. Eğer onlar tarafından vücuda getirilmişse gene top sizdedir. Ne demek istiyorum? Size birisi bir kötü davranışta bulunmuşsa sizden bir cevap ister. Aynı kötü davranışı siz de ona gösterin ki daha fazla sertlik gösterebilsin. O anda başka birine olan, başka birinin kendisine yüklediği o öfke spiralinin tesiri altında sizi bulmuş karşısında, size kötü davranıyor, ters davranıyor. O davranışın arkasında o gün başkasının aldığı, başka insanların aldığı izlenimler var. Sokakta, dolmuşta, trende, vapurda, hep etrafında mutsuz insanlar görüyor. Huzursuz, sıkıntılı, başkalarından sıkıntı yüklenmiş olan ve bu sıkıntıyı başkalarına vermek üzere fırsat arayan insanlar. İşte böyle bir toplum olduk sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ı unuttuk. Hangi ülkede insanlar Allah'ı unutmuşsa o insanlar mutsuzdur. Para, sahip olduğunuz şeyler
otomobiller, uçaklar hiçbir şey ifade etmez. Onlar mutluluğunuzun vasıtası değildir. Onlar nefsinizin afetlerinin tatmini için vardır. Ve nefsin bir afetini tatmin ettiğiniz zaman bu tatmin yeniden arzuya dönüşür. Allah'ın kanunu böyle. Nefsin bütün afetleri için bunu %100 bir reçet olarak düşünebilirsiniz. Ne zaman nefsinizin bir afetinin talebini tatmin ederseniz bir süre sonra tekrar arzuya dönüşecektir. Devamlı sizi yiyen, sizi devamlı huzursuz eden bir makineyi hayatınız boyunca hep çalıştırırsınız. Ve elde ettiğiniz şey sadece ve sadece mutsuzluktur. Ama başka türlü davranabilirsiniz. O makineyi size mutluluk verecek olan bir dizaynda her zaman çalıştırabilirsiniz. Sözüme dikkat edin. Bu çalıştırmanız başkalarına bağlı değildir. Sadece size bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, siz orada mutlu olabilirsiniz. Aslında her şey size bağlı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlere can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap etmek öylesine güzel bir şey ki, bizler dostuz. Bizler birbirimizi seviyoruz. Bir sevgi hanesinin iki tarafını oluşturuyoruz. Öyleyse seviyorsak mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, bir takım insanlar da diyecekler ki biz de seviyoruz ama mutsuzuz. Tabii mutsuzsunuz. Çünkü siz seviyorsunuz ama sevginin bedelini başkasına ödetmek istiyorsunuz. O bedeli siz ödemeye hazır olmadıkça hep huzursuz olursunuz. Neden başkasının sahasındasınız? Oradan çıkın. Kendi yarı sahanıza, kendi hayatınıza dönün. Sevdiğinizden bir şey eklemeyin. Sadece vermeyi öğrenin. Almadan vermek. O zaman hem seversiniz hem mutlu olursunuz. Mutsuz olmanız mümkün değildir. Çünkü kendi sahasında, kendi sahanızda top oynuyorsunuz. Başkalarına sizi mutsuz etmesi için fırsat vermiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızdan beklentiyi çıkardığınız an, başkalarından bir şey beklemediğiniz an, kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başladınız demektir. Vermeyi mutluluğun vasıtası olarak kabul ettiğiniz an mutluluğu yaşayabilirsiniz. Her an hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, başkalarına mutluluk verecek olan bir şeylerin mutlaka sahibisiniz. Alternatifleri istediğiniz kadar çoğaltın, aksi neticeye varmanız mümkün değildir. Mutlaka başkalarına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan, onları memnun edecek olan bir şeylerin her zaman sahibisiniz. Sadece aklınız bile bu konunun bir hazinesidir. Olaylara
Allah'ın gözlüğüyle bakın. Birisi, etrafınızdan birisi size karşı kötü davranıyorsa hemen onu suçlamaya kalkmayın. Mutlaka siz ona karşı onun böyle davranmasına icap ettirecek bir şeyler yapmışsınızdır. Nefsiniz ve şeytan size onu unutturmaya çalışsa da bu böyledir. Size yapılan her kötü davranışın arkasında mutlaka siz onu hak etmişsinizdir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Sadece size o kötü davranışta bulunan insandan bahsetmiyorum. Sizin dışınızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Onlara, size o kötü davranışı yapan kişiye değil, sizin dışınızdaki insanlardan kim olursa olsun, herhangi birine yaptığınız bir negatif davranış, onları negatif istikameti etkileyecek olan bir davranış, mutlaka toplumun başka bir noktasından geri tepecektir. Size mutlaka geri dönecektir. Allah'ın kanunu, verdiklerinizle aldıklarınız daima birbirine eşittir. Daima sıfırlanır. Öyleyse ben ona hiçbir şey yapmadığım halde o bana kötü davranıyor dediğiniz zaman evvela bundan emin olmayın. Ona hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmayın. Ona da mutlaka herhangi bir davranışınızda bir şeyler yapmışsınızdır. Ama diyelim ki daha yeni tanışıyorsunuz biriyle, ondan bir kötülük gördünüz. Bunun sebebi ona yaptığınız bir kötülük olmayabilir. Ama başka birisine mutlaka bunu hak eden bir davranışta bulundunuz. Sevgili kardeşlerim, eşitlik hiç bozulmaz. Onun için vermek almaktan mukaddestir diyoruz. Allah'ın güzellikleri istikametinde yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman vermenin sizin için asıl olduğunu kabul edeceksiniz. Ne verirseniz onu geri alacağınızı, bunun Allah'ın kanunu olduğunu bilmeniz lazım. Ne verirseniz sadece onu geri alabilirsiniz. Öyleyse eğer olay buysa neden etrafınıza hep güzellikler vermiyorsunuz da bu durumlara düşüyorsunuz? Onlardan size negatif davranışların gelmesi sizin onlara olan negatif davranışınıza bağlı değil mi zannediyorsunuz? Allah'ın kanunu eşit seviyeyi gösterir. Birleşik Kaplar Kanunu nasıl su seviyesini birbirine bağlı olan bütün kaplarda aynı yükseklikte oluşturursa, sizin için de başka insanlarla sizin aranızdaki ilişki aynı su seviyesini gösterir. Onlara bir kötülük ediyorsanız birisine, başka birinden de olsa size aynı miktarda bir negatif davranış mutlaka gelecektir. Ama eğer siz bir başkasına, etrafınızdaki bütün insanlara onları mutlu etmek gayretinde olarak bir şeyler vermeye çalışırsanız, bunu başaramasanız bile çevreden size güzel davranışların geri döndüğünü göreceksiniz. Öyleyse unutmayın. Bırakınız başka insanlara mutluluğa ulaştırmayı, onu düşünmeye başladığınız an başkasına mutluluk vermek için ilk harekete geçtiğiniz an olay başlamıştır. Sizden bir şeyler çıkıyor. Gayretiniz sizden çıkan bir şeyleri temsil eder. Onlar size mutlaka mutluluk olarak geri döner. İşte ister düşünce platformunda olsun, İster kuvveden fiile çıksın, başkalarına verdiğiniz şey eğer mutluluksa onlardan size mutluluğun geri dönmesi gerekmiyor. Daha o mutluluğu onlara yaşatmayı düşündüğünüz andan itibaren siz mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyayı
kendinize zehir etmenin bir anlamı kalıyor mu? Alemi var mı? Şimdi düşünün bakalım. Eğer siz mutsuz bir insansınız, şeytanın elinde oyuncak değil misiniz? Demek ki size dilediklerini gayet rahat bir pozisyonda yaptırıyor iblis. Sizden çevrenize negatif dalga boyları ulaşıyor. Çevrenizden de size negatif dalga boyları geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne verirseniz onu alırsınız. Sözüme dikkat edin. Ne alırsanız onu verirsiniz değil. İkisi arasında akla kara kadar fark var. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse her aldığınız şey verdiğinizin bir bedelidir. Size Allah-u Teala mutlaka verdiğinizi kanunu gereğince geri gönderir. Üzerine ilave mi? 700 kat o ilave eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki vermek mukaddestir. Mutluluğun kapısı etrafınızdaki her insandır. Onlara verdiğiniz bütün güzellikler, onlara daha onları teslim etmeden vermeye başladığınız güzelliklerdir. Bir insanı herhangi bir konuda mutlu etmek için, memnun etmek için bir düşüncenin sahibi olduğunuz andan itibaren Allah'ın kapıları size karşı derhal açılır. Çünkü düşünce platformunda da olsa siz bir şeyler vermeye başladınız. Etrafınıza mutluluk vermenin ilk adımları düşünce platformunda açılır. Bu açılan adımlar sizi başka mutluluklara taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, neden öyle değilsiniz diye sorun kendinize. Neden öyle değilsiniz? Çünkü şeytan size anlatmaya çalıştığım bu Allah'ın kanunlarını yok etmek için insanlık tarihi boyunca size öğretisini tekrar ediyor. O iblisçe, o şeytanca, o sizi sonsuz bir mutsuzluğa getirecek olan dizaynı. Kim etrafınızda asık suratlıysa, abuz bir çevreyle dolaşıyorsa, insanlara nasıl kötülük edebilirim diye bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, arkasında sadece şeytan ve şeytanın tesir ettiği onun kör nefsi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda kendinize neler düştüğünü bir düşünün. Siz varsınız. Mutlu olabilecek olan bütün imkanların sahibisiniz. Hangi pozisyonda olursanız olun. Öyleyse siz verdiklerinizle onları geri almanın sahibi oluyorsanız, neden verdiğiniz şey güzellik olmuyor da çirkinlik oluyor? Çünkü size geri dönen şey çirkinlikse, sizi rahatsız eden bir şeylerse, sizden çıkan negatiflerin size geri ödenmesidir bu. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey son derece açık değil mi? Siz başkalarına Allah'ın
size, sizin için istediğiniz şeyin, güzelliğin iki katını vermesini, iç dünyanıza sığdırdığınız zaman, bunu kabul ettiğiniz zaman Allah'tan o mükafatı alırsınız. Bir şeyin sahibi olamıyorsanız arkasında başkasına verme, bana ver hissiyatı hakimdir. İnsan tabiatının en belirgin vasfını eski sultanlardan birisi kanun olarak koyuyor ortaya. İki kişi var karşısında. Diyor ki her birinize size vereceğimin iki katını vereceğim. Şimdi bana söyle diyor birincisine. Ne istiyorsan söyle. Sana ne verirsem arkadaşına iki katını vereceğim. Ne söylüyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu suale muhatap olanlardan ilk söz hakkı kendisine verilen kişi benim bir gözümü çıkartın diyor. Sevgili kardeşlerim, işte insanları yöneten kanun meslerimizin şeytan kanalıyla üzerimizdeki bu ağır hakimiyetidir. Haset adı verilen bir duygu, nefsin bir büyük afeti, bütün insanları mutsuz etmek için kol gezmektedir. Diyelim ki siz 5-6 kişiden oluşan bir arkadaş grubusunuz. Başkalarını devreye katmıyorum, sadece bu kadar var diyorum. Ve bu topluluğun içinde herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Herkes Allah'ın kendisine etrafındaki kişilerden daha çok vermesini ister. Onlara Allah Teala bir şey verdiği zaman kendisinden başkasına verildiği için Allah'a şükretmez. Şükretse ona Allah Teala diğerine verdiğinden daha fazlasını verecek. Hazır buna. Ama şükretmez. Başkasını kıskanır. İnsan tabiatındaki haset denilen hastalık başkasına değil kendisine yontan bir hüviyet taşır her zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarının size ne yaptığına değil, sizin onlara ne yaptığınıza bakın. Ben bu sözü söylediğim zaman karşımdaki kişiyi üzmüş olurum diye düşünebildiğiniz an doğruya ulaştınız demektir. O bana böyle söylediği için, bana bir kötülüğü yaptığı için ben de ona bu kötülüğü yaptım demeniz sizi sadece o kötülüğü yaptığınız kişiyi de sadece üzen, huzursuz eden bir davranış biçimidir. Toplumda ahlak müessesesi, Allah'ın kanunlarına itaat yok oldukça daha çok huzursuz bir toplum oluşacaktır. Huzursuzluğun arkasında Allah'ın söylediklerinin unutulması söz konusudur. Öyle bir toplumda artık herkes birbirinin mutluluk vasıtası değildir. Artık herkes aldığıyla ve verdiğiyle birbirini huzursuz eden bir davranış biçiminin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, asr-ı saadeti bir düşünün. Sahabeye Allah-u Teala'nın ne söylediğini bir düşünün. Diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Gördüğünüz yerde birbirinizi öldürüyordunuz. Ama Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Şimdi bakalım can dostundan
Allah'ın muradı ne? Demin bahsettiğim Fussilet suresinin 35. ayeti kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi çok insana verilmez. Onlar Hazır Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. İşte sahabenin başlangıcı. Kötülükle mukabele eden insanlar. Sahabenin sonu iyiliğe iyilikle mukabele eden insanlar. Toplumun hepsi değişmiş. Yapı değişmiş. O yapıda toplumun bütün fertleri birbirleri için yaşıyor. Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki o eve bütün sahabenin alın teri bulaşmış olmasın. Herkes birbiri için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün güzellikler var olmuştur. Toplumun birbirine karşı olan davranışları, toplumun bütün fertlerini mutluluğun doruğuna çıkarmıştır. Onun için dünya şartlarında fakir insanlar olan sahabe mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlardır. Öyleyse dünya serveti değildir insanı mutlu eden. Öyle aileler görürsünüz ki fakirdirler. Çok eksikleri vardır dünya nimetleri açısından. Ama mutludurlar. Bu sırrı kıyısından, köşesinden, bir yerlerinden yakalamışlar ve tatbik ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden onlar tatbik etsin de siz etmeyesiniz? Öyleyse şimdi kendinize sormalısınız. Mutlu muyum diye. Çoğunuz mutluyum diye cevap vereceksiniz. Ama unutmayın ki mutluluğunuzun sebebi başka insanlar değil. Allah'ın karınları sizin için de çalışıyor. Allah sizi de mutlu etmek istiyor. Bu güzellik aynı zamanda sizin için de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk sizin için. Sadece siz mutluluğun vasıtalarını kullanamadığınız için mutsuzsunuz. Ve bu vasıtalar başkalarının elinde değil, sizin elinizde. Sadece doğruları bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Saadeti bu sebebe dayalı olarak yaşayamıyorsunuz. Sizden başkalarına yönelen bütün davranışların başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlar olmasını sağlamaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki siz mutlu olacaksınız. Etrafınızda sizinle beraber olmaktan mutluluk duyan insanlar oluşacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, saadet, sizin saadetiniz, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, onlara emanet edilmemiş, size emanet edilmiş. Hayatınızın her saniyesinde mutluluğu yaşayabilmeniz için etrafınız insanlarla dolu. Her birine ulaştıracağınız bir küçücük mutluluk sizi devamlı mutluluk sahasında Allah'ın ülkesinde dolaştıracaktır. Kendinize bunu çok görmeyin. Siz mutsuz olmak için yaratılmadınız. Aklınız size
bunun için verildi. Allah Teala'nın niçin sorduğunu zannediyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de? Hala akıl etmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Hala imanı fikretmez misiniz diye sorduğu suali Allah'ın niçin sorduğunu hiç düşündünüz mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi tahmin etmeyeceğiniz kadar, edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ama kanun koymuş yaptıklarınıza karışmamak konusunda. Siz istemedikçe Allah Teala sizin davranışlarınıza müdahale etmez. Siz Allah'a köle olmayı dilemedikçe Allah size köleliği teklif etmez. Ama kul olmak Allah'ın temel emridir. Niçin kul olmanızı istiyor? Kademe kademe mutluluğu daha üst boyutlarda yaşayabilirsiniz diye. İslam'ın birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman dünya saadetiniz sıfırdır. Mutlu değilsiniz. Ama cennet saadetini elde ettiniz, birinci kat cenneti. Mürşidinize ulaştınız. Gene dünya saadetiniz sıfır. Ama cennet saadetinin ikinci kat cennetine sahip oldunuz. Ve bu noktadan sonra dünya saadetiniz başlayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 azaldıkça siz başkalarına karşı o kötü davranışlarınızın yeni başında güzel davranışlarda da bulunmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani bir dizaynda ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını aşarsınız. Üçüncü kat cennet sizin olur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırsınız. Artık düşünce platformunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan vardır. Fark etmiştir mutluluğun anahtarının kendisinde olduğunu. Hep ruhunun istediği istikamette davrandığı için başkalarına mutluluk saçar, onlardan da mutluluk toplar. Başkalarının bir mutluluk kapısıdır. Ama başkaları da onun mutluluğunun kapılarıdır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadeti %100'e ulaşır. Bundan sonra da hep en üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin sizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı istiyor zannediyorsunuz? Bu sadece sizin mutluluğunuza dayalıdır. Sizin saadetiniz söz konusudur. Öyleyse mutluluğunuzu en üst boyutta siz gerçekleştireceksiniz. İşte bir güzel gün, işte bir güzelliğin sonuna ulaştık sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği, size mutluluğun anahtarlarını verebilmenin güzelliği bizim aramızda yaşandı. Sizlerle bizim aramızda bugün şu dakikaya kadar. Öyleyse şimdi kendinize sorun, bu sohbetten mutluluk duydunuz mu? Eğer duyduysanız bunun bir küçücük mutluluk vasıtası da bana ait değil mi sevgili kardeşlerim? Size bunları anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte saadet budur. Sizlere mutluluğun ne olduğunu bir nebzecik açıklayabildiysem, sizi mutluluğa ulaşmak konusunda bir nebzecik motive edebildiysem, o zaman sizin mutluluğunuzda bunu başardığınız zaman benim payımın olması eşyanın tabiatına çok uygun değil mi?
bırakınız o hedefe ulaşmanızı, ama şu geçen bir saatlik zaman parçası içinde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığımı sizlere anlatamam. Çünkü sözümün başından sonuna kadar sizin mutluluğunuz için bir gayretin içinde olduk. Ama bu gayretin içinde olan ben, sizlerin arasındaki en büyük mutluluğu yaşadım. Sizlerin kapılarınızdan geçerek. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Niçin sizlere can dostlarım, gönül dostlarım derken bu kadar huzurlu olduğumun sebebini anladınız mı? Çünkü sizlerin mutluluğu için varım. Bununla vazifeliyim. Öyleyse bu sohbet boyunca size bir nebzecik mutluluk verebildiysem, bunun sonsuz saadeti bana aittir. İşte ben Allah Teala'nın ihsan ettiği mutluluk reçetesini kendi başıma yaşayamam. Sizler var olduğunuz için bunu yaşamak imkanının sahibiyim. O zaman sizlere nasıl medyona şükran olmam? Rabbime nasıl hamd etmem, nasıl şükretmem? Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki herkese onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırmanın gayretinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğumun anahtarları. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinize sonsuz dünya saadetini ve sonsuz cennet saadetini bir nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bugün de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Berhan. Allah hepinizden razı olsun.

Fatiha

Kim bilir, belki işitmeyenlerle de beraberiz. Allah her şeye kadirdir. Bu akşamki konumuz sevgi. Allah'ın bu dünyada en çok önem verdiği kavram. Allah Teala her şeyi sevgi üzerine yarattı. Size karşı sonsuz bir sevginin sahibi. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar sadece sevdiklerinden oluşan bir dizayn. Bizleri yaratan Allah Teala'nın dileği ne? Dileği sadece bizim mutlu olmamız. Sevgili kardeşlerim, insan sevdiği kişinin ne olmasını ister? Bütün gayretiyle niçin çalışır? O kişiyi mutlu etmek için, öyle değil mi? Sevdiklerini. Bir annenin çocuklarına karşı olan sevgisini düşünün. Bir babanın da çocuklarına karşı olan sevgisini düşünün. Annenin sevgisi her zaman babanın sevgisinden üstündür. O annedir. Onun canından bir parçadır çocuk. Öyleyse sevgi Allah'ın bir pınarıdır ki bütün insanların oradan su içmesini ister Allah Teala. Ve asıl emir sevinizdir. Nefret ettirmeyin. Sevdirin diyor Allah Teala. Sizlerden nefret edilmesine sebebiyet verecek olan davranışlar yapmayın. Kendinizi sevdirin diyor. Sahabenin dünyadaki gelmiş geçmiş en üstün topluluk olmasının arkasında ne vardı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hub kökünden gelen muhabbet, sevgi, mahbub, sevilen demek. Âl-i İmrân Suresi 119. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe! Onlar size buğz ettiği halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse sahabede sevginin en üst boyutunu teşhis ediyor Allah Teala ve Kur'an'a koyuyor bu ifadeyi. Âl-i İmrân Suresi 119. ayet-i kerime. Şimdi sahabeden bahsederken Allah-u Teala'nın birinci etapta söylediğini değerlendirelim. Sizin aranızdan diyor, emri bil maruf yapacak ve münkerden nehyedecek bir topluluk oluşsun diyor Allah-u Teala. Yani irşat kademesine geçireceğim insanlar oluşsun aranızdan buyuruluyor. İnsanlara emri bil maruf yapacak

Münkerden nehyedecek. İrfanla emredecek. Allah'ın bütün emirlerini insanları mutluluğa yönlendirecek bir biçimde emreden, sevgiyle emreden ve münkerden nehyeden insanlar oluşturmak. Ne diyordu Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani insan ve cin şeytanlardan, yani tağuttan ilişkisini koparamazsa, tağutu devre dışı bırakamazsa, onu inkar etmezse ya da tağuttan içtinab etmezse, onlar tağuttan içtinab etmeyenlerin hepsi münker ve fuhuşla emrolunuyorlar. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Şeytan bizim düşüncelerimizi taklit ederek bizi devamlı tuzağına düşürmeye çalışır. Tuzağa iki yönlü çalışır. Allah'ın emirleri mi var? O emirlere isyan, onları yerine getirmemek üzere bize telkinde bulunmak. İkincisi Allah'ın yasakları mı var? Allah'ın yasaklarını mutlaka yapmamız konusunda bizi teşvik etmek. İkisini de yapar. Öyle bir yapar ki sanki biz kendi düşüncemizi kullanıyormuşuz gibi bizi aldatır. Ama Allah Teala onun aldatmasına müsaade etmiyor. Nur 21'de açıklıyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani şeytandan içtinab edemiyorsa, kaçınamıyorsa, kendisini kurtaramıyorsa, o kişi münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytan devamlı o kişiye fuhşu ve münkeri emreder. Allah'ın yasak ettiği her türlü fiil giriyor bu münker ve fuhuş kelimelerinin arasına. Öyleyse böyle olmadığı bir noktaya bir insan nasıl ulaşacak? Aslında çok basit bir yolu var. Çok basit, çok kolay ve derhal gerçekleştirecek olan bir muhteva. Ne yapacak kişi? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse ne olur? Dilerse tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara ve şeytan şeytanlara kul olmaktan kişi mutlaka kurtulur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtuldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Bu sebeple kurtuldular diyor. Sonra bu kurtulanların dizaynına bakıyoruz. Onlara müjdeler vardır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Müjdeyi almıştır. Dilediği anda cennet müjdesi onundur. Birinci kat cennet onundur. Ve
yetmez. Arkasından dünya saadetinin de yarısı onundur. Allah-u Teala birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kat cennetle dünya saadetinin yarısını garanti ediyor bütün insanlara. Yarısından daha fazlasını garanti ediyor. Hangi insanlara garanti ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyen ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulan insanlara söylüyor Allah-u Teala bunu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse insan ve cin şeytanlardan, tağuttan paçasını kurtarır. Ve tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Çünkü Allah Teala ve kullarıma müjdele diyor. Allah'a kul olmuşlar, o müjdeyi veriyor Allah Teala. Öyleyse şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulduğunuz nokta hangi nokta? Tağutu inkar ettiğiniz, devre dışı bıraktığınız nokta. Öyleyse tağut nefretle emreder. Allah sevgiyle emreder. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi tağutun hegemonyasından mutlak olarak kurtarır. Ne yapar? O kişideki nefretin geçersiz olduğu, sevginin hükümran olduğu yeni bir yaşam biçimi başlayacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse Allah-u Teala'dan kişi yetki almıştır. Allah şeytanın onun üzerindeki tesirini yok edecektir. Nasıl? İlahi irade cüz'i iradenin yerini alır. İlahi irade devreye girdiği andan itibaren de kişinin tağutun emrinde oluştan çıkışı söz konusudur. İşte böylece tağuttan kurtulan insanlar bir mutluluk halesi içinde hayatlarını devam ettireceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu bahçede ne öğrenir? Allah'ı sevmeyi öğrenir ve insanları sevmeyi öğrenir. Ve mutluluğun sevmekten geçtiğini öğrenir. Nefret mutsuzluğa, sevgi mutluluğa yol açar. Onun için size hep sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap ediyorum. Siz bizim için en kıymetli sevgililersiniz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Kim Allah'ın yoluna girmişse o bizim kalbimizde mutlaka yerini almıştır. Allah'ın mutlaka sevgisini ikiye katlamıştır. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bütün günahları örtmeye hazır. Ve onun büyük sevgisinin bir delili değil midir? Yetmez. Sizi Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren yolunuzda devam ettirmeye de hazır. Yani Allah Teala'nın sözü aynen şöyle. Kim
bana milaki olmayı, bana ulaşmayı dilerse, yani bana ulaşmak üzere bana yönelirse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Mutlaka onu Allah kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor. Öyleyse Allah bu sözü vermiş. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Öyleyse Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinde ben bu müminleri Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanlar mümin olmuşlardır. Amin olmak kelimesi de mümin olmak kelimesi de aynı kökten geliyor. Yanımdan kovamam diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh. Öyleyse ne arkasından ne söylüyor? Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Yani Allah-u Teala onları kendisine ulaştıracaktır. Allah bırakmayacak onları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Onlara bırakmıyor bir hak. Yoldan vazgeçme hakkı yok. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse bir defa o ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah'ın iradesi, onun iradesini devre dışı bırakıp, kulun iradesini devre dışı bırakıp o kişiye hakim olur. Bu hakimiyet statüsü içerisinde o kişi namaz kılmayı Allah ona sevdirdiği için sevecektir. Oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı sevecektir. Allah-u Teala ona bir sevgi verecektir. İrşad makamına ulaşma konusunda o sevgiyle 12 tane ihsanla irşad makamına ulaşacak ve bütün gönlüyle koşarak tamamlayacaktır görevinin son kesimini, tabiyetini gerçekleştirecektir. Sonra da Allah'a doğru yola çıkacaktır ruhu ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracaktır. Bütün safhalarda bu işleri yapanın Allah olduğu kesinlikle yer yerine oturuyor. Öyleyse nasıl bir olgu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah'ın rahim esması devreye giriyor. Ve Allah bunları yapmazsa kişinin başarması mümkün olmayan bir dizi olay tahakkuk ediyor. Öyleyse bu bir dizi olaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Gözlerdeki hicab-ı mestur, kulaklardaki vakra, kalplerdeki ekinet, kalbin mührünün açılması, küfür kelimesinin dışarı alınması, ekinetin alınarak kalbin içine ihbat konulması, her birini Allah-u Teala vücuda getirirken hepsi için de derecat veriyor kişiye. Her derecat verdiği ortamda Allah Teala'nın bir dizaynı var. Her derecat verdiği ortamda 7 defa aynı derecatı vererek Allah Teala o kişinin sevaplarını mutlaka günahlarından öteye çıkartıyor. Herkesin günahlarını 7'ye bölüp her yaptığı güzel işlemde 7'de birini vermek suretiyle onun günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Yani sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Bu ise o kişinin
cennete girmesi için yeterli sebep. Öyleyse kişi yapamaz bunları, mürşit yapamaz, hiç kimse yapamaz. Bunu sadece Allah yapar. Bu kadar mı sevgili kardeşler? O kişinin kalbine ulaşan Allah, kalbin nur kapısını Allah'a çeviren gene Allah. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açan Allah. O kişi zikir yapınca ona rahmet faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderen gene Allah. Hep Allah'tan başka hiç kimsenin yapması mümkün olmayan işlevler. O kişinin kalbindeki %2 tamamlanınca, huşu sahibi olunca kişi ona mürşidini gösteren, onda mürşid sevgisini oluşturan, ona mürşidini gösteren gene Allah. Yeter mi? Hayır, yetmez. O kişiyi öyle bir sevgiyle donatıyor ki Allah Teala, ki konunun temelinde mutlak olarak sevgi var. O mürşide karşı mürit sevgi duyuyor. O sevgi onu cezbediyor, çekiyor mürşidine. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği anda orada hazır bekleyen devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine yerleşiyor. Hem devrin imamı o kişiyi seviyor, hem de o kişi devrin imamını seviyor. Ama devrin imamının ruhunu oraya gönderen, o ruhun o kişinin başının üzerinde oluşmasını sağlayan gene Allah. Peki devrin imamının ruhu bir şeyle vazifeli mi? Elbette. Kişinin başının üzerine gelir gelmez diyor ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Kendisi o vücuttaki görevi devralıyor bir muhafız olarak. Onu bütün zulmani ilimlerden koruyan bir muhafız. Önden arkaya doğru uzanan bir muhafız. Allah Teala kanatlarını da ger diyor onların üzerine. Sağdan sola doğru da kollarını açarak kanatlarını geriyor kişinin üzerinde. Böylece şeytanın ben onların sırat-ı müstakime ne oturacağım? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşarak, onları ivaya düşürerek onların sana ulaşmalarına mani olacağım, kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Öyleyse muhtevaya dikkatle baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala'nın irşat makamına verdiği görev, devrin imamına verdiği görev, onu sırat-ı müstakimden alıkoymak isteyen iblisin alıkoymasına mani olacak bir özellik taşıyor. Bunu gerçekleştiren gene Allah sevgili kardeşlerim. Ve devrin imamının ruhu kişinin ruhuna Allah'a ulaşması lazım geldiği emrini vererek onu Allah'a doğru yola çıkarıyor. Kişi zikrini devam ettirdiği süreç içerisinde her şey çok güzel dizayn ediliyor. Kişinin ruhu katları birer birer otomatik olarak yükseliyor. Kişinin ruhu katları birer birer yükselerek neticede Allah'a ulaşıyor. Kişi zikrini severek, isteyerek yapıyor. Neden? Onun iradesi ona emrettiği için mi? Hayır. Kişi hiçbir zorlamayla karşı karşıya değil. Severek bunları yapıyor. Çünkü Allah'ın ilahi iradesi kumanda ediyor kendisine. İlahi irade. İlahi irade kontrolü cüz'i iradeden almış durumda. Nereye kadar? O kişiyi Allah'a ulaştırana kadar. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
İşte sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala o kişi nefsine ulaşıp teslim olduğu zaman ona tabiyet, teslim olmak demektir. Acaba ne yapıyor Allah Teala? Orada yeniden birçok şey yapıyor. Kişinin ruhunun devrin imamı tarafından Allah'a doğru yola çıkmasını temin ediyor. Kişinin kalbine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Ve o kişi zikir yapınca rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Gönderiyor ki o kişinin kalbinde fazıllar toplanmaya başlansın. Toplanırsa ne olacak? Her %7 fazıl toplanmasında ruh Allah'a geri dönüşü için gerekli olan katları, 7 tane gök katını birer birer çıkacaktır. Yani ruhun bir insan hayattayken Allah'a ulaşması ve belirli kişiyi evliya yapması, Allah'ın evliyasından biri yapması tamamen Allah'ın 7 kudretinde olan bir konu. Allah yardım etmese, Allah bunları yapmasa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Rahmeti, fazlı salavatı gönderen Allah. Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine gönderen Allah. Kişinin kalbinin içine imanı yazan Allah. Kişinin günahlarını sevaba çeviren Allah. Ruhunu kendisine teslim alan Allah. Furkan 70'te diyor ki, ama tövbe edip de mümin olanlar hariç. Tövbe mümin olmayı gerektirir. Tövbe edip de mümin olanlar hariç. Onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar. Yani amilü salihat yaparlar diyor Allah Teala. Ve Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir. Furkan 70 ve tövbeleri kabul edilmiş bir halde ruhları Allah'a döner diyor Allah Teala. Furkan 75. Bütün bunları yaptıran hep Allah. Sevgisinin ne kadar büyük olduğu belli değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar güzel dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Nasıl hayranlık duymazsınız? Allah'a nasıl hayranlık duymazsınız ki bu kadar güzel dizayn etmiş her şeyi? İstediği sadece kulunu mutlu etmek. O kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de hemen arkasından ölse Allah'ın birinci kat cennetine mutlaka ulaşacak. 14. basamakta mürşidine ulaştıktan sonra ölse ikinci kat cennete mutlaka ulaşacak. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse üçüncü kat cennete ulaşacak. Ve nefsinin kalbi %51 nurlarla dolacağı için %49 salavat, %2 %49 fazl, %2 de rahmet olmak üzere o kişi dünya saadetinin de %51'ine, %50'den fazlasına mutlaka sahip olacak. Artık o dünyada en azından %50'den daha fazla mutluluğu yaşayan birisi. Mutsuz geçen zaman parçaları %50'nin altında. Öyleyse burada sevginin bütün boyutları yok mu sevgili kardeşlerim?

Ve Allah Teala o sevgisiyle bir toplum vücuda getirdi. O toplumda herkes birbirini seviyordu. Diyor ki Allah Teala bu konuda Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Nisa, affedersiniz, Ali İmran 103. Siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve sizleri kardeşler kıldı diyor. Kalplerinizi telif etti. Birleştirdi. Ve sizi kardeşler kıldı. Kalplerinizin birleştirmesi ne demek? Sahabenin birbirini sevmesi demek. Birbirine muhabbet duyması demek. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı. Öyleyse bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevayı dikkatle yerli yerine oturtun. Her güzel şey sevginin eseridir. Her çirkin şey de nefretin. Nefret şeytanın egemenliğinde, sevgi Allah'ın egemenliğindedir. Aslında her şey Allah'ın egemenliğindedir. Ama şeytana serbest iradesini kullanma yetkisi vermiş. Bütün yarattığı mahlukata olduğu gibi. Şeytan da sonsuz olan ömründe bunu alabildiğine kullanacak. İnsanları birbirine düşürmek için, insanları birbirinden nefret ettirmek için, aralarına kavgayı koymak için, onları Allah'ın gözünde küçük düşürebilmek için, birbirine düşman edebilmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir, esirgemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sormaz mıyız sevgi varken nefret niye diye? Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Onlar bundan utanç duyacaklardır. Sizi sevmedikleri halde sevildiklerini onlara ispat ettiğiniz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şeyin sevgi üzerine kurulduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman bu sizin için hiç güç değil. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Bırakın gemiyi Allah kullansın. Şimdi de biz size soruyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, henüz Allah'a ulaşmayı dilemediniz ama itiraf etseniz de etmeseniz de mutsuzsunuz. Öyle değil mi? Ve Allah Teala sizi mutluluğa çağırıyor.
İnsanları sevmenizi istiyor. Ben sizi seviyorum diyor. Siz de beni sevin. Ben sizi seviyorum diyor. Siz de etrafınızdaki insanları sevin. Eğer diyor tasavvufa girerseniz orada kucak kucak sevgi bulacaksınız. Birbirini seven o insanlar sizi de bağırlarına basacaklardır. Sizi de seveceklerdir. Siz şeytanın ihvasına kanmadıkça şeytan sizi oradan koparamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde onun sadece sizin tarafınızdan olduğunu bilmeniz yeter. Sadece sizin tarafınızdan. Ne yaparsanız karşılığını kat kat eder. Allah'ın yoluna girdiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız. O güne kadar kazandığınız her bir dereceye karşılık 10 katını alıyordunuz onun. Birer 10. Ama tabiyetinizi Allah'a ulaşmayı dileyen sizin üzerinizde Allah Teala 12 tane ihsanını gerçekleştirdi. İhsanla tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 1'e 10 aldığınız dereceler 1'e 100'e çıktı otomatik olarak. Ruhunuz birinci katta 1'e 100 almakta devam ediyorsunuz. Ruhunuz ikinci kata ulaştı, 1'e 200 oldu rakam. Üçüncü kata ulaştı, 1'e 300 oldu. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e yükseldi. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisi sonsuz, ihsanı da sonsuz, nimeti de. Siz zikir yaptığınız zaman, fizik vücudunuza zikir yaptığınız zaman, Allah fizik vücudunuza bir rızık gönderir. Bu rızık fizik vücudunuza gönderilir. Çünkü fizik vücudunuz zikri yapandır. Ama aslında nefsinizin kalbi için gelmiştir bu rızık. Göğsünüzdeki Allah'ın açtığı, göğsünüzü yararak açtığı o yarıktan içeriye Allah'ın katından gelen rahmet, faz, rahmet, salavat isimli dört grup rızık gelir. Ve o delikten içeriye girer, nefsinizin kalbine ulaşır. Bu noktadan itibaren siz o aldığınız rızkı, kerim rızkı nefsinize vermeye başladınız. Allah size ikram etti, kerim rızıklıyor, ikram edilmiş rızıklıyor. Siz de nefsinize onu infak ederek nefsinize ikram ettiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve böylece nefsiniz nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye başladı. Kalbine yerleşen rahmet, faz ve salavat nurları onun muhteşem bir dizaynın sahibi olmasına yol açıyor. Nefsinin kalbinde toplanan nurlar onu her geçen gün Allah'ın emirlerine itaatsizlikten uzaklaştırıyor, yasak ettiği fiilleri işlemekten uzaklaştırıyor, emrettiği şeyleri yapmakta ise çok daha ciddi kılıyor, çok daha başarılı kılıyor. Bu aşamalarda insanların çoğu pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak ister etrafındaki insanlara. Ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar
bu güzelliği yaşayacaklardır. Allah sizi çok ama çok seviyor. Ama her şeyin bir hududu var. Allah'ın sizin iradenizi devre dışı bırakarak kendi iradesiyle sizi ulaştıracağı yer oraya kadardır. Nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet biriktiği noktaya kadar. Aynı nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta ve Allah'ın zatında ondan sonra kademede yok olduğu nokta. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bütün güzellikler sizin. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel dizayn etmelisiniz. Öyleyse bu güzellikte Allah'ın payına dikkatle bakın ki sizde bir şey kalmıyor. Yapılanları bütünleştirirseniz eğer her şeyi Allah'ın yaptığını görüyorsunuz. Bu onun sizi ne kadar sevdiğini ispat etmez mi? Tasavvuf çemberinden içeriye girdiğiniz zaman insanların size karşı sevecen davranışlarına şahit olacaksınız. Onların sizi sevmesi sizin de onları sevmenize sebebiyet verecek. Ve kanunu yakalayacaksınız. Seversiniz, sevilirsiniz. Mutluluk verirseniz, mutluluk alırsınız. Tasavvuftan evvel mutsuzluk veriyordunuz, mutsuzluk satın alıyordunuz. Nefsinizle hareket ediyordunuz. İnsanlara hadlerini bildiriyordunuz. Üstün olduğunuzu ispata çalışıyordunuz. Zannediyordunuz ki onlara haşin davranırsanız onlar tarafından saygı görürsünüz ve mutlu olursunuz. Öyle yaptığınızı, saygı gördüğünüzü düşünelim. Ama mutlu olmadığınızı kesin olarak tespit edeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi yaratan kim? Allah. Size bu aklı veren kim? Allah. Sizin her şeyinizi en iyi bilen o Allah. Onun için rahat rahat söylüyor. Siz bilmezsiniz diyor. Rabbiniz bilir diyor. Siz kendi aklınızla bugüne kadar yaşadınız. Kendi iradenizi kendiniz için kullandınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mutsuz oldunuz. Doğru değil mi söylediklerim? İtiraz etseniz de boş. Öyle olduğunu biliyoruz. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Aramızdan olmayanlara sesleniyorum. Öyleyse bugüne kadar o aklınızla yaşadığınız mutsuzlukların devamını mı istiyorsunuz? O zaman buyurun. Şimdiye kadar nasıl mutsuz olduysanız ömrünüz boyunca mutsuz olmaya devam edin. Bütün kapılar sizin mutsuzluğunuza açık. Bizim sözümüz bugüne kadarki mutlulukları, mutsuzlukları yaşayan, mutsuz olmak istemeyenler içindir. Onlara mutluluğu garanti eder Allah Teala. Biz de onun adına garanti ederiz. Mutluluk Allah'ın hepiniz için istediği yani şey ve sadece sevgiye dayalı. Bir gün
yolunuz tasavvufa düşerse, orada sevginin hakim olduğunu bilin. Bir gün tasavvufa yolunuz düşerse, orada sevgi tohumları atıldığını bilin. Sevenlerin birbirlerini daha çok sevecekleri bir dünya ocağı. Bütün dünyada her dinin içinde şu anda tasavvufu yaşayan yarım milyondan fazla insan var. Affedersiniz. Yarım milyardan fazla insan var. Onlar sevgiyi sımsıkı yakalamışlar. Seviyorlar. Etraflarındakilere iyi davrandıkları için, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için onlardan da aynı şeyi geri alıyorlar. Allah da sadece onların verdiği mutluluğu değil, kendisi de buna mutluluk ilave ederek o kişiyi iki kat mutlu ediyor. Her zaman böyle olur. Mutsuzluğun cezası mutsuzluktur. Mutsuzluk eken mutsuzluk biçer. Kötü bir davranış sizden çevrenize ulaşınca Birleşik Kaplar Kanunu'nun aynı insan içinde söz konusudur. İnsan cemaati içinde söz konusudur. Birisine ulaştığınız bir kötü davranış belki bir başkasından ama size mutlaka geri dönecektir. Mutsuzluk ettiniz, mutsuzluk geçireceksiniz. Birisini mutlu etme konusundaki gayretlerinizse daha o konuda düşünmeye başladığınız andan itibaren sizi mutlu kılar. Bu mutluluk hep devam edecektir. Neden? Siz başkasını mutlu etmek istiyorsunuz. Neden mutlu etmek istiyorsunuz? Allah'ın yolunda sevgi hakim olduğu için, onların mutluluğunu istediğiniz için. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Neden suları yukarı doğru akıtmaya çalışıyorsunuz? Sular yukarı doğru akmaz. Allah'ın kanunları gereğince hareket ederler. Yer çekimi kuvvetine itaat eder su damlacıkları. Yukarıdan aşağı doğru akar bütün dereler. Her mutsuzlukla etrafına mutsuzluk saçarak mutlu olacağını zanneden insan suları yukarıya akıtmaya çalışan bir zavallı insan gibidir. Zavallı olduğunun farkına vardığı zaman muhtemeldir ki iş işten geçmiş olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öldüğünüz zaman öğreneceğiniz hakikatleri biz size ölmeden evvel söylüyoruz. Ölmeden evvel ölün diye söylüyoruz. Mutlulukları yaşayın diye söylüyoruz. Sevin diye söylüyoruz. Severseniz sevinirsiniz. Sevildiğiniz zaman ancak Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey nasip ettiğini fark edeceksiniz. Severseniz sevinirsiniz. Kanunu hiç unutmayın. Sevenler sevinir. Sevmekse mutluluğun kapısıdır. Nefret mutsuzluğun, sevgi mutluluğun kapısıdır. Oradan gireceksiniz. Öyleyse biz şimdi size bunları söz olarak anlatıyoruz. Ama yaşadığınız zaman, gerçeğin bu olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman sözümüze hak vereceksiniz. Ne demiştik? Mutsuzluğunuz
kimsenin sebebiyle olmamıştır. Onun arkasında sadece siz varsınız. Siz kendinizin mutluluğundaki yegane faktörsünüz. Yegane müsebbipsiniz. Yani mutsuzluğunuza sebep olan yegane kişi kendinizsiniz. Etrafınıza ektiğiniz bütün mutsuzluk tohumları, kötü davranış biçimleri etrafınızdan da mutsuzluk çiçeklerini çıkartır. Kara çiçekler sizi zehirler. Güzel davranış, güzel davranışı, çirkin davranış, çirkin davranışı çeker. Her şey kendi kanunlarına göre cebelan eder. Çevrenize ulaştırdığınız her negatif dalga boyu size çevrenizden negatif dalga boyu olarak döner. Çevrenize ulaştırdığınız her pozitif dalga boyu size pozitif dalga boyu olarak döner. Bu Allah'ın kanunudur. Yüce atalarımız bu sebeple ne ekersen onu biçersin diyorlar. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her güzel şey sizin güzel davranışlarınızın sonucunda size döner. Meyveyi ve mahsulü almak için evvela onu ekeceksiniz. Unutmayın. Ve ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Unutmayın. Bu Allah'ın genel kanunudur. Sevgi eken sevgiyi, nefret eken nefreti biçer. Sevgi ruhunuzun hasretidir. Nefret ruhunuzun afeti. Hasretler mutluluğu, afetler mutsuzluğu oluşturur. Öyleyse sevmeyi öğreneceksiniz. Hedefiniz sevmek olacak. O zaman en çok Allah'ı sevdiğinizi fark edeceksiniz. Ve sevginiz geometrik dizi olarak artacak. Allah'tan hoşlanacaksınız, seveceksiniz, aşık olacaksınız, neticede ona hayran olacaksınız. Başka insanları da sevmeyi öğretecek onun sevgisi size. Allah'ı sevin, insanları sevin, Allah da sizi sevsin, insanlar da sizi sevsin. Sevin ki mutlu olasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını niyaz ederek Allah-u Teala'dan sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Onunla Allah Teala ile dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünit Allah Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için, insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerinden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
2: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız.

0: Kelimelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
1: Yücel abimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İnsanın yaratıcısı Allah'tır. Ve bizlerden sadece mutlu olmamızı ister. Bu mutluluğa engel olan tek varlık, yaşayan kişi olarak şeytandır. Ve tabiatıyla onunla beraber onun taraftarları. Allah-u Teala bunlara tağut diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanları olarak geçiyor. Allah-u Teala'nın yolu yerine o yolun tam tersini tavsiye edenler, onu yaşayanlar, işte onlar insan ve cin şeytanlardır. Allah-u Teala Bakara Suresinin 226. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, La ikrahe fid dini kad tebeyyenelüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla Allah'la insan arasındaki ilişkileri başka birisine yaptıramaz. Bu istikameti bir zorlama hiçbir standartta mümkün değildir. Allah Teala bunu kabul etmiyor. Yani insanların iradesini tamamen serbest bırakmış Allah Teala, bir hudutu hudutlamış, sizin diyor hürriyetiniz başkasına zarar verdiğiniz yere kadardır. Başkasına zarar vermediğiniz sürece hürriyet içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Öyleyse insanın kendisine karşı zarar vermesine korunmuş mu? Allah-u Teala bunları yasaklar halinde belirlemiş. Yani bir insanın günah işlemesi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veren bir şeydir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın yasakları var. Nehiler diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala cüz'i iradeyi koruyor. Biliyorsunuz, üç çeşit irade var. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade, külli irade sünnetullah, Allah'ın kainatı kontrol için ortaya koyduğu sonsuz kompüter sistemi ve onun ötesinde cüz'i irade insanların iradesi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Cüz'i iradeye Allah-u Teala sonsuz bir hak vermiş. Bu hakkı insanlar diledikleri gibi kullanabilirler. Ama onların derecat kaybetmelerine sebebiyet verecek olan, cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şeyleri, işlemeleri Allah-u Teala tarafından yasak kılınmış. Aynı zamanda emirlere riayet de isteniyor. Çünkü Allah-u Teala bütün insanlardan mutlaka onların cennet saadetine ulaşmalarını istiyor. Bunu gerçekleştirecek olan hükümleri koymuş Kur'an-ı Kerim. İşte bu hükümler iki standarda ayrılıyor. İnsanların insanlarla ilişkileri, insanların Allah'la ilişkileri. Öyleyse insanların her iki ilişki standartlarında da mutlak olarak Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeleri lazım. Öyleyse böyle bir standardı en güzel ulaştırmak her zaman mümkün ve geçerlidir. Ve insanlar hep en güzelini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. İşte insanları bu güzelliklerden alıkoyan, alıkoymak isteyen bir varlık yaşıyor. İsmi şeytan. Şeytan öyle bir düzen

içindedir ki nefsimizdeki afetlere tesir etmek yetkisinin sahibi olduğu cihetler, bu yetkiyi dilediği istikamette kullanabilir. Kullandığı zaman da tek bir hedefi vardır. Biz insanların mutsuzluğuna sebebiyet vermek. Nefsimizin afetlerine Allah'ın emirleri varsa onları yapmamak istikametini tesir etmeye çalışır. Allah'ın yasakları varsa onları da işletmek üzere faaliyettedir. İşte aynı istikamette insanlar da hareket ediyorsa onların adına tağut diyor Allah Teala. Aynı istikamette cinler de hareket ediyorsa onların adına da tağut diyor Allah Teala. Zaten şeytanlar da cin tayfesinden, yani dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılan varlıklar. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden beyan edilerek tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir. Bir tarafta irşat yolları var, bir tarafta gay yolları var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde irşat yolları ve gay yollarının birbirinden tamamen ayrıldığını görüyoruz. Böylece bu dizayna beraberce baktığımız zaman bir üst aşamada kişinin davranış biçimleri Allah'la şeytan arasında bir tercihi kesin şekilde ortaya koyuyor. Femen yekfür bit tağuti ve yu'min billahi buyuruyor Allah Teala. Kim tağutu inkar ederse, reddederse ve Allah'a amenu olursa, demek ki iki tane faktör var. Allah'a amenu olabilmek tağutun ve dinin mümkün. Yani iki tane tercih var insanların. Ya tağutun insan ve cin şeytanların dediklerini yapacaklar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecekler. Bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecekler. Ya da Allah'ın irşat yolunun gereğini yapacaklar. Allah'ın emirlerine itaat edecekler. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyecekler. Öyleyse dikkat edin. Allah ve oğlunuz bir tarafta, şeytan ve nefsiniz ikinci tarafta. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah ile olan dizaynı yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynı bir insan yerli yerine oturttuğu zaman, yani Allah'ın yolunda olduğu zaman ne olur? Şeytanın yolunda olduğu zaman ne olur? Seçtiği yol itibariyle konunun sonucuna hemen arkasına gidilmiş. Fakat istemse ki bir ürbetül muska lentisâmen yaha buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar eder de şeytan ve onun avaneti olan insan ve cin şeytanlara tağuta aldırmaz, onun dediklerini yapmaz, Allah'ın dediklerini yaparsa o Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulp söz konusu. İşte bu kulp müşriktir. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan, yapıştıkları zaman mutlaka Allah'a götürecek olan sağlam kulp. Kainattaki en sağlam kulp, Allah ile olan ilişkiyi kurmuş olan, başka insanları Allah'a ulaştırmakla Allah tarafından vazifeli kılmış olan bir insan. Mürşit. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve bu olayın tahakkukunda Allah Teala bir işaret de veriyor. Allah'ı Semî'ün Alîm diyerek ayet-i kerimeyi bitiriyor. Allah işitir ve bilir.
Ne demek istiyor Allah Teala? Bütün bu işlemler, bir kişinin mürşidine ulaşabilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesi, hepsi bir şarta bağlı. O şart Allah ile kulun ilişkisinin standartlarını tayin ediyor. O diye dikkatle bakın. Kalbinizde ne yeşerirse, hangi talebiniz varsa Allah o talebi işitir ve bilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. İşitir ve bilirse ne olur? Derhal Rahim-i Sazret-i Celle'ye başlar. Derhal kulaklarınızdaki bakrayı kaldırır, kalbinizdeki ikinleti alır, yerine ihbat koyar ve derhal irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesul altı perdeyi kalbinizden alır, açığa çıkartır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün bunlar Allah'ın kalbinizdekini görüp de başlayacağı hususlar olduğu için Allah Teala burada açık bir şekilde bir işaret veriyor hepimize. Allah işitir ve bilir. Yani bundan sonra gelecek olan açıklamalarım diyor Allah Teala bu fiile bağlıdır. Allah'ın işitmesi ve bilmesi fiiline. İşiten ve bilen Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıp kulaklarındaki vakayı alıp irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesureyi alıp o kişiyi amenü hale getiriyor. Kimdir amenü olan kişi? Kulaklarındaki bakra alınmış, kalbindeki ekinlet alınmış ve irşat makamıyla arasında bir engel olan hicab-ı mesuresi alınmış olan bir kişidir. Böyle bir şey de sadece bir tek şartla oluşabilir. Allah'ın o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitmesiyle ve görmesiyle. Görüyorsunuz ki Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesi irşat yoluyla gay yolunu kesin şekilde birbirinden ayırıyor. Sonuçlarına gelince bir sonraki ayet-i kerimede veriliyor. Bakara 257. Allah Teala buyuruyor Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nure çıkarır buyuruyor Allah Teala. Onların kalplerine Allah'ın nurları gelip yerleşir. İman kirmesinin etrafında yerleşen bu nurlar adım adım o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları dışarı atmış olur. Bir insanın nefsinin kalbinin etrafında ne kadar nur birikirse nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında o kadar karanlık dışarı atılmış demektir. Çünkü bu hasletler ulaştıkları yerde yerlerini hiçbir zaman terk etmezler, terk edemezler. Çünkü iman kelimesi kalbin içine yazılmıştır ve kalbe sımsıkı yapışmış bir çekim gücünü ifade eder. Kalpten iman kelimesi silinmedikçe zikirle Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın faz isimli kesimi iman kelimesinin çekim gücüne mukabil olarak yaratılmıştır. Birisi negatif, birisi pozitif çekim gücünün sahibi olduğu için iman kelimesi bütün fazlaları kendisine çeker ve etrafında toplar. Biliyorsunuz her bir kadısı iki kutup vardır. Güney kutup ve kuzey kutup. Birisi pozitiftir, birisi negatiftir. Bu iki kutup birbirini çeker. Aynı kutuplarsa birbirini iter. Öyleyse bir dizaynı görüyoruz. İnsanın nefsinin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İşte bir insanın kalbindeki nurların birikmeye başlaması olayı o kişinin nefs etkisine başlamasıdır. Yani nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyet alanlarının adım adım azalmasıdır. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe ruhumuzun özellikleri yani ruhumuzun hasletleri
fazıllar ismiyle nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İşte bu fazıllar, faziletler sıfatıyla sazın çoğulu fazilet oluyor. Fazilet olarak nefsimizin kalbine yerleşiyor. Bu yerleşme boyunca kişi yavaş yavaş manevi tekamülünün standartları içerisinde hareket ediyor. Allah'a doğru ruhun yolculuğu başlıyor. Kim nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk o kişiyi Allah'ın güzelliklerine ulaştıracaktır. Ve neticede de Allah'ın zatına o kişinin ruhunu ulaştıracaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bunlar bu ayette ifade edilen Allah velilezine amelu, Allah amel olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır buyuruyor. Devamı tağuta ait. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliya bimit tağute. Kim de kafir ise o tağutun dostudur. Onlar tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri nurlanmışken tekrar zulmete girer. Bir insan nefsinin kalbine Allah'ın nurları girip yerleşmedikçe Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah kime dost olmuşsa şunu bilin ki o kişi ondan evvel Allah'a dost olmuştur. Önce biz insanlar Allah'tan razı oluruz. Ondan sonra Allah bizden razı olur. Öyleyse bu rıza meselesi son derece net bir olay gösteriyor. Allah-u Teala'nın ininde insanlar var. Bunlar Allah'ın yolunda hedeflenmişler. Ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Nefsin her %7 aydınlanmasında kullarla Allah arasında dengeli bir yaklaşım söz konusudur. Bu bir tek standartla söz konusudur. Tağut'un devre dışı bırakılması. Öyleyse tağut kavramı Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm ifade ediyor. İnsanlığın düşmanı olan iblis ve iblisin vücuda getirdiği bir kötülük dünyası, bir karanlık dünya. İblisin tek istediği şey herkesin birbiriyle kavgalı olması, herkesin herkese kötülük yapar hale gelmesi, herkesin başkalarının sadece mutsuzluğunu istemesi, bu istikamette çalışması, neticede mi kendisinin de mutsuz olması. Sevgili izleyenlerim, sadece iki türlü toplum vardır. Bir, bütün insanların veya insanların büyük kısmının birbirine düşman olduğu, herkesin başkasının kötülüğü için çalıştığı ya da başka bir ifadeyle sadece kendi menfaati için çalıştığı, ki ikisi aynı şeydir, bir dünya nizamı. Ne zaman kendiniz için varsanız, başkaları için yoksunuz. Ne zaman kendiniz için varsanız, şeytan sizinle beraberdir. Ne zaman başkaları için yaşarsanız, Allah sizinle beraberdir. İşte iki tür davranış biçiminin bilançosu bu standartlarda ortaya çıkıyor. Başkaları için yaşamaya başladığınızda ya da başkaları için yaşadığınız her olayda kendi menfaatlerinize değil, başkasının menfaatlerinizi kullanarak yaşadığınız her olayda
ruhunuz ve Allah beraberdir. Ve siz mutlu bir insansınız. Çünkü işlediğiniz şey mutlaka hayırdır. Başkalarına yardım için varsınız. Başkalarına hizmet için varsınız. O zaman Allah, ruh ve hayır ard arda gelir. Bunun ise sonucu mutluluktur. Böylece Allah, ruh ve hayır işleminin vücuda getirdiği üçlü, üçgen mutluluğun gerçekleşmesiyle bir kare halini alır. Öyleyse sabitin olmadığı bir istikamette Allah ile berabersiniz. Başkaları için yaşadığınız sürece, kendiniz için geçemezdiğiniz sürece. Öyleyse aksi de var etme, elbette kendiniz için yaşadığınız zaman ne olur? Kendiniz için yaşadığınız zaman nefsiniz ve şeytan işbirliği halindedir. Başkalarını kendinize menfaat emretmek için kullanıyorsunuz. Başkalarının aleyhine, onların zararına ama kendi faydanıza gayretler sarf ediyorsunuz. O zaman mutlu bir insan olmanız mümkün değildir. Çünkü burada evvela siz başkalarının aleyhine, onların zararına bir faaliyetle kendiniz için çalışıyorsanız, kendinize menfaat sağlıyorsunuz, orada şeytan vardır. Bir, orada nefsiniz vardır. İki, ve başarabilirseniz bunu, işlediğiniz şeyin adı hayır değildir. İşlediğiniz fiilin adı şerdir. Öyleyse yeniden bir üçgen oluştu. Şeytan, nefsiniz ve işlediğiniz işlem şer. Bunun sonucuna giderseniz, bunun sonucu mutsuzluktur. Kare mutsuzlukla oluşur. Öyleyse insan hayatı devamlı bir takım karelerin oluşmasıyla takip ediyor. Ya Allah, ruhunuz, hayır ve mutluluk karesi ya da şeytan, nefsiniz, şer ve mutsuzluk karesi. Bu kareleri gözünüzün önüne getirin de sözlerimi unutmayasınız diye getirip de sözlerimi unutmayasınız diye söylüyorum. Kafanızda ve gözünüzün önünde bir kare şekillensin. Birinci karenin birinci kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı işlediğiniz hayır, dördüncü kenarı da mutluluk. Aksi söz konusuysa siz başkalarının aleyhine kendinize menfaat temin ediyorsanız, kısacası kendiniz için yaşıyorsanız, o zaman da mutlaka şeytan devrededir. Nefsiniz devrededir. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsimiz, üçüncü kenar işlediğiniz şer, dördüncü kenar mutsuzluk. Öyleyse ikisi de kare. Hayatınızın her saniyesi bu karelerden oluşuyor. Ya hayır işlersiniz, derecat kazanırsınız, mutluluk karesinde yaşarsınız. Ya da şer işlersiniz, derecat kaybedersiniz, mutsuzluk karesinde yaşarsınız. Hedefi başkası değil, siz tayin ediyorsunuz. Öyleyse dizaynı ona göre yaşamalısınız. Allah'ın size verdiği her şeyi kendi menfaatinizi sağlamak üzere kullanıyorsunuz ve başkalarını aldatıyorsunuz standardı söz konusuysa, o zaman siz her zaman mutsuz olmaya mecbursunuz. Hiçbir standart sizi mutlu kılamaz. Zannedersiniz ki biz para kazanıyoruz, kazandığımız parayla mutlu oluruz. Hayır. O parayı kazanırken mutlu değilsiniz. Harcarken de mutlu olamazsınız. Allah Teala size paranın sağlayabileceği mutluluk denetimi şeyi oluşturmaz. Evvela mutluluğun ne olduğuna bakalım. Mutluluk bir zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir.
huzursuzluğa ve sıkıntıya yer vermeyen bir dünya hayatı. Devamlı bir vesile. Kimdir mutlu insan? İç dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu olan insan? Dış dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu insan? Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu olan insan. Öyleyse üç vasıf: iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Böyle bir mutluluk var, size mutlu musunuz? Eğer bu mutluluk dediğiniz şey bir gelip bir gidiyorsa, sadece bazı zamanlar mutluysanız, hayır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk tabirinin içine girmiyor. Bunlar geçici zevkler. Herkes huzursuzluğun içinde de zevki yaşayabilir. Ama o insan mutlu bir insan değildir. Mutluluk, olayların tesirinin üzerinizden tamamen silindiği, devreye ait olan bir vetiredir. Allah-u Teala size şunu ispat eder: olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların üzerinizde bıraktığı tesirdir. İşte Allah-u Teala Kur'an yaşantısıyla, Kur'an yaşantısının adı tasavvuftur. Tasavvufla size bir büyük gerçeği anlatmaya çalışır. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde bıraktığı tesirdir. Ne demek istiyorum? Üç ayrı tip adam düşünün. Gecenin saat üçünde köprünün altında birisi bekliyor elindeki silahla. Oradan geçenlerden, o sırada yalnız başına geçen insanlardan birine tabancasını çekip ağzını çıkıyor karşısına. Adamın kalbine iniyor, ölüyor. Başka bir insanın karşısına çıkıyor. O insan da dehşetli, korkuyor. Üçüncü bir kişinin karşısına çıkıyor. Onun umurunda değil. Diyor ki, tamam. Demek ki benim kaderim buymuş. Eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan buyur. Ama param yok. Korkulacak bir şeyim de yok. Dikkat edin. Aynı saatte, aynı yerde ayrı ayrı üç kişi. Birinci gece, ikinci gece, üçüncü gece. Üçüncüsü korkmuyor. Param yok demesi, o kişinin kendisini müdafaası sözünde söylenmiş bir söz değil. Bunun arkasında çok şeyler var. Yani senin beni öldürmen beni hiç alakadar etmiyor diyor. Size böyle bir vaka anlatmıştım. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Çok oğlu vardı da konumuzla alakalı iki oğlundan bahsetmek istiyorum. Birisine de Habil, bir çoban. Diğerinde de Kabil, bir çiftçi. Ne demek istiyorum? Adem Aleyhisselam zamanında insanlar koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıyorlardı. İplik yapıp üzerlerine elbise giyiyorlardı. O zaman insanların hayatının maymunlardan geldiği, insanların mağara devrini yaşadığı, başlangıçta mağara devrini yaşadığı masallarına arkanızı dinlersiniz Allah'ın hakikatlerini gördükten sonra. Gerçekten mağara devirleri olmuş mudur? Elbette olmuştur. Ne zaman olmuştur? Bütün insanlığın birbirine karşı açtığı atom savaşlarından sonra. Geriye kalanlar radyasyona uğramış, beyin hücreleri zedelenmiş insanlar olarak ne konuşabiliyorlardı, ne de insan gibi davranabiliyorlardı. Gerçekten hayvanlar gibi yaşayan bir mağara devri insanı her atom savaşından sonra oluşmuştur. Kainatta hangi gezegen ne kadar çok atom savaşı yapmışsa o kadar teknikte geridir. Her atom savaşı sıfırdan başlamayı gerektirir. Onun için öyle gezegenler vardır ki oradaki insanlar bizim gezegenimizden, dünya adı verilen bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle üstündürler. Yaklaşık zaman parçaları içinde Allah-u Teala insanlara aynı şeyleri ilham eder. Ve insanlar teknikte adım adım yürürler. Şimdi başka gezegenlerden
bizim gezegenimize insanlar gelebiliyorlarsa, sonsuz hızlar elde etmek imkanının sahipleriyse, onların arkasında onların gezegenindeki atom savaşları sayısının ya da son atom savaşından bugüne gelişe kadar geçen sürenin bizimkinden çok daha fazla olması yatıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda insanlar var. Bu insanlar yaşıyorlar. Ve savaştan sonra yaşayan bu insanlar o savaşta atom bombasının tesirine maruz kalmışlarsa radyasyon onların bütün hücrelerini zedelediği için onlar düşünemeyen, konuşamayan ve her şeyi unutmuş olan zavallı insanlar oluyorlar. Geçen devirler yavaş yavaş asla dönüşü temin ediyor. İnsanlar şuurlarına tekrar kavuşuyorlar. İnsan olmanın şerefini yaşamaya başlıyorlar. Öyleyse Habil ile Kabil'den bahsediyorduk. İkisi de Allah'a hediye veriyor. Birisi bir koç kurban ediyor. Birisi de getirdiği buğdayları Allah-u Teala'ya hediye ediyor. Allah-u Teala koçu kabul ediyor, buğdayları kabul etmiyor. Bunun üzerine Kabil kabul edilmeyen kardeşine fena halde sinirleniyor ve onu öldürmek istediğini açık açık söylüyor. O da diyor ki tamam, beni öldürmek istiyorsan buyur. Benim de sana karşı koyacağımı, benim de seni öldürmek istediğimi düşünüyorsan bunda yanılıyorsun. Ben hamdolsun ki Rabbimi gördüm, Rabbimi bilirim. O bana kimseye zarar vermemeyi öğretti. Öyleyse ben hazırım diyor. Kabil affedersiniz. Kardeşi Habil'i öldürerek insanlık tarihindeki ilk cinayeti işliyor. Arkasında sadece bu mu vardı? Ya da böyle bir olayın Allah katındaki hikmeti neydi? Hikmeti Kabil'in Allah'ın kanunlarına ters hareket etmesiydi. Düşünün ki sadece bir tek anne baba var ve kardeşler evlenmek mecburiyetinde. Neslin devamı için başka bir alternatif yok. Kardeşler evlenecekler. İnsanlığın ilk oluşması bu standartlarda. Allah-u Teala böyle bir evliliği hudutlu kılmak üzere bir çözüm getiriyor. Her doğan kardeş ikiz olarak doğuyor. Bir kız, bir erkek. Böylece Allah-u Teala daha yakın bir standart içinde, kardeşliğin içinde daha ötede bir kardeşlik vücuda getirmiş oluyor. Acaba anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Herkes birbirinin kardeşi ama ikizler daha çok kardeş. Sanki onlar kardeş de ötekiler daha az kardeş olduğu için kardeşin dışındaymış gibi bir evlenme sistemi getiriyor Allah-u Teala. Hiç kimse kendi ikiziyle evlenemez diyor. Herkes başka bir kardeşinin, başka bir ikizin kendi cinsinin dışındaki olan kesimiyle evlenir. Yani ikizlerden bir erkek, diğer ikizlerden bir kız var. İkinci ikizdeki erkek de birinci ikizin kız kardeşiyle evlenebilir. Habil, Allah-u Teala tarafından konulan bu kaydının bütünüyle tatbikatçısı, Kabil'in kardeşiyle evlenecek, hazır. Kabil'le doğan kızla yani. Ama Kabil istiyor. Ben diyor onunla evleneceğim. Allah'ın emrine, açık emrine Kabil, insan olan kişinin, şeytanın ve nefsinin ona verdiği negatif etkilerle Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Allah diyor ki Allah asileri sevmez. Düşünün. Allah Teala emir vermiş bütün insanlara. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişi mürşidine
ulaşmayan kişi oluyor, mürşide ulaşmayı reddeden kişi oluyor. İşte Allah Teala onlara asi diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim mürşidine ulaşmazsa, onlar için Allah Teala'nın kullandığı ifade o asi. Bunu Allah Teala Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediği dalalete kalır. Allah onları, o dalalete kalanları, mürşitten ulaşmayı dilemeyenleri asilikleri içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İşte ilk isyan Kabil'le başlamış ve Kabil kardeşini öldürdükten sonra da aynı iddiasını sürdürmüştür. Öyleyse ondan sonraki hayatı bir ızdırap olan Kabil'in yaşantısı, Kabil'in ise ölümüne noktalanan bir olgu var. Birisi Allah'ın ve ruhunun istikametine hareket etmiş, daha evvel yüzlerce defa ölümü yaşayan Kabil ölmekten hiç korkmamış. Korkmamış çünkü bir defa sayı mekanı yaşarsanız ölüm korkusunun sizden tamamen gittiğini görürsünüz. Çünkü ölümü yaşamış olacaksınız. Siz nefsinizin vücudunuzdan ayrıldığını ve vücudunuzun üzerinde ona baktığınızı, vücudunuza baktığınızı göreceksiniz. Öyleyse böyle bir düzeyde herkes için geçerli olan bir sonuç var. Allah'ın güzelliklerini öyle yaşamak. Kim tayyi mekanı yaşarsa ne olur? Tayyi mekanı yaşayan bir insan, o kişinin nefsi vücudundan ayrılmıştır. Ve görür ki aşağıda seccade üzerinde oturan kendi fizik vücududur. Ama aklı fizik vücuduna değil, nefsine kumanda etmektedir. Öldüğünüz zaman da aynı şeyi yaşayacaksınız. Bir tek küçücük farklılık var. Zaten sizin dışınızda olan fizik vücudunuz uykuda değil, ölmüş olacak. Yoksa göreceksiniz ki hayat devam ediyor. Ölümden sonra da hayatın devam ettiğini göreceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan işte bu hedefe ulaşmaktır. Ne zaman bir insan tayyi mekanı bir defa yaşarsa o zaman ondan ölüm korkusu gider. Çünkü o ondan itibaren her tayyi mekanında bir defa da ölmüştür. Çünkü fizik vücudunun dışındadır. Düşünce sistemiyle birlikte ve muhteşem şeyler yaşar. Sevgili izleyiciler, şunlar etrafındaki duvarlar. O duvarların size geçerli olmadığı bir hayat düşünebiliyor musunuz? Ne zaman tayyi mekanı gerçekleştirirseniz bu duvarların içinden geçtiğinizi göreceksiniz. Çatı, duvarlar, her şey sizin için sadece bir görüntüdür. İşte fizik vücudum bu bardağı aldı ve içindekini içti. Sonra o bir fizik madde. Benim de fizik vücudum. Bu alemin standartlarında ben o bardağı tutabiliyorum. Ama burada nefs olarak bulunsaydım bu bardağı tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip öbür taraftan ayrılırdı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu bardağı tutmam mümkün değildi. Çünkü bizim nefsimiz berzah alemine ait olan bir varlıktır. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait olan bir varlıktır. İkisi arasında bir madde ilişkisini kurmak söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse Kabil'in kendisine olan saldırısından falan hiçbir zaman korkmadı. Dedi ki tamam, öldürmeyi düşünüyorsan hay hay, ben iki defalarca ölmüşüm, bir defa da sen öldürürsün. Yani bir tayyi mekan olayını bir defa daha yaşamış olacaktı sadece Habil ve yaşadı. Böylece Allah ile olan ilişkide bir insanın nasıl bir mutluluğu nereye kadar götürebildiğini görüyoruz. Öbür taraftan
şeytanın, insan ve cin şeytanlar dediği Allah-u Teala'nın tağutun tesiri altında olan insanların nereye kadar ulaşabildiğini görüyoruz. Cinayete kadar ulaşıyor insanlar. Öyleyse tağutla olan insanın ilişkisine dikkat edin. Sadece şunu bileceksiniz. Tağut kimdir? İster insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun. Bu onların mahiyet değiştirmesini gerektirmez. İnsan gene insan olarak kalır. O insanlara dikkat edin. Nerede size Allah neyi emretmişse onun aksini bir insan size yaptırmaya çalışıyorsa o tağuttur. Nerede Allah Teala bir şeyi yasaklamışsa bir insan size onun aksini yaptırmaya çalışıyorsa o tağuttur. Onlar Allah'a inanmazlar. Onlar Allah'a inanıyorlarsa şeytanın tesiri altından çıkamayanlardır. Öyle insanlar var ki hayatlarını büyü yaparak geçiriyorlar. Öyle insanlar var ki hayatlarını hüddam yaparak geçiriyorlar. Yani birincide bir takım duaların negatif dalga boylarıyla sizi sonsuz bir huzursuzluğun içine atan insanlar var. Bunlar büyücüler. İkinci grupta ki aynı grup iki işlemi birden genellikle yapar. Cinleri üzerinize saldırtır. Bunlar da hüddamla meşgul olanlar. Hüddam hizmet kelimesinden geliyor. Cinleri hizmetine alanlar, emirlerine alanlar ve cinlerin rızası hilafına onları zorla şeytanın yolunda kullanan insanlar. Öyleyse burada büyü olayına ve hüddam olayına baktığımız zaman Allah'ın emirlerinin tamamen paralize edildiğini görüyoruz. Bir büyücü hiçbir zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz. Allah'ın emirleri onun için bir hiçtir, umurunda bile değildir. Hatırlıyorum, zannediyorum 100 yıl mecmuasındaydı. Soyadı Kiraz olan bir büyücü ile röportaj yapılıyor. Soruyor muhabir, diyor ki siz para karşılığında sizi teklif edilse bir insanı öldürür müsünüz? Cevap evet diyor, öldürürüm. Allah'ın verdiği bir hayatı almaktan huzursuzluk duymaz mısınız? Ve bunun insanlık haysiyetine aykırı olduğunu düşünmez misiniz? Sizin iyilik ve kötülük kavramlarınız beni hiç alakadar etmiyor diyor. Soyadı Kiraz olan Muzaffer. Ve diyor ki o kişi bana gidip de paramı verip de başka birini öldür dediği zaman ben diyor onu öldürürüm. Büyüyle o adamı öldürürüm diyor. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? Para karşılığı bir insanın hayatına kıyabilecek olan insanlar yaşıyor aramızda. İşte Kabil tipi insan bunlar. Bir de Allah'ın dostları var. Kabil tipi insan. Öyleyse insanlar mutlu olabilirler mi? Elbette olabilirler. Dikkat edin. Bunun ilacı, ölçüsü kendiniz için yaşamamaktır. Ne zaman hayatınızı başkalarına vakfedebilirseniz, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, aklınızı, paranızı, her şeyinizi başkalarının mutluluğu için harcamaya başlarsanız, o zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. O zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sonsuz bir mutluluğun içinizi doldurduğunu göreceksiniz. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşayamayız diye düşünmeyin. Daimi zikrin sahipleri neden mutludurlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Onlar başkaları için yaşamayı öğrenmişlerdir. Menfaatlerini sıfırlamışlardır. Onlar için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk vermek için yaşamlarını devam ettirebilmektir. Her zaman başkaları onların hayatında önde gelir. Uykularını feda ederler, rahatlarını feda ederler,
her şeylerini o Allah'ın başka insanlara hizmet için yarattığı vakasına varan insanlar, bu hedefe ulaşan insanlar, onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onlar Evliyaullah'tır. Allah'ın dostlarıdır. İşte Allah Teala bu noktada tağutla Evliyaullah'ı kesin bir standartta birbirinden ayırıyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve onlara tabi olanlar. Allah'ın evliyası da Allah'ın dostları. Zaten veli kelimesi dost demek, Evliyaullah da Allah'ın dostları demektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi bu dizaynın oluşmasında iki nevi insan var. Kendi menfaatleri için yaşayan, başka insanları sömürmek için yaşayan, onların elindeki her şeyi kendi kör menfaatleri için onların ellerinden almaya çalışan ve sadece kendi menfaatleri için yaşayan bir insan düşünün. Ne uğruna yapıyor bunu? Parayı kazanmak için. Ne zannediyor? O kazandığı parayla mutlu olabileceğini zannediyor. Nefsi itibar istiyor. Nefsi başkalarından üstün olduğunun başkaları tarafından kabul edilmesini istiyor. Nefsi başkalarının küçülmesini, kendisinin üstün olmasını, büyük olmasını istiyor. İnsan-ı kâmil Allah'ın nefsindeki afetleri temizlemesiyle bunları yenebilen insanın adıdır. Kemale ermiş demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar yaşıyor. Mutsuz insanlar ve mutlu insanlar. Ne yazık ki mutluluk mevsimi kolay kazanılan bir işlem değildir. Daimi zikre ulaşmadıkça Allah'ın o sonsuz mutluluğunun ne olduğunu yaşayabilirsiniz ama onların yaşadığı ölçüde yaşayamazsınız. Bunun sayılı eğer daimi zikirde değilseniz kendinizden vazgeçmektir. Ne zaman başkalarına bir hizmet için, başka bir insanı mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, onu düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah ile berabersiniz. Demin size iki tane kare çizmiştim. Birinci karede Allah, ruhunuz, kazandığınız dereceler olan hayır ve sonunda da mutluluk oluşmuştu. Ama bütün mutsuz insanları da ters bir kare oluşuyor. Şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve arkasından mutsuzluk müessesesi. Şimdi şu apsisle ordinat eksenlerini bir değerlendirelim. Şu nokta sıfır noktasıdır. Bu noktanın üstü sıfırın üzeridir. Bu noktanın altı sıfırın altıdır. Negatif değerler buradan itibaren aşağı doğru sıralanır. Ne demek istiyorum? Şeytan negatif sahanın sahibidir. Allah Teala da pozitif sahada tesir sahasının sahibidir. Aslında Allah Teala negatif sahanın da pozitif sahanın da hakimidir. Ama negatif sahayı o yaşadığı sürece şeytana bırakmıştır. Şeytanı da yaratan Allah'tır, unutmayın sevgili izleyenler. Ve şeytan bir gün sizin gazoz ağacınız olabilir. Onu tekmelediğiniz her an elinizde esir olan bir varlık olabilir. Ne zaman ona yaşama şansı vermezseniz sizinle olan hayatınızda ne yaparsanız eğer Allah'ın bütün dediklerini yerine getirirseniz, şeytanın bu konudaki her söylediğinde şeytanın mağlup olduğunu yaşarsınız. Üzüntüsünden çatlar. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlememeyi başarırsanız, gene şeytanın elinizde oyuncak olduğunu görürsünüz. O tekliflerine hep sürdürür.
negatif teklifleri Allah'ın emirlerine uymamanız istikametindedir. Yine negatif teklifleri Allah'ın yasaklarını mutlaka yasak olmasına rağmen işlemeniz istikametindedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman gayret sarf etmenize gerek yok. Zaten iş dünyanızda ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibidir. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Yani ruhunuz da hayrı istiyor, nefsiniz de hayrı istiyor. O zaman içinizden hiçbir şey şeytanın negatif taleplerine evet cevabı vermez. Öyle bir arzu içinizden gelmez. Talep gelmez, gelmesi mümkün değildir. O zaman ne yaparsınız? Allah-u Teala ne emir vermişse hepsini yapmanın, yerine getirmenin o muhteşem zevkini yaşarsınız. Allah'ın emirlerini onları yerine getirmek doyurma zevklerdir. Sevgili izleyenler, bir namaz kıldığınızı düşünün. Kalp gözünüz açık. Bütün alemler önünüzde, duvar yok önünüzde. Bütün alemler önünüzde. O alemlerin ötesinde Rabbiniz var. Onu da görüyorsunuz. Neresini görmek istiyorsanız o anda o size gösteriyor. Bu dünya üzerinde sadece kameraların gidebildiği yeri görebilirsiniz. İnsanlar aya ulaşabildi diye ayı gördünüz. Ama Allah'ın dostları sadece ayı değil, her yeri görürler. Öyleyse böyle bir zevki yaşadığınızı düşünün. Gözlerinizin, baş gözlerinizin baktığı yerde gördüğü duvar kayboluyor. Onun arkasında kalp gözünüzde açık olan sonsuz bir alem, Allah'ın gösterdiklerini görüyorsunuz. Namaz boyunca Allah'ın söylediklerini de işitebiliyorsunuz. Zikriniz bunun ayrı bir güzelliği, yaşama noktası olduğunu gösteriyor size. Her açıdan her şeyin muhteşem olduğu, başkalarının öyle olmadıkları takdirde ulaşamayacakları bir güzelliğin sahibi olduğunuzu yaşıyorsunuz. Öyleyse bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Bu dünya bir insanı mutlu edecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Kim Allah ile birlikteyse bu seyredin merhalelerden birer birer mutlaka geçecektir. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar bir ortama ulaşacaktır. Sevgili izleyenler, unutmayın. Her şey sizin için yaratılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor. وَسَّحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün dünyalarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ve sizin emrinize tahsis etti diyor. Ey insanlar! Bu her şeyin emrinize tahsis edildiği bir güne ulaşabilir misiniz? Elbette ulaşırsınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman fizik aleminin bütün standartları size buz gelir. Siz artık Rabbinizle birlikte vahdide vücut olmanın güzelliklerini, kainatın bütün güzelliklerini yaşayan bir insan olursunuz. Bir tek gayeniz olur Allah'a hizmet edebilmek. Bir tek gayeniz olur bütün insanları mutlu edebilmek. Öyleyse insanlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte burası mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbindeki adavet adı verilen düşmanlık fonksiyonunu Allah-u Teala tamamen sizin daimi zikirde olmanın sebebiyle sizden almıştır. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler, zikir adı verilen bu müessese 7 tane kalp şartının sahibi olduğunuz takdirde nefsinizin kalbinde mutlaka Allah'ın nurlarını biriktirir. Allah'tan gelen rahmet, fazl-ı selavat isimli nurlar göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır zikirle. Ve kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında bu nurlar toparlanmaya başlar. Toparlanan
bu nurlar nefsimizin kalbinde giderek artar. İlk %7 nur birikimi nefsi emareyi temsil eder. Sizden ayrılmış olan, yola çıkmış olan ruhunuz orada birinci gökyüzüne ulaşır. Daha sonra ikinci bir %7 nur birikimi ikinci gökyüzüne ruhunuzun ulaşması ve böyle. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi devamlı afetlerden arınacak. Ruhun bütün hasretleri gelip nefsinizin kalbine adım adım yerleşecektir. Bu nurlar %50'yi geçtiği zaman siz Allah'ın evliyası olursunuz. Ama burada bitmez. Daimi zikre doğru her gün içinizdeki o Allah, Allah, Allah, Allah diyen o sesin giderek iç dünyanızı tamamen sardığını hissedeceksiniz. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbindeki bütün hasretler yok olmuş olacak. Ruhunuzun bütün hasretleri gelip nefsinizdeki eskiden afetlerin işgal ettiği bütün alanları nefsinizin kalbinde işgal edecektir. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman zilmani kapının üzerinde bulunan mühür oradan hiçbir zaman ayrılamayacağı için kalbinizin artık yeniden karanlığa dönmesi imkansızdır. Ve sadece nurlardan oluşan bir nefs kalbiyle siz Allah'ın bütün mutluluklarını yaşayan bir insan olursunuz. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufle sükûna erdiniz. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufle sükûna erdiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde gene sonsuz bir sırf ve sükun söz konusu ve siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de ardı arkası kesilmeyen hiçbir şeyle engellenemeyen sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. İşte daimi zikrin sonucu budur. Ama bir taraftan söz konusu olan şey eğer bu hedefe ulaşmadıysanız en azından Allah'ın emrettiği şeyleri yaparken başkalarına hizmet ederken başkalarını mutlu etmeyi düşünürken siz Allah'ın standartlarında yani sıfır noktasının üzerinde bir alemdesiniz ve hep mutlusunuz. Başkalarına o mutluluğu ulaştıramasanız da mutlusunuz. Yeter ki İç dünyanızdan gerçekten başka insanlara hizmet için yaşadığınızı hissedin. Bunu planlayın. Öyleyse o sürecinde şeytanın ülkesinde olamazsınız. Allah'ın ülkesindesiniz. Pozitif alemdesiniz. Hep yardım alırsınız. Sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Öyle düşündüğünüz sürece. Ama ne zaman Rabbena hep bana dersiniz. O zaman şeytan devreye girmiştir. Ve hemen sıfır kodunun altına negatif sahaya geçtiniz demektir. Hep huzursuz bir insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzenleri içerisinde hep başkaları için yaşayan, insanlara mutluluk taşıyan, onlara verdiği ve vereceği mutluluk sebebiyle sonsuz bir saadetin sahibi olan insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yeni bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İç dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir camiası Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünya

dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi artırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz, ilişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır.
O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o yüzün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsınız, onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki diyeyim ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala size o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinat. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir.
size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey. Bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin. Ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya, onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey, bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren, bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah-u Teala. Ruhunuza, nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri, hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız. Çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah-u Teala teşhi eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz.
Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır. Başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz. O zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınıza duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz, Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah-u Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz.
siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak, bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil, bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah-u Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde, kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer
Duysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar, o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz olur ki, arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki, onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın
da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun, 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde, 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken, öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız, kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O, herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir. Mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını İki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini halaldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşleri ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken, öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil, anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını
demek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için öyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu, mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu?
halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Mesela ala Muhammed Teyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir defa daha bir büyük mutluluğu yaşamak için beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamdolsun ki varız, hayattayız. Allah-u Teala bizleri yaratmış, hem de kainatın en üstün mahluku olan insan olarak yaratmış. Düşünün ki Allah Teala kainatta ne yarattıysa, yarattığı her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın en kıymetli mahluku olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamalıyız. Bir kedi olarak bir hayvan olarak Allah Teala bizleri yaratabilirdi. Öyle yapmamış. İnsan olarak yaratmış. 3 tane vücut vermiş bizlere. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Şu anda fizik vücutlarımızla fizik alemle beraberdik. Ama akşam gecenin küçük bir kısmında nefslerimizle beraberdik. Bizi görenler hatırlayacaklardır. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yudum yudum yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim?

sonsuz hamd ve şükrün doruğudur. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sahibimiz var. Sahibimiz Allah. Bir sahibimiz olması, Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sahibimiz olması, onun varlığının bizi korumasının, bizi yönetmesinin, o büyük huzurunu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bizler boş insanlar değiliz. Bizim sahibimiz var. Allah. Kainatın sahibi, altı ayrı kainatın, altı ayrı alemler dizisinin sahibi, o yüce Allah. İşte o sahibimiz. Öyleyse her şeyin onun için yaratıldığı bir ortamda biz insanlar, insanların kendisi için yaratıldığı bir ortamda o yüce yaratıcımızı hamd ve sena ile anarız, zikrederiz. Hamdolsun ki bizi yarattı ve var olmamızı sağladı ve varız. Varsak sonsuz şükrederiz, hamd ederiz. Öyleyse bir hayatı yaşıyorsunuz. Başlangıçtan bugüne bir hayat. Doğdunuz, bu dünyaya gözlerinizi açtınız. Bir köşesinde bu dünyanın. Hepimiz bu dünyanın bir köşesinde dünyaya gözlerimizi açtık. Uzun süre mutluluğu belki hiç yaşamadık. Bilmiyorduk ki, Allah'ı tanımıyorduk ki, mutluluğun onunla birlikte olmak, onunla birlikte bulunmak olduğunu, mutluluğun ondan hoşlanmak, onu sevmek, ona aşık olmak, ona hayran olmak olduğunu bilmiyorduk ki. Bilmiyorduk ki dünyadaki hazların en büyüğü başka insanların hizmetinde olabilmek, kendinizi başka insanlara, bir başka deyişle Allah'a adamak. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizayna dikkatle bakın. Allah'a adanmak demek, başkalarının hizmetine adanmak demek. Allah başkaları için yaptığınız karşılıksız her hizmeti kendisine yapılmış kabul eder. Ve bütün etrafınızdaki insanların sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu artık biliyorsunuz. Kim varsa etrafınızda, hasbel kadar şu anda kimlerle beraberseniz, o beraber olduğunuz kişilerin her biri sizin mutluluğunuzun bir penceresidir, bir kapısıdır. Onların mutlu olması konusunda atacağınız her adım, söyleyeceğiniz her kelime, onları mutlu

edebilecek olan her güzel davranış sizler için mutlaka bir muhteva taşıyacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuzun kapısıdır onlar. Her yerine göstereceğiniz bir küçücük güler yüz, bir hal hatır sorma, bir sıcak davranış onların ta kalplerine hitap eder. Ve sizin o küçücük davranışınızdan mutluluk duyarlar. Onlarla meşgulsünüz diye, onlarla ilgileniyorsunuz diye, onlarla dostsunuz diye. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim, dostluktan öte? Her şey hayatınızın bir parçasıdır. Şu bahçenizdeki otlar, çiçekler, ağaçlar, şu karşıdaki göl, şu mavi beyaz gökyüzü, o pamuk gibi güzel bulutlar. Bahar açmış çiçeklerin baharları adım adım yaprağa dönüşüyor. Su yürüyor ağaçlara. Her yerde bir heyecan, bir sevinç, çığlık çığlığa kuşlar. Sevgili kardeşlerim, hayat, etrafınız hayatla dolu. Günün içi bulutlarla, gökler, kuşlarla, toprağın üstü. Her türlü hayvanlar, kuşlar ve insanlar hayat kazanıyor. İşte göreviniz bu yaşamakta olduğunuz dünyayı kendinize Allah'ın dünyası yapmaktır. Unutmayın, aynı koordinatta bulunduğunuz aynı noktada hem Allah'ın ülkesinde yaşayabilirsiniz hem şeytanın ülkesi olabilir orası. Merkezi siz olan bir kainatta yaşıyorsunuz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, ne zaman bir başkasına mutluluk vermek için varsanız, Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Yani abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üstünde, pozitif alemde, Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın krallığında yaşarsınız. Ve oradaysanız mutlusunuz. Siz daha başkasına bir iyiliği yapmadan evvel, ona bu iyiliği yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah'ın ülkesi hepiniz için bir mutluluk metiresidir. Bir tarafı, bir kenarı Allah. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını o yaptığınız güzel davranışın size kazandırdığı derecelerin teşkil ettiği, yani hayrın teşkil ettiği bir üçgende yaşarsınız. Bu mutluluk üçgenidir. Allah'ın alemindeki
sizi o süreç içerisinde devamlı mutlu kılacak olan bir alemdir. Allah ruhunuz ve hayır. Eğer daimi zikre ulaşmış olsaydınız, o zaman bir dörtgenin bir karenin içinde yaşayacaktınız. Dördüncü kenarında nefsiniz teşkil edecekti. Allah, ruhunuz, nefsiniz ve işlediğiniz hayır bir kare oluşturacaktı. Allah'ın karesinde, Allah'ın dörtgeninde yaşayacaktınız. İster üçgende yaşayın, ister dörtgende yaşayın. Bunu yaşarken hep Allah'ın güzellikleriyle varsınız. Muhakkak ki oralarda da her şey aynıdır. İşte tomurcuk tomurcuk ağaçlar, bahar, baharın bütün güzelliğini yaşıyor bahçeler. Allah Teala kainatı dilediği zaman bir gelin gibi süslüyor. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiriyor. Kimin için dersiniz? Sizler için. Bütün ağaçlar, bütün baharlar ve bütün baharların dönüştüğü yapraklar, sonra çıkacak olan meyveler hep sizin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizlerle can dostuyuz. Gönül dostuyuz. Allah'ın sizin ve bizim oluşturduğumuz bir üçgeni temsil ediyoruz. Biz bunları anlatırken aramızda şeytan giremez. Sadece güzellikleri yaşarız. Kalbinizden geçen şey eğer hep güzelliklerse, hedefiniz sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk yaşatmaksa, bunun için yaşıyorsanız, hayatınızın manası buysa, en çok zevk aldığınız şey buysa, o zaman siz bizdensiniz. Siz Allah'tan yanasınız. Biz sizlerdeniz. Allah'tan yanayız. O Allah'tan yana olmayanlar, Allah'ı tanımayanlar, onlar bizden değildir. Hiçbir zaman bizlerin yaşadığı o sonsuz saadeti, o doya doya mutluluğu yaşayamayacaklardır. Her zaman nefslerindeki afetler ve o afetlere dayalı olarak şeytan onları her fırsatta tokatlayacaktır. Her fırsatta üzüm üzüm üzecektir. Ve bundan büyük zevk alacaktır. Yegane zevki insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak. Yegane hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. O kapkaranlık dünyası içerisinde, kendisine ördüğü örümcek ağlarının içerisinde hep mutsuz, hep huzursuz bir iblis var.
Sevgili kardeşlerim, doğrusunu isterseniz onu tanısaydınız, acırdınız. O korkunç dünyası içinde yalnız karanlığa çalışan kafasıyla sadece ve sadece insanları huzursuz etmek için, mutsuz etmek için yaşayan bir varlık düşünün. Kapkaranlık bir varlık. Karanlıklardan hoşlanan, oralarda yaşayan, nasıl yarasalar karanlık mağaralarda yaşayabilirlerse, iblisin de bütün dünyası karanlıktır. Nur en büyük düşmanıdır. Onun için kalbinizin, Allah'ın sizlere öğrettiği metotla, zikirle aydınlanması, nurlanması onu en çok kaygılandıran, huzursuz kılan, onun yaşamını, kalbinizdeki yaşantısını yok edecek olan bir sistemdir. Unutmayın, şeytan size nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek suretiyle hükmeder. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın hükmü içerisinde bir hayat geçirirler. Hiçbir zaman da bunun farkına varmazlar. İblis hepsini parmağında oynatır, yönetir, onları hiç çaktırmadan. İşlerinde duydukları o Allah'ın emirlerine yapmamayı emreden, işlerinde duydukları o Allah'ın yasak ettiklerini mutlaka işlemeyi emreden sesin insanları kendi sesleri olduklarını zannederler. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde şeytanın yeri yok bizim dünyamızda. Onu dünyanızdan çıkarın. Onun size tahakküm etmesine, sizi huzursuz etmesine, sizi elinde oyuncak etmesine müsaade etmeyin. İnsanlık onurunuz ve Allah'ın size verdiği yetkileri bir öyle dizayn içinde oturtun ki yerli yerine onlar sizi şeytana kul etmekten kurtarsın, şeytanı size kul yapsın. Böyle bir şey mümkün mü? Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki mümkün. Kim daimi zikre ulaşmışsa o şeytanın kulu değildir. Şeytan onun kuludur. Hep gene Allah'ın emirlerini çiğnetmek için size bir şeyler söylemeye çalışır. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek için ve ikisinde de başarı kazanması artık mümkün değildir. İç dünyanızda nefsiniz bir ruh hüviyeti kazanmıştır. Nefsiniz de ruhunuz da bir bahar içerisinde yaşamaktadır. İkisi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi isterler. İkisi de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Her iki uçta da ister Allah'ın emirleri söz konusu olsun birinci uç, ister Allah'ın yasakları söz konusu olsun ikinci uç, her iki kutupta da şeytan hep mağluptur, mağluptur, mağluptur. Öyleyse görüyorsunuz ki onu her olayda %100 mağlup edebileceğiniz bir gün siz gayret ederseniz mutlaka gelecektir. Daimi zikrin hudutları içine girdiğiniz zaman artık bir kurtuluş ülkesindesiniz. Artık iblis
hiç istemediği bir tuzağa düşmüştür. Ne diyordu Allah Teala? Şeytan ve dostları hile yaparlar diyor Allah Teala. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi onlardan her zaman üstündür. Ama Allah'ın hilesinin tahakkuk etmesi için siz vasıf kazanmak mecburiyetindesiniz. Bu vasıflardan en önemlisi, sizi mutlak saadete götürecek olanı daimi zikir, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizlerin gönül dostluğu sizleri öyle bir yere taşıyacak ki orada cennet saadetinin bütününe, dünya saadetinin de bütününe ulaşacaksınız. Yani iç aleminizde devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç aleminizde sulh ve sükun tesis edeceksiniz. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız iç aleminizde. Dış aleminizde de aynı sonuca ulaşacaksınız. Sulh ve sükun. Başka insanlarla ilişkilerinizde artık sizin başkalarının size düşman olması dolayısıyla onlara karşı duyduğunuz kin, nefret, öfke, düşmanlık, gayz, bütün afetler ve onların neticeleri olan duygular hepsi sizi terk etmiş olacaklar. Dış dünyanızda da sulh ve sükunu oluşturacaksınız. Ve mutluluğu yaşayacaksınız. Sonra mı? Sonra Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde Allah'ın her dediğini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bir yüksek saadet hali, birinci sınıf bir saadet hali sizi Allah ile olan ilişkilerinizde de kuşatacak. O dünyanın insanı olacaksınız. İç dünyanızı Allah'ın aleminde, dış dünyanızı Allah'ın aleminde, Allah ile olan ilişkilerinizi Allah'ın aleminde yaşayacaksınız. Üç ayrı cepheden de kesintisiz bir saadet, bir mutluluk hali, üç ayrı aleminizde de kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ermek, huzura ermek, işte sizin dünyanız olacak. İç dünyanızda mı? İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Daimi zikre açtığınız zaman. İç dünyanızda savaş var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuza yön veren, onu konuşturan Allah'tır. Nefsinize yön veren ise şeytandır. Nefsinizi konuşturmaz, kendi konuşur. İç sesinizi taklit eder. Hep içinizden birinin Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi emrettiğini duyarsınız. Bu kendi düşüncelerinizle ne dersiniz? Bir başkası da
bir başka söz aslında sizin sesiniz, iç dünyanızın sesi, yani ruhunuzun sesi, yani Allah'ın ruhunuza söylettiği şey, mutluluğu yaşamanız, Allah niye emretmişse onu yapmanız, yasak ettiklerini de işlememeniz. Bu diyalektik dizayn iç dünyanızda devam eder, gider. Eğer nefsinizi tezkiye edemezseniz ve tasfiye edemezseniz her seferinde iblis sizi yere vuracak ve bundan büyük bir mutluluk duyacaktır, zevk duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla zevki sakın birbirine karıştırmayın. Mutluluk, onu tarif ediyorsanız, mutluluk iç aleminizde bir, dış aleminizde iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üç alemde birden kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamanız demektir. Her açıdan kavganın bittiği bir ortamda olacaksınız. Her açıdan kavganın bittiği bir ortam. Sulh ve sükun hali, mutluluk hali ama devamlı, kesintisiz. İşte iblis size yere vurduğu zaman sevinir, bundan zevk olur ama bu mutluluk değildir. İblisin arkadan huzursuzluk duyacağı bir zevk halini yaşamasıdır. Arkadan mutlaka huzursuzluk gelip onu yakalayacaktır. Ve cehennemde en büyük azaba duçar olacak yegane varlıktır. Öyleyse düşmanınızı iyi tanıyın. Ona sadece Allah'ın yasaklarını işlediğiniz zaman teslim olursunuz. Ona sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz ahvalde teslim olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden mutsuzluk, neden mutluluk, neden insanlar iç dünyalarında mutsuz, Allah'ın reçetesini bilmedikleri için mutsuz? Ne var iç dünyalarında? İç dünyalarında her şeyden evvel o diyalektik kavga var. İç dünyalarında bir savaş var. Nefsin ordularıyla ruhun orduları arasında kesintisiz bir savaş. İblis devamlı nefsin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyin. İçki içmenizi ister. Kumar oynamayı yasak etmiş. Kumar oynamanızı ister. Allah neyi yasak kıldıysa onların hepsini size süslü gösterir. İmrenilecek bir şey zannettirir. Aslında üzerinizde, hiç unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinizde en ufak bir hakimiyeti, bir emretme gücü ve emrini yaptırma yeteneği mevcut değildir. Böyle bir iktidarın sahibi değildir. Buna karşılık korkunç bir kandırma kabiliyeti vardır.
idrakinizin ulaşamadığı yerlerden size tesir etmeye çalışır. Son derecede zeki bir mahluktur. Sizi aldatmak için bütün kalleşlikleri hiç çekinmeden gerçekleştirir. Bir tek hedefi vardır. Sizi yere vurmak. Bir tek hedefi vardır. Sizi cehenneme götürmek. Bir tek hedefi vardır. Dünya hayatında sizi mutsuz etmek. Dünyada ve ahirette kısaca tek bir hedef sizi mutsuz etmek. Sizi zelil etmek, yerle bir etmek, yaşama zevkinizi mahvetmek ve dünyadaki en çok ızdırap çeken insanlardan biri yapmak. Sevgili kardeşlerim, ızdırap çekenlere dikkatle bakın. Onlar Allah'ı tanımayanlardır. Onlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Allah'ın kanunu ne ekerseniz onu biçmektir. Size negatif bir davranış nereden gelirse gelsin, hiç dışarıda suçlu aramayın. Bir tek suçlu vardır, o sizsiniz. Üç grup düşüneceksiniz. Birinci grupta yalnız siz varsınız. Nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla yalnız siz. İkinci grupta sizin dışınızdaki bütün insanlar var. Üçüncü grupta da sadece Allah. İşte eşitlik sizinle başka insanların arasında kurulmuştur. Sizden etrafınızdaki herhangi bir insana taşan bir davranış biçimi, bulaşan bir davranış biçimi, eğer ona huzursuzluk verecek bir hüviyet taşıyorsa, toplumun herhangi bir noktasından size o aynen geri dönecektir. Her üzüldüğünüz şey aslında kendi yaptığınız bir negatif davranışın size tepkimesidir. Nereden size, sizi huzursuz edecek, sizi mutsuz edecek bir davranış biçimi ulaşıyorsa, bilin ki arkasında sizin o noktadan evvel başka birilerine yapmış olduğunuz onları üzen davranışlar vardır. Bu kanunu hiç unutmayın. Aynen Allah Teala'nın söylediği gibi, ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Etrafınızdaki insanlar sadece bir tek varlıktır. Hepsinin toplamı sadece bir tek varlıktır. Aranızdaki ilişki bileşik kaplar usulüne göre çalışır. Siz hangi seviyedeyseniz yaptığınız kötülük açısından, onlar da aynı seviyededir toplam olarak. Yaptığınız her kötülük onlara ulaşır, sonra size inikat eder, geri döner. Aynı seviyede. Öyleyse neden bana falanca böyle yaptı diye düşündüğünüzde onda aramayın sebebi. Kendinizde arayın. Siz kime, ne yaptınız da o olay sizin başınıza geldi acaba? Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse iblisi iyi tanıyın. Üzerinizde bir sultası yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir şey yapamaz. Siz Allah'ın öğrettiği ilmi alırsanız, onun tırnaklarını birer birer sökersiniz. Ve sizi hiçbir şekilde yaralayamaz bir hale getirirsiniz. Sonunda uşağınız olur. Sonunda kızız ağacınız olur. Her seferinde
size düşmanlık etmek için harekete geçer. Her seferinde onu yenersiniz. Her seferinde o mağluptur, zelil olur. Ama böyle olması vazgeçmesine sebebiyet vermez. Hayatınız boyunca sizinle Allah'ın yolundaysanız vazgeçmeyecek, hep uğraşacaktır. En küçük bir mutsuzluk verebilir miyim diye size. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça onun harekat alanı daralır. Küçülür. Daimi zikre ulaştığınız zaman sıfıra müncer olur. Daimi zikir iblisin sıfırlandığı noktadır. Daimi zikir iblisin sizin için ölmüş olduğu noktadır. Fonksiyonel olmaktan çıktığı hiçbir davranışıyla size en ufak bir rahatsızlık veremediği bir zavallı, bir sefil mahluk olma noktasıdır. Zelil olma noktasıdır. Yerle bir olma noktasıdır. Hiç hoşlanmaz bundan. Büyük sıkıntı duyar, nefret eder. Zelil olmaktan, mağlup olmaktan, sizin gıdıdacınız olmaktan, yerle bir olmaktan. Daimi zikre ulaştığınız zaman o hiçbir açıdan size en küçük bir rahatsızlık veremez. Oraya ulaştığınız zaman insanların evvelce size yapmış oldukları size özen davranışların artık bittiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizi mutlu etmek için el birliği edecek. Görebildiğiniz ve göremediğiniz her şey. İç dünyanız, dış dünyanız ve Allah. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım. İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Sevgili dostlarım, can dostlarım, hiç sordunuz mu? İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü her şeyden evvel İç dünyanızda kavga var, kaos var, savaş var. Nerede? Birbirine düşman iki grup çarpışıyorsa orada öfke vardır, kin vardır, düşmanlık vardır. Ve bütün bunların eşitliği mutsuzluktur. Düşmanlık eşittir mutsuzluk. Kin eşittir mutsuzluk, nefret eşittir mutsuzluktur. Mutlaka nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Ruhunuz da asla işlemek istemeyecektir. Mutlaka ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak isteyecektir. Nefsiniz asla istemeyecektir. Öyleyse Allah'ın yasakları ve Allah'ın emirleri doğrultusunda nefsiniz ve ruhunuz hep birbirine düşman davranışlarda bulunacaklardır. Ruhunuz hiçbir zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamazlık edemez. Mutlaka onu gerçekleştirecektir. Hangi şartların içinde olursa olsun. Ama nefsiniz buna şiddetle karşı çıkacaktır. Ve ruhunuz onun keyfini bozacağı için ona her alanda düşman olacaktır. Düşmanlık yani adavet müessesesi nefsinizin bir afetidir.
Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü iç dünyanızda savaş var. Nefsiniz ruhunuz arasında. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin talepleri daha çok yerine gelmekte ve siz hem kendi nefsinize hem de etrafınızdaki insanlara zulmetmektesiniz. Kim bir başkasına zulmederse aslında aynı anda kendisine de zulmetmiştir. Çünkü başkasına yaptığı her zulüm onun derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ne zaman bir olay size derecat kaybetmişse, kaybettirmişse, bilin ki siz nefsinize zulmettiniz. Zulmün reçetesi, zulmün bedeli ya da daha güzel bir ifadeyle zulmün faturası nefsinize zulmetmektir. İster başkasına zulmederek nefsinize zulmedin, ister sadece siz Allah ile direkt karşı karşıya kalın, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek nefsinize zulmedin veya yasak ettiği bir fiil işleyerek nefsinize zulmedin, her ikisinde de derecat kaybedersiniz. Zulmün işareti, zulmün tanıtıcı faktörü, eski tabirle alameti farikası, onu başkasından farklı kılan alameti derecat kaybetmektir. Zulüm eşittir kaybettiğiniz dereceler. Öyleyse iç dünyanızda hem işlediğiniz günahlar sebebiyle mutsuzsunuz. Çünkü arkasından o günah işlediğiniz anda derecat kaybedeceksiniz. Mutlaka Allah size azap edecek. Her işlediğiniz yanlış davranış sebebiyle iç dünyanızda azaba muhatap olacaksınız. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz gene nefsinize ve şeytana yenildiniz. Gene derecat kaybedeceksiniz. Gene nefsinize zulmetmiş olacaksınız. Ve tabiatıyla gene huzursuz olacaksınız. Acı çekeceksiniz. Hep mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuzda nefsinize zulmedecek, ruhunuzda nefsinize azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaksınız. Ya dış dünyanızda? Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü dış dünyanızda başkalarına yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Nefsiniz ve şeytan size başkalarına zulmü emrediyor ve aklınız o ortamda yeşerdiği için, o ortamda şuur kazandığı için bunu gerçekleştiriyor. Zulmediyorsunuz, huzursuzsunuz. Tabiatıyla arkadan o insanlar da sizden intikam almak istiyorlar. Fırsatını bulur bulmaz intikamlarını alıyorlar. Zulmettiğimiz zaman duyduğunuz üzüntünün, hüznün ikincisini onların sizden intikam almasında yaşıyorsunuz. Bir üçüncüsü daha gelecek. Çünkü siz de onlardan intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız an bir defa daha üzüleceksiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız bir defa daha üzüleceksiniz. Stres sebebiyle öyleyse. Nefsinizin emrinde olduğunuz sürece şeytanın emrindesiniz. Ve hep üzülmeye, hep huzursuz olmaya kendinizi mahkum etmişsiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hep huzursuz olacaksınız ki? Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman
Orada şeytanla savaşınız var. Allah neyi emretmişse yerine getirmiyorsanız huzursuz olacaksınız. Allah neyi yasak etmişse onu işletecek gibi size ve gene huzursuz olacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Hem de iki defa. Hem Allah hem ruhunuz size ve nefsinize azap edecek. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi olmayacak. İç dünyanızdaki savaş bitmiş olacak. İç dünyanızdaki huzursuzluk bitmiş olacak. Davranışlarınız hep pozitif olduğu için, hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediğiniz için hep hayır işleyeceksiniz. Arkasından hep mutluluk duyacaksınız. Ve huzur içinde iç dünya muhtevası yaşayacaksınız. Sulh ve sükun içinde bir iç dünya saadeti kesintisiz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Gelelim dış dünyanıza. Daimi zikirle birlikte siz de artık başkasına zulmedemezsiniz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapacaktır. Yapmanızı emredecektir ve aklınız buna uymak durumundadır. Sadece Allah'ın emrettiği şeyleri yapabilirsiniz. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyebilirsiniz. İşlemeniz mümkün olmaz. O zaman ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, siz her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir insan değil, her zaman sonsuz bir mutluluğun içinde yaşayacaksınız. Başkalarına asla zulmedemeyeceksiniz. Zulmetmeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da başkalarına en iyi davranışlarda bulunmanızı emreder ve sadece onu yaparsınız. Öyleyse orada mutlusunuz. Hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Böyle olunca başkalarının sizden intikam alması da söz konusu değildir. Hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alınanların yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Bunun tabii neticesi olarak siz de hiç kimseden intikam almayacaksınız. İntikam alanların yaşadığı huzursuzluğu da yaşamayacaksınız. Ve dördüncü faktör. Sizler için. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman bir şuur altı birikimi, bir stres oluşması mümkün değildir. Çünkü intikam almayı aklınızı bile getirmiyorsunuz. Hiçbir zaman böyle bir şeyi dilemeyeceğiniz için alınamamış bir intikamın, kinin içinizde, iç dünyanızda yer etmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Stres oluşması da bu sebeple hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki dış dünyanızda da mutlak bir saadeti, kesintisiz bir mutluluğu sulh ve sükun halinde yaşayacaksınız. Dış dünyanızda artık hiç kimseyle sizin düşman olduğunuz bir ortamda savaş vermeyeceksiniz. Başkaları size düşman olabilir. Ama siz asla onlara düşman olmayacaksınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkilerinize gelince Allah'ın bütün emirlerini yapan
Bu sebeple emirler cephesini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayan bir mutluluk halesi içinde yaşayacaksınız. Şeytanı emirler cephesinde devreden çıkarmış olacaksınız. Size tesir sağlığı sıfırlanacak. Allah'ın yasakları cephesinde de şeytan sizin için bir sıfır hükmüne girecek. Öyleyse burası onun size kazıcı olduğu noktadır. Sizin esiriniz olduğu, sizin köleniz olduğu noktadır. Her seferinde zelil, mağlup ve perişan yerdedir İblis. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de siz sonsuz bir saadeti yudum yudum içen, yaşayan bir kesintisiz mutluluğun, sulh ve sükun içerisindeki mutluluğun sahibi olacaksınız. Öyleyse bütün bunlara ulaşmak varken neden içinizdeki kavga, neden başka insanlarla kavga, neden devamlı stres içinde yaşamak, hiçbirisine gerek var mı sevgili kardeşlerim? Siz başka insanlarla dost olmayı başarırsanız, onlar da sizinle dost olmaya elleri mahkumdur. Öyleyse güzelliği başkalarının mutluluğu için yaşamayı usul haline getirin ki sonsuz mutluluk sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluk dediğimiz zaman bunu görüyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerimizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyuşun, asla kavga değil. Öyleyse hayatınızın sonsuz bir mutlulukla geçmesi sizin elinizde. Başka insanlara kendinizi adayarak ve veya daimi zikrin sahibi olarak, her ikisi de sizi Allah'ın ülkesinde yaşatabilecek olan iki ayrı cepheyi ifade eder. İkisinde de Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İkisinde de mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de cennette de sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı, sulh ve sükun içinde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

yoktu. Sözlerle İslam'ı anlatıyoruz. Aklınıza gelen bütün ilginç sorulardan cevaplarını vermek için buradayız. Ve bu üçüncü sual, şimdi onun cevabına geldi sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir aradayız. Bütün güzellikleri Allah-u Teala'nın sizlere kalbinize nakşetmesi dileğiyle hep sözlerimi yerlerime oturtmak istiyorum. Allah neden insanı yarattı? Mutlu olmak için gerçekten. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Onun dışında başka hiçbir şey istemiyor Allah-u Teala sizden. Siz ne yaparsanız yapın, Allah-u Teala'ya bir faydanız dokunmaz. Siz ne yaparsanız yapın, Allah'a bir zarar da veremezsiniz. Ama yaptığınız her şey size faydalı olabilir veya zararlı olabilir. Siz kendi yaptıklarınızın neticesinde mutlu olursunuz veya mutsuz olursunuz. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın size yardımı sizin mutlu olmanın istikametinde onun emrettiği standartlarda hareket etmeniz halinde size ulaşır. Şeytanın yardakçısı olduğunuz noktada Allah sizin yaptığınızdan razı değildir, yardımcınız olmaz. Ve mutsuz olursunuz. Allah sizi mutsuz etmez. Siz mutsuzluğunuzu kendiniz hazırlarsınız. Mutlu değil misiniz? Sakın başka bir sebep aramayın. Falanca sebebiyle mutsuzum veya peşmeken sebebiyle mutsuzum diye bir masalı başkalarına anlatabilirsiniz. Ama o masalı bize anlatamazsınız. Eğer anlattıklarımızı dinleyip yerlerine oturtabilirsiniz, o zaman ne söylemek istediğinizi anlayacaksınız ve başkalarını suçlamaktan vazgeçeceksiniz. Hatanın sahibinin yalnız ve yalnız kendiniz olduğunu, siz olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse konumuza girelim yavaş yavaş. Allah bu dünyayı niçin yaratmış? İnsan için. Peki bu dünya bir toz zerresi bu kainatta. Kainatın için yaratmış? Cevap aynı. İnsan için. Gerçek mi? İki ayet. Birincisi Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Hüvellezî halaka leküm mâ fîn ardı cemî'an. O yüce Allah'tır ki arzda, dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı ey insanlar. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Şu dünyada neyi yaratmışsa yerleriyle, gökleriyle, denizleriyle, karalarıyla, canlılarıyla, cansızlarıyla şu dünyada Allah-u Teala neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi sizin için yaratmış. Ama bir toz zerresi sizin için yaratılmış olabilir. Ya bu koca kainat, o da sizin için. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَاَسْفَخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Her şey sizler için yaratılmış, yetmez. Emrinize verilmiş. Her şey. Melekler de sizin için yaratılmış. Cinler de sizin için yaratılmış. Aklınıza ne geliyorsa her şey sizler için yaratılmış. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki şu kainat dizaynında en üstün yaratılan varlıklar bizleriz, insanlar. Sonsuz bir şekilde Rabbinize hamd edip şükretmeniz lazım ki insan olarak yaratıldınız. Sizden başka yaratılan her şey
sizin için yaratılmış, yetmez, emrinize verilmiş. Öyleyse Allah Teala eğer isteseydi bizi de başka bir mahluk için

Öyle değil mi? Bir yanlışımız varsa söyleyin. Eğer Allah Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi, kainatı insan için yaratmazdı. Düşünebilir misiniz? Allah'ın sevmediği, cezalandıracağı bir mahluk için bir kainat yaratıldı. Mesela şeytan için bu kainatın yaratılmış olduğunu düşünebilir misiniz? Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Ne yaparsa sizin mantık ölçülerinize cuk oturur her yaptığı şey. Öyleyse Allah Teala'nın yaratması için sevmesi şart. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanı sevdiğini söylüyor. Eğer sevmeseydi sizi yaratmazdı. Dikkat edin, varsanız seviliyorsunuz. Yaratıldıysanız seviliyorsunuz, seviliyorsunuz. Ve eğer kainat yaratıldıysa ve insan için yaratıldıysa, insan Allah'ın en sevdiği mahlukudur. Onun için kainatta yarattığı her şeyi bu en çok sevdiği mahluku için yarattı. Neden? Çünkü insan olabilirken bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Ondan başka hiçbir talebi yok. Peki bu kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insan mı üstündür? Madde bir, Allah-u Teala yerleriyle gökleriyle bütün kainatı insan için yaratmış. Öyleyse insan üstündür. Madde iki, Allah-u Teala insanoğlunu Adem Aleyhisselam yarattığı gün bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki ona ruh verdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler, şeytanlar secde ediyorlar. Bir tek hariç iblis, şeytan. Secde etmiyor. Evvela secde etmenin manasına dikkatle bakın. Allah'tan başka kimseye secde edilmez. Ama secde emrini veren Allah. Allah secde emrini verdiği için bütün melekler otomatik olarak itaat ediyorlar. Cinler de, şeytanların büyük kısmı da. Bir tanesi hariç. Öyleyse burada Allah'ın insanoğluna tanıdığı üstünlüğü görüyoruz. İnsandan başka yarattığı bütün mahlukatı orada. Evvelce yaratmış onları. Hepsine secde emri verdiğine göre açık ve kesin bir olgu. Üstün insandır. Meleklerden de, cinlerden de üstün olan insandır. Ve bütün kainat uğruna yaratıldığına göre Allah'ın en çok sevgilisidir. Kendisine secde edildiğine göre gene Allah'ın en çok sevgilisidir. En çok değer verdiği mahluktur. Öyleyse Allah-u Teala en çok sevdiği mahlukundan ne ister? Size sorayım evvela. Çocuklarınızı seviyor musunuz? Ne istiyorsunuz onlar için? Onların mutlu olmasından başka bir talebiniz olabilir mi? Öyleyse en çok sevdiklerinize dikkatle bakın. Eşiniz, çocuklarınız, kim varsa sevdiğiniz, onlar hakkında ne düşünürsünüz? Bir tek şey. Sevdiğinizin mutlu olmasını istersiniz sadece. İşte Allah-u Teala'da bütün kainatı yaratan Allah-u Teala, o kainatı insan adı verilen bir mahluku için yaratmış. Çünkü en çok onu seviyor. Ve eşyanın tabiatına son derece uygun olarak bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah en çok sevdiği bu mahlukundan sadece onun mutlu olmasını istiyor. Böyle bir şey Kur'an'ın temelinde var mı? Yalnız temelinde olsa iyi. Bütününde var. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sından başlayın. En son suresine kadar gelin. Kul eûzü birabbinnâs. Oraya kadar gelin. Bütün Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde neyi göreceksiniz? İnsanın üstünlüğünü göreceksiniz. Kainatın insan için yaratıldığını göreceksiniz. Allah'ın insandan mutluluğundan başka bir şey istemediğini göreceksiniz. Yeter mi? Yetmez. İnsan oğlunun bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğinin kesin işaretlerini göreceksiniz. Allah-u Teala'nın

0: Kur'an-ı Kerim'i yaratmasının arkasındaki üç temel hedefe dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir bütün insanlığa. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız da mutlu olacaksınız, bunun bütün asıllarını ve teferruatını Kur'an'da bulabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey odur ki, dizayda ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. İnsan oğlu Allah için yaratılmış ve kainatın bir köprüsü. Ne demek istiyorum? Dedim ki Allah kainatta ne varsa hepsini insan için yaratmış. Güzel. İnsanın için yaratmış. Cevaba dikkatle bakın. Kendisi için. Allah insanı başka bir varlığı için değil, kainatı yaratan, yüce yaratıcı olan Allah'ın zatı için, kendisi için yaratmış. Öyle mi? İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. Onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Böyle diyen insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. İşte onlar hidayete erecek olanlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırabilecek olanlar işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir ki Allah Teala. Öyleyse bütün kainat insan için yaratılmışsa, insan Allah için yaratılmışsa, insan kainatta bütün Allah'ın yarattığı diğer varlıklarla Allah arasında bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmış ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse kendisi için yarattığı bu mahlukatının, bu mahlukunun sadece ve sadece mutlu olmasını dilemesi, mutlu olmasını dilemesi Allah için mutlak bir olgu değil mi? O abesle iştigal etmediğine göre, hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadığına göre, mantıksız bir şeyi dizayn etmesi mümkün olmadığına göre, o yüce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri kainatı insan için yaratan, insanı da kendisi için yaratan Allah-u Teala kainatı niçin Allah, niçin insan Allah için yaratmış? Onun mutlu olmasını temin için, en çok sevdiği mahlukunun, uğruna kainatı yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir saadetin oluşmasındaki Kur'an-ı Kerim'in üç temel perspektifine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden önce. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Saadete ulaştırmak üzere yarattığı mahlukuna Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir garanti veriyor. Diyor ki, ey benim insan adı verilen mahlukum, mutlu olmayı istiyor musun? Eğer gerçekten istiyorsan, ben seni o mutluluğa mutlaka ulaştıracağına dair söz veriyorum. Ve ben sözüme sadık olan en büyüğüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor. Allah vaadini mutlaka yerine getirir diyor. Ve Allah-u Teala söz veriyor ki insanoğluna, eğer sen mutlu olmayı istiyorsan ve bu istikamete benim sana verdiğim reçeteyi tatbik edersen mutlu olmaman mümkün değildir. İşte ben seni mutlu olmak için yarattım ama bu reçeteyi tatbik etmen kaydıyla. Öyleyse Allah Teala gerçekten Kur'an-ı Kerim'i insanın mutlu için yaratmış. Kesin yolguyla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim insanın mutluluğu için yaratılmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Beraberce bakalım. Allah Teala insanoğlunun bir yerlere varmasını istiyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Bir, bunun için mürşidine ulaşacaksın. İki, ve ruhunu ölmeden evvel bana ulaştıracaksın. Üç, işte sana verdiğim emirler bunlar diyor Allah Teala. Bunları gerçekleştirdiğin takdirde mutlaka seni cennetime alırım. Ve bunları, yani nefsinin Allah'a verdiği yemini, ruhunun Allah'a verdiği misaki, fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi senin üzerine farz kıldım. Şimdi burada duralım. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz üzerimize farz ise, bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde Allah-u Teala cennete gideceğimizi mutlaka garanti etmişse, hepimizi yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmeye davet etmiyor mu Allah-u Teala? Bunları yerine getirenler de kesin olarak Allah-u Teala'nın cennetine gireceğine göre Allah-u Teala aslında bizi cennetine, cennet saadetine davet etmiyor mu? Bir adım daha atalım. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman üç vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Kim Allah'a teslim olursa dünya saadetinde sahibidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu da garanti ediyor. Ve bunu da üzerimize farz kıldığına göre kim o farzı yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine gitmesi söz konusu olduğuna göre. Böyle bir insanın Allah-u Teala'nın bir daveti üzerine bunu gerçekleştirdiği bir vaka değil mi? Evet, Allah-u Teala davet ediyor. Mutlaka diyor bana teslim olacaksın diyor. Teslim olmaya davet ediyorum seni, farz kılıyorum diyor bunun üzerine. Bunu diyor yerine getirirsen mutlaka benim senin için uygun gördüğüm dünya saadetinde yaşayacaksın. Farz kıldığına göre mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Mutlaka yerine getirdiğiniz zamansa gideceğiniz yer dünyada saadeti yaşamaktır. Öyleyse ister cennet saadeti açısından bakın, ister dünya saadeti açısından bakın, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Peki Allah Teala bu reçeteyi, Allah Teala insanın mutlu olması için ne yapması lazım geldiğini adamlara vermiş mi? Vermiş. Bir sıra dairinde Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, dilediğiniz anda itibaren zaten kurtuldunuz. Cennet saati sizin. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ulaşmak mecburiyetindesiniz. İki, ulaştığınız takdirde mutlaka mümin oluyorsunuz. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Üç, yemininizi, misakinizi, ahdinizi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekleştirdiğiniz takdirde cennet saati gene sizin. Dört, ruhunuzun ötesinde fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindesiniz. Teslim ettiğiniz takdirde dünya saadeti de sizin. İşte bunlar yapmanız lazım gelen şeyler. Bunları nasıl yapabileceğinizin bütün detayları Kur'an-ı Kerim'de gösterilmiş. Yapmanız lazım gelen şeyler ve onların gerekli bütün teferruatı Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre Allah-u Teala size söylemiyor mu? Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir aynı zamanda. Yetmez. Allah-u Teala demiyor mu benim katımda söz değiştirilmez? Kim birinci grubu yerine getirirse cennet saadetinin sahibi olur. Buna ikinci grubu da eklerse cennet saadetine bile dünya saadetini ekler. Zülcenayin olur, iki kanatlı olur ve ben bunu garanti ederim demiyor mu? Diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet garantisiz bir insan için. İşte insanoğlunun cennet saadetine ulaşmasını da dünya saadetine ulaşmasını da Allah istiyor. Yeter mi? Yetmez. Siz de istiyorsunuz. Var mı içinizde bir kişi bana diyebilir mi ki ben mutlu olmak istemiyorum? Ne kadar insan tanıyorsanız etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes saadeti yaşamak istiyor. Öyleyse siz de onlardan birisiniz. İşte eğer bu kaseti dinliyorsanız şundan emin olmanızı istiyorum. O aradığınız saadet var ya, işte oraya ulaşabilmenin bütün standartlarını biz size öğretebiliriz. Yetmez, yaşamanızda mutlak yardımcı oluruz. Çünkü Allah sizin de mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse mutlu değilsiniz. Neden? Çünkü nefsiniz var. Ve siz nefsinizin emrindesiniz. Bunun arkasında da nefsinizi yönlendiren iblis var. Şeytanların o Allah'a itaat etmeyen iblisi. Ve nefsinizde doğuşunuzdan itibaren %100 afetler var. Nefsinizin kalbi sadece afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, intikam, haset gibi 19 ayrı konuda afet nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiş ve şeytan bunların %100'üne hakim. Yani bir başka ifade kullanmak daha doğru olacak. %100'üne tesir edebilmek imkanının sahibi. Hakim demekten muradım, siz ona hakim olmak imkanını verdiğiniz takdirde geçerli. Vermeyebilirsiniz. İşte zaten sırlardan bir tanesi bunun arkasında yatıyor. Allah'ın sizin için uygun gördüğü reçeteyi gerçekleştirip de cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz zaman şeytanın sizin elinizde oyuncak olduğunu göreceksiniz. Onun en çok korktuğu şey insanların elinde oyuncak olmaktır. Büyük gururu o oyuncak olduğu insanlardan nefret etmesine sebebiyet verir. Neden oyuncak olur? Eğer sizin nefsinizde bir gün daimi zikre ulaşırsanız, afetler kalmazsa, hiç afet yoksa, şeytanın size tesir edebilecek olan hiçbir imkanı yoktur. İmkanlar sıfırlanmıştır. Ve hep bir takım şeyleri size teklif eder. Yanlış şeyleri arkasından da hep reddedilir. Her teklifinin reddedilmesi sizin o kadar derecat kazanmanızı icap ettirir. Yani teklifi o şeytanın nefsiniz istikametinde sizi günaha çağıran teklifini kabul etseydiniz, ne kadar derecat kaybedecek idiyseniz kabul etmediğinizden de o kadar dereceyi kazanırsınız. Ne demek bu? Bunun manası şu: şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Hep siz kazanırsınız, hep o kaybeder. Manası şeytanın elinizde oyuncak olması. Öyleyse nefsiniz var. Bu nefsinizde afetler var. Nefsiniz yaratılışının tabii neticesi olarak afetlerle doludur. Ve nefsinizin bünyesinde sadece afetler mevcut olduğu için nefsiniz, vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan devamlı şer taraflarda bulunur. Hep günah işlemesini ister ondan. Ama vücudunuzda bir başkası daha var. Ruhunuz. Yalnız güzelliklerle donatılmış olan, yaratıldığı an ahsen olan bir varlık. Bütün güzellikler, pozitifler ruhunuzun kalbindedir. Ve nefsinizin isyan afetine karşılık ruhunuzda itaat var. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi var. Bütün negatiflerin pozitif karşılığı ruhunuzda ve ruhunuz adeta Allah-u Teala tarafından içimize konulmuş bir bekçidir. Bununla görebilir. Ne zaman nefsinizin bir afeti nefsinize hakim olup da aklınızdan bir şer talebinde bulunsa, ruhunuz derhal bundan haberdardır, derhal harekete geçer ve aklınızdan onun tam zıttı olan bir hayrın işlenmesini ister. Böyle bir dizaynda aklınız karar mercidir. Nefsinizin ve ruhunuzun taleplerini gözden geçirecek, bir tanesini kabul edecektir. İşte burada şeytan devreye girer. Nefsinize bir takım telkinlerde bulunup aklınıza tuzaklar hazırlar ve aklınızı ne eder yapar çeler ve günahı işlemenize sebebiyet verir. Aklınız günah işlemesi konusunda kararlar verir. İşte bunun arkasında nefsiniz vardır. Bunun arkasında nefsinize aklınızı kandırma tekniklerini öğreten şeytan vardır. İkisi de Allah-u Teala tarafından yaratılmış ve birisi içinize konmuş, öteki de onu kandırmak üzere kendi kendini vazifeli kılmıştır. Şimdi sizinle beraber Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım, ona ruhumdan üfürdüm ve diyor ki, şimdi onları da secde edin. Hepsi secde ediyor, İblis secde etmiyor. Sonuç ne oluyor? Sonuca dikkatle bakın. Sonuçta Allah-u Teala İblis'e diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum. Madde bir. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaksın. Madde iki. Çünkü sen emrime itaat etmeyerek kafirlerden oldun. Madde üç. Allah-u Teala'nın bu sözüne karşılık İblis'e dikkat edin. Diyor ki, beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıyorsun, kıyamet gününe kadar senden yetki istiyorum Allah'ım diyor. Beni öldürme diyor kıyamet gününe kadar, beni yaşat. Ve gerek bu Adem Aleyhisselam'dan, gerek onun kıyamete kadar gelecek olan bütün zürriyetinden intikamımı almama müsaade et. Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların cehenneme gitmelerine sebebiyet vereceğim. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala'nın cevabına şimdi dikkat edin. Sen müsaade verilmişlerdensin. Atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla onunla savaşmana izin veriyorum. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı dalalete düşüremezsin. Dalalette bırakamazsın. Onları yoldan çıkartamazsın. Onları ihlaya düşüremezsin. Kendisi diyor ki, senin ihlas sahibi kulların hariç ötekileri yoldan çıkarmak için izin istiyorum. Allah-u Teala diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. Yani onları da yoldan çıkarmaya çalışabilirsin. Başaramazsın ama sen izin verilmişlerdensin. İşte o günden bu tarafa iblis faaliyetidir. Nasıl faaliyetidir? Nefsimize, aklımıza gelmeyecek bir tarzda yaklaşarak ne yapıyor? Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa onları süslü gösteriyor. Başka ne yapıyor? Allah'ın emrettiği ne kadar fiil varsa onları da çekilmez gösteriyor, angarya gösteriyor. Ve birçoğumuz bunu her an hayatımızda yaşarız. İç dünyamıza baktığımız zaman da gerçeği görürüz. Ama iblis bunların hepsini önlemeye çalışır. Öyleyse bir taraftan sizinle daima beraber olan en büyük düşmanınız nefsiniz. Dikkat edin, nefsiniz başlangıçta düşmanınızdır. Bu en büyük düşmanınız nefsiniz. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberdir. Ondan kurtulamazsınız. en büyük düşmanınız içinizde ve sizi başlangıçta sadece mutsuz etmek istikametinde bir gayretin sahibidir. Kendi negatif ihtiyaçlarının tatmini onun için ön planda olduğundan, onları tatmin ederken de sizin mutsuzluğunuz mutlak olarak gerçekleşeceğinden, eşyanın tabiatına uygun olan nefsin davranışı sizin mutsuz oluşunuzu sağlar. Öyleyse nefsinizin aklınızdan her talep ettiği şeye karşılık aklınızın karar vermesinde şeytan nefsinize yardımcı olarak ona teknikler öğreterek aklınızın yanlış kararlar vermesine sebebiyet veriyor. Böylece Allah-u Teala'nın indinde olması lazım gelenin tamamen tersine bir mekanizma işliyor. Şeytan ve nefs beraberce aklı gündeye getiriyorlar ve akıl negatif kararları imzasını atıyor. Ve siz mutsuz oluyorsunuz. İç dünyanızda mutsuz oluyorsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Bu mutsuzluğun arkasında şeytanla nefsiniz var. İki tane melek Adem Aleyhisselam'ı yaratıldıktan sonra Allah-u Teala diyor ki onu yeryüzünde kan doksun diye mi yarattın ya Rabbi? Biz ondan daha güçlüyüz. Biz ondan daha çok sana sevgili olabiliriz. İnsanı üstün kılan nedir? Allah-u Teala diyor ki onu üstün kılan nefsidir. Sizlerde nefsi olmadığı için onun gibi bir hüviyete ulaşamazsınız. Melekler diyorlar ki bize de nefs var. İspat edelim ki biz ondan üstünüz. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Harut'la Muad isminde iki meleği gönderiyor yeryüzüne. O zamana kadar yeryüzünde Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine indiriliyor iki tane melek. Ve daha bir ay geçmeden, iki ay geçmeden bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da gelip benim karıma nasıl bunu yaparsınız dediği zaman dayanamayıp adamı öldürüyorlar. İkisi beraber tekrar yukarıya almıyor. Allah-u Teala diyor ki ben size yapamazsınız demedim mi diyor. Melekler de diyorlar ki haklısın. Ey yüce Allah'ım biz gerçekten bunu yapamadık. Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstün olmasının arkasındaki sır o zaman bu iki meleğe ayan oluyor. Allah-u Teala onlara diyor ki gördünüz mü diyor. Bu insanoğlu sizden üstün olarak yaratıldı ama şarta bağlı olarak ne zaman nefsine hakim olmayı başarırsa o zaman sizlerden üstün olmak standartına erecek. İşte insanı meleklere üstün kılan şey ondaki nefstir. Nefsiniz de ruhunuz devamlı bir çatışma halindedir. Allah'ın size verdiği bir teknikle, zikirle nefsinizdeki afetleri yok etmek imkanının sahibisiniz. Afetler yok oldukça nefsinizin yok olan afetlerin yok olduğu birimine ruhunuzun bütün hasretleri gelip yerleşecektir. Yerleştikçe nefsinizdeki negatif talepler azalacak, ruhunuza paralel pozitif talepler artacaktır. Ve bu arttıkça nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga azalacak, bir gün sona erecektir. Bu sonsuz bir mutluluk dizaynıdır. Oraya ulaştığınız gün nefsinizin talepleri hep hayra dönük olacak. Ruhunuzun talepleri de zaten ezelden beri hayra dönük olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki bu evrensel kavga sona erecektir. Bu sebeple ilk mutluluğu yaşayacaksınız. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada insanlar huzursuzdurlar. Orada insanlar sıkıntıdadırlar. Nerede suç ve sükun ve hak duruma hakimse Orada mutluluk vardır, huzur vardır. İnsanlar saadet içindedirler. İşte ne zaman iç dünyanızdaki kavgayı bitirirseniz, nefsiniz, ruhunuzun bütün özelliklerini kazanırsa, o zaman sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. İçinizdeki kavga bitecek. Başkalarına da hep hayırla davrandığınız için dışınızdaki kavga da bitecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak sizin için doyulmaz zevkler olduğu için ve yasak ettiği fiilleri işlemeniz mümkün olmadığı için o aşamada sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız Allah ile olan ilişkilerinizde. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Öyleyse bütün bu saadetlerin yaşanması sizi Allah'ın sizin için sizi hedefe götürmüş. Saadeti yaşamışsınız. Saadetin mutluluğun içindesiniz. İşte burası nefsinizin ruh haline dönüştüğü yerdir. Bütün afetlerini yitirdiği, Allah'ın istediği hedefe ulaştığı yerdir. Çünkü Allah Teala Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. En güzele dönebilme özelliği içinde. Bütün afetlerini yok edip ruhun bütün hasretlerini kendi iç dünyasına yerleştirebilecek olan hüviyette yarattık diyor. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde. İşte o güne ulaştığınız zaman nefsin bütün afetlerinin yok olduğu yerde şeytanın nefsin üzerindeki hakimiyeti sıfırdır. Neden? Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Ve Allah Teala size verdiği teknikle o afetleri nasıl yok edebileceğinizi açıkça ispat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yaşadığınız sürece de bunu yaşıyorsunuz. Ve o zaman nefsinizin ruh hüviyetine dönüştüğünü görüyorsunuz. Şeytanın ise bir üstünlüğü olmak şöyle dursun, şeytan sizin köleniz oluyor. Siz onun hiçbir sevdiğinizi yapmıyorsunuz, söylediğini yapmıyorsunuz ama o sizin her dediğinizi verdiğiniz kararlara paralel olarak yapmak mecburiyetinde. Çünkü başka bir yolu yok. Şeytan sizin uyguladığınıza boyun eğmek mecburiyetinde ama siz ona asla. Öyleyse mutlu olabilir misiniz? Evet. Cennet saadetini daha nefsinizin kalbini yarı yere temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Dünya saadetini de nefsinizin kalbini bütünüyle temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Ve o zaman şeytanın üzerindeki sultanlığı bütünüyle sona erer. İşte Allah-u Teala şeytanı bu hedefe ulaşasınız diye yaratmış. Şeytanı yaratmasının sebebi Allah'ın üniversitesinden mezun olmanız için imtihanları vücuda getirmesidir. Bir üniversiteden mezun oluyorsanız veya herhangi bir okuldan mezun oluyorsanız bir takım derslerin imtihanını vererek mezun olursunuz. İmtihanlar yoksa diploma da yoktur. Şeytan ise sizi nefsinize yaptığı terkinlerle devamlı imtihana tutar. İmtihana tabi tutar. Bu imtihanları oluştursun diye Allah Teala şeytanı yaratmıştır. İmtihanlar olmazsa Allah'ın üniversitesinden mezun olamazsınız. Yetmez. İmtihanlar olmazsa mutlu da olamazsınız. Çünkü mutluluğunuzu sağlayacak olan şey devamlı şeytanın size yanlış telkinlerde bulunmasıdır. Bu telkinleri ne kadar bertaraf edebilirsiniz o kadar mutlusunuz. Başlangıçta hiç nedir bertaraf edemiyorsunuz. Hepsine evet demek mecburiyetlisiniz. Nefsinizin afetleri tamamen afetlerden oluştuğu için. Nefsinizin iç bünyesi tamamen afetlerden oluştuğu için. Geceyi yaşıyorsunuz. Ne zaman ruhunuzun bütün nurlarını nefsinizin o kapkaranlık dünyasına ulaştırıp yarasalarında temsil edilecek olan afetlerinizi tamamen kapı dışarı ediyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yarasalar karanlık mağaralarda yaşarlar. Bir gün o mağaraları donatırsanız aydınlıklarla mağaralarda hiçbir yarasanın yaşayamadığını göreceksiniz. İşte tıpkı bunun gibi. nefsinizin bütün afetleri uçmuştur. Yerine Allah'ın nurları gelip nefsinizin kalbini doldurmuştur. O noktadan itibaren nefsiniz ruhunuzun bütün afetlerine sahip olduğu için nefsinizin talepleri de hayır talebidir. Ruhunuzun talepleri de hayır talebidir. O noktadan itibaren içinizdeki kavga sona ermiştir, mutlusunuz. Bütün davranışlarınızda nefsinizle ruhunuzla hayır istediği için hep hayır istiyorsunuz. Hayır merkezinden sadece mutluluk duyabilirsiniz. Nasıl şairin merkezinden mutluluk duyuyorsanız. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için doyulmaz zevkler oluşturur. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyemezsiniz. Çünkü ne nefsinizde yasağı işlerinize dair bir talep oluşur. Ne de ruhunuzda. Ruhunuzda oluşması zaten mümkün değildi baştan beri. Ama nefsiniz de ruh hürriyetine büründüğü için, yalnız hasletlerden oluştuğu için asla şerri talep edebilecek bir özelliğin sahibi olması mümkün değildir. Bu nokta iç dünyanızda da bir, dış dünyanızda da iki, Allah ile olan ilişkilerinizde saadeti bütün vesileyle yaşadığınız cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz noktadır. Ne yaptınız? Mutluluğunuza engel olan şeytan ve nefsin işbirliğini yok ettiniz. Ne yaptınız? Nefsinizi ruh haline getirerek bütün olguları pozitif hale getirdiniz. Ne yaptınız? Şeytanın üzerindeki hakimiyetini sıfırladınız. Şeytan sizin nefsiniz oldu. Öyleyse Allah-u Teala neden nefsi yaratmış? İnsanı üstün kılmak için. Neden şeytanı yaratmış? Şeytanın sizi devamlı tuzaklara davet etmesi ve bu sebeple imtihanları birer birer kazanmasınızda yüksek derecelerle Allah'ın üniversitesinden mezun olasınız diye. Her şeyin Allah katında mutlaka bir sebebinin olduğunu yerleyin oturtun. Olmasaydı ne olurdu? Nefsiniz olmasaydı siz bir melek olurdunuz. Ne cennete gidebilirdiniz ya da cehennemsiniz şu söz konusuydu. Ama insandan daha alt kalitede bir mahluk olarak kalmaya mahkumdunuz. Öyleyse bir mücadelenin sonunda mutluluk adı verilen cennet saadetine, mutluluk adı verilen dünya saadetine ulaşmanız mümkün mü? Allah'ın reçetesine göre mümkün. Bunlardan sizi men eden iki düşmanınızla yenmek mecburiyetindesiniz. Birini sadece yenmek değil, kendinize dost etmekle mükellefsiniz. O nefsinizdir. Ruh olduğu anda, ruhun bütün özelliklerini kazandığında artık sizin kainattaki ruh adı verilen dostunuzun hemen yanında ikinci bir ruh var demektir. Düşmanınızı kendinize dost ettiniz. Şeytana gelince onu dost edemezsiniz. Hep düşmanınız olarak kalacaktır. Ama size köle olmaya mahkum ettiniz. İşte Allah'ın reçetesi onu tatbik ettiğiniz gün sizi cennet saadetine beraber ulaştıracaktır. 21. basamakta. Sonra da dünya saadetine ulaştıracaktır. 27. basamakta. Ve şeytanı da nefsinizi de o sizin için kainattaki en büyük iki engeli de devre dışı bırakarak, bertaraf ederek onlardan birini kendinize dost, diğerini de köle ederek. Öyleyse her ikisi de sebepli olarak size verilmiş. Üstünlüğünüzün, insan olarak yaratılışınızın, hasletinizin üstünlüğünün bir nişanesi olarak bu nişanenin muhtevasında da nefsinize hakimiyetiniz var. Onu sağlayabildiğiniz zaman meleklerden de, cinlerden de, bütün varlıklardan da üstünsünüz. Sağlayamadığınızı düşünelim. Şeytanın ve nefsinizin kölesi oldunuz. Hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olarak değerlendiriyor Allah Teala sizi. Ara suresinin 179. ayet-i kerimesinde bu vasıfta olan nefsine ve şeytana esir olan bir insanın hayvanlardan daha aşağı derecede olduğu ifade ediliyor. Öyleyse Allah'ın en üstün kıldığı mahluk hayvanlardan daha aşağı derekeye düşebilir mi? Düşebilir. İşte Allah'ın verdiği nefsi Allah'ın size öğrettiği metotlarla yenmeyi, onu ruh hüviyetine götürerek dost edinmeyi başarasınız diye üstünlüğünüzün bir nişanesi olarak Allah Teala size nefsi vermiş. Ve şeytanı yaratmış. Sizi imtihanlara tabi tutsun da üniversiteden mezuniyetimizi sağlasın diye. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz sağlıklara ulaştırmasını dileyerek sizleri inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı
1: olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri 4. sualimiz inşallah. İnsanlar diyorlar ki Allah-u Teala bizi bir kaderle yarattı ve bizim ileride ne yapacağımızdan haberi var. Ve eğer ben sonunda cehenneme gideceksem, Allah-u Teala bunu biliyorsa ve benim bunu değiştirmeye hiç gücüm yoksa, kesinlikle gelecekte olan yaşayacağım kaderimi değiştirmeye yetkim yoksa, o zaman benim cehenneme gitmem ve benim suçum ne? Dolayısıyla insanlar kader ve kaza arasındaki farkın ne olduğunu devamlı birbirine karıştırması var. Eğer Allah-u Teala bizim girecekte cehenneme gireceğimizi biliyorsa, o zaman biz bu yaşantımızı, önümüzdeki olan yaşantımızı niçin yaşıyoruz? Bize kader ve kaza konusunda inşallah aydınlatabilir misiniz?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selam.

0: Oh, God.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Zulüm meselesi şerrin bölümlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz ki ne zaman biz derecat kazandırıcı bir olay işlesek, bu bir hayrı oluşturur. Ne zaman derecat kaybettirici bir olayın içinde bulunsak, o zaman da şer işlemiş oluruz. İşte şerrin muhtelif bölümlerinden bir tanesi de zulümdür. Zulüm iki ayrı kategoride işlenebilir. İnsanın kendisine zulmü, insanın başkasına zulmü. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsediyorsak da realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da gene kendimize zulmetmiş oluyoruz. Yani her iki safta da kendimize zulüm mutlaka var. Ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Zulüm müessesesi hakkın halaldar olduğu bütün davranış biçimlerini içine alır. Başkasıyla ilişkilerimizde. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala serbest iradeye sonsuzluk tanımıştır. Serbest irade Allah'ın indinde mukaddestir ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibidir. Nereye kadar? Başkasının hürriyetlerinin başladığı yere kadar. Başkasının hürriyetlerinin zedeleneceği noktaya kadar. Ne zaman bize verilen yetkiyi kullanmamız başkasına bir zarar ika ediyorsa, başkası üzerinde bir zarar vücuda getiriyorsa, o zaman hürriyetimizi, bize verilen serbest iradeyi haksız bir tasarrufta kullanmış oluyoruz. Ve bu haksız fiil, haksız tasarruf sebebiyle başkasına zulmetmiş oluyoruz. Demek ki iki kişi söz konusuysa ikisinin de bir hürriyet alanı var. Birincinin hürriyet alanının bittiği yer, ikincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Tıpkı bunun gibi ikinci için de aynı şey söz konusudur. İkincinin hürriyet alanının bittiği yer, birincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Öyleyse haksızlık varsa, zulüm varsa, karşı sahada oynanan bir top gibidir bu. Kendi sahamızı açmışız, karşımızdakinin sahasındayız. Ve onu huzursuz edecek, onu sıkıntıya sokacak bir davranışta bulunuyoruz. İşte bu bir zulümdür. Bir olayın zulüm olduğunu anlamak, eğer Allah-u Teala'nın indindeki kader üzerini görebilseydik çok kolaydı. Çünkü zulüm ettiğimiz anda bize negatif dereceler yazılıyor. Kul hakkı da olduğu için karşı tarafa pozitif dereceler yazılıyor. Öyleyse zulüm müessesesinde ya ikili ilişki var, biz başkasına zulmederiz. Taraflardan biri olan biz kaybederiz dereceyi. Ne kadar zulmettiysek o kadar dereceyi kaybederiz. Ama kul hakkı doğmuştur. Zulmettiğimiz kişi bizim kaybettiğimiz derecede hak kazanır ve ona derecat yazılır. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman zulmeden kişi bir şer işlemiş oluyor, derecat kaybediyor. Zulüm gören kişi, o da kul hakkı olduğu için zalimin zulmedenin kaybettiği dereceyi kazanıyor. Kur'an'da zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedilir. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecat kazanandır. Yani başkasının fiili sebebiyle aslında hayra ulaşandır. Zulmedense derecat kaybedendir. Nefsine uyup başka birinin hürriyet alanını paralize etmiştir. Oraya o kişi istemeden girmiş ve onu rahatsız edici bir davranışta bulunmuştur. Öyleyse kendi hürriyet alanını açmıştır. Başkasını rahatsız edecek olan bir sistemi vücuda getirmiştir. Orası başka birine ait olan bir hürriyet alanıdır. İşte burası zulmün başlangıç noktasıdır. Zulüm bu standartlar içinde cereyan eder. Mutlaka zulmün oluşmasında iki taraf içinde bir şeyler vardır. Taraflardan biri mutlaka kaybeder. Taraflardan ikincisi mutlaka kazanır. Şimdi zulüm yapan taraf, başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Neden? Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez. Arkasından ruhumuz nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız aynı huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun, sıkıntının iki katını bizim de çekmemiz demek Allah'ın anında hesabı ödemesi demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriyül hesap. Niçin çabuk görendir? Zulüm vücuda geldiği an hesap kapanmıştır. Zulmeden o kadar dereceyi otomatik olarak kaybetmiştir. Ve zulüm gören taraf onun kaybettiği dereceyi otomatik olarak kazanmıştır. Öyleyse Merkez Efendi'nin bütün olaylar merkezinde ben bir haksızlık göremiyorum demekten muradı buydu. Dünya üzerindeki bir fizik zulmün bir belli derecesi var. O fizik zulmü işleyen kişi aynı miktardaki dereceyi işlediği anda kaybetmiştir. Öyleyse dereceler birbirine eşit olduğuna göre kaybedilen ve kazanılan birbirini götürmüştür. Her iki tarafta da aynı şey olmuştur. Öbür tarafta zulüm görmüş ama buna mukabil o miktardaki dereceyi kazanmıştır. Önce zulüm gördüğü için bir kayıp var, sonra da gelen derece sebebiyle kaybın telafi edilmesi var. Birincide de zulüm ederken şer işlemiş olmak var, sonra da dereceyi kaybederek onun bedelini ödemiş olmak var. İkisinde de hesap sıfırlanıyor. Şimdi konunun bir üst boyutuna geçelim. Zulmün öteki ucunda ne var? Zulmün öteki ucunda biat var. Zulmün öteki ucunda bedelin fizik olarak da ödenmesi var. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın temel umdelerinden birini oluşturan bir yeni müesseseye gidiyoruz. Bu müessesesine de kısas. Ne zaman bir insan kendisine ulaştırılan zulmü dünya standartlarında bedel olmak suretiyle karşılamak isterse kadıya başvurur. Zamanımızda hakime. Hakim karşı tarafı tazminata mahkum eder. Bu tazminat ödendiği anda zulüm gören taraf kazandığı bütün dereceleri tekrar kaybeder. Yeni bir eşitlik doğmuştur. Dünyada yapılan bir haksızlığa karşılık, dünyada yapılan bir karşılık ödenmesi, diyet ödenmesi söz konusudur. Dünyadaki şartlar sıfırlanmıştır. Öbür taraftan da tazminatı veren taraf için kaybettiği derecelerin tekrar kendisine dönmesi söz konusudur. Ne oldu? Orada da sıfırlandı konu. Şimdi Allah-u Teala'nın adalet müessesesine bakın ki birinci safhada da sıfırlanıyor, ikinci safhada da sıfırlanıyor. Eğer dereceler açısından düşünüyorsak mutlak bir sıfırlama. Ama aktivite açısından düşünüyorsak o zaman iki ayrı safhada mütalaa etmek durumundayız vaziyeti. Diyelim ki birisi bir başkasına bir tokat attı. Tokat attığı zaman ne oldu? Tokat atan kişi, tokatı attığı kişiye zulmetti. Zulüm doğduğu anda zulmeden derecat kaybetti, zulüm gören derecatı kazandı. Zalim derecat kaybetti, mazlum derecat kazandı. Gitti hakime, dedi ki falanca bana tokat attı. Eski ifadeye kadıya. Kadı dedi ki kısas hakkında oldu. Ne dilersin? Tokat atmak dilerim dedi adam. Şeyi kabul etmiyor. Diyeti, tazminatı kabul etmiyor. Bir tokat da o ana atıyor. Ne oldu? Dünya üzerindeki olaylar eşitlendi. Sıfıra sıfır, ölde var sıfır. Ama karşılığı da eşitlendi. derecat birinci taraf ikinci tarafa sokata attığı anda derecat kaybetmişti. Ve o kaybettiği derecat zulüm görmesi hasebiyle öbür tarafın hesabına kaydedilmişti. Ama şimdi ne oldu? Olay tamamlandı. İkinci tarafta birinci tarafa bir tokat attı. Dünya üzerindeki olaylara baktığımız zaman birinci taraf bir tokat idi. Ama aynı zamanda bir tokat attı. Olaylar üstünden sıfırlandı. Dünyadaki fizik olaylar üstünden sıfırlandı. İkinci tarafta bir tokat attı. Ama aynı şiddetli bir tokat da kendisi yedi. Olaylar üstünden gene sıfırlandı. Şimdi dereceler üstünden bakalım. Gene sıfır göreceğiz. Bu tokat atan kişinin karşı tarafa verdiği dereceler kaybederek karşı tarafa ulaştığı dereceler kendisine bir tokatın atılmasıyla tekrar sıfırlandı. Hem dereceler açısından sıfırlanmak hem de aktivite açısından sıfırlanmak var. Şimdi aktiviteyle faaliyetle baktığımız zaman her ikisi de dereceyle ölçülebildiği için aktivitenin de derece hesabı var. Her faaliyetin, her aksiyonun karşılığı olan, kaybedilen ve kazanılan bir derece var muhakkak. Allah-u Teala'nın zaten Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde bahsettiği mizan, o mizan ki dünya üzerinde, kainat üzerinde mevcut olabilecek olan bütün fiiller oraya derc edilmiş. Aklınıza gelecek veya gelmeyecek ne kadar fiil varsa hepsi oraya derc edilmiş. Üstelik de herkesin niyetine göre de derc edilmiş. Yani bir tokat atma fiilinin kişinin istemeden, elinde olmadan kendisine atılan ani bir tokatla hırslanıp aile bir tokat atması söz konusu. Bir de bekleyip iyice hesaplayıp ona öyle bir tokat atmalıyım ki acısı unutulmamalı diye hesaplayıp, kitaplayıp bütün gücüyle başka birine bir tokat indirmesi. İki tokat arasında farklılık var. İkincisinde taammüt var. Kasten hazırlanarak duruyor. Birincisinde ani bir öfkes eline kapılıp hemen bir anda bir tokat atıyor karşı tarafa. Bunların niyete dayalı olarak da hesapları var mizanlarda. Mizan öyle bir müessese ki milyarlarca fiil, o milyarlarca fiilinde her bir fiilin başka başka özelliklere göre yeniden derecelenmesi. Bunların hepsi otomatik sistemlerle bir anda oluşuyor. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah size hardal tanesi kadar zulmetmez. Kimseye hardal tanesi kadar zulmedilmez diyor. Manası o. Kıyamet günü Allah-u Teala mizanları bize teslim edecek. Elimizdeki mizanlarla hayat filmimize bakacağız. Hayat filmimizdeki bütün fiillerin işlendiği anda aldığı dereceler var. Yani bütün insanların hayat filmi her saniye derece kazandığı, her saniye derece kaybettiği özellikler taşır. İşte her saniye kaybettiğimiz derece ne kadarsa mizana baktığımız anda mizanla hayat filmindeki derecelerin %100 aynı olduğunu görüyoruz. Her saniye değişiyor, her saniye birbirinin aynı. Allah'ın o kadar şaşmaz terazileri var ki o terazilerin sahibi olan melekler biz hangi fiili hangi standartlarda işlediysek onun ölçüsüne göre hesabı yapıp o anda yerleştirirler. Hayat filmimize otomatik bir müessese. Yani bu bile bir mucizedir. Bir insanın hayatındaki bütün hadiselerin bir anda değerlendirilip aynı anda ait olduğu yere yazılması. Yani mizanla kiramen katibin meleklerinin fiili aynı anda tezahür ediyor. Birbirine paralel çalışıyor. Birbirine koordineler olarak çalışıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala hepimize mizanı rahatça teslim etmesinin arkasında ne var? Sonuçlardan emin. Hangi saniye burada mizanı görsek, orada hayatımıza baksak, ikisindeki rakamın değişmesi mümkün değil. İkisi de mutlaka aynı rakam. Sonuç hardal tanesi kadar bile bize zulmedilmemiş. Zulmedilmiş olsaydı ne olurdu? Mizanda bir derece olurdu, 48 derece. Ama orada 55 olurdu. Öyle şey yok. Mizanda 48 ise aynı saniye orada da 48 var. Bir sonraki saniye 7 dereceye düşmüş. 7 derecelik hata işlemişiz. İki tarafta öyle. Bir sonraki saniye öyle bir şey güzel bir şey yapmışız ki 2000 derece kazanmışız. İki tarafta da 2000 var. Böyle muhteşem bir dizayn bütün boyutlarıyla gerçekleşiyor. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımızda Allah-u Teala'nın insanların tercihi açısından meseleyi ne kadar muhteşem bir şekle soktuğunu görüyoruz. Şimdi diyor ki birinci ayet-i kerimede, size kısas, sizden evvelkilere kısas yazıldığı gibi sizin üzerinize de kısas yazıldı. Bakın şimdi burada farz kıldık demiyor Allah-u Teala. Yazıldı diyor. Yapabilirsiniz demek anlamı. Fakat ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ama sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede siz kötülüğe iyilikle mukabele edin diyor Allah-u Teala. İşte üç tane grup. Üç tane grup dediğim zaman hemen bir kıssayı hatırlayacaksınız. Hemen. Üç tane grup dediğim zaman hemen Ulu Cami'nin açılışını hatırlayacaksınız. Emin Sultan Hazretleri'nin minbere çıkışı. Açış konuşmasını yapmaya başlarken padişahımız bana açış konuşmasını yapmayı emretti ama Allah-u Teala'dan aldığım emir farklı. Ben konuşmaya yetkili değilmişim. Konuşması lazım gelen Somuncu Baba'ymış diyor. Somuncu Baba'yı kürsüye davet ediyor. Kürsüye diyor minbere. Somuncu Baba minberde üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmada diyor ki bunu avam anladı. Havas anladı. Hasül Havas da anladı diyor. Sonra ikinci konuşmayı yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Hasül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmayı yapıyor. Bunu diyor sadece Hasül Havas anladı. Şimdi El-Vakıa suresine bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Ashab-ı Meşhebe, Ashab-ı Meymene ve Sabikun diyor. Ashab-ı Meşhebe meşhur olanlar, yani nefslerini henüz tezkiye edememiş olanlar. Edemedikleri için nefslerine kurbanlar. Nefsleri onları yönlendiriyor şeytanla birlikte. Şimdi bu adama birisi bir yanlış fiilde bulunmuşsa, ona hakaret etmişse, onu dövmüşse, ona kötü bir şey yapmışsa, onun nefsi başka bir şey kabul etmez. Mutlaka intikamını alacak kişi. İşte o intikamını almak isteyen kişiye o imkanı veriyor Allah-u Teala. Ve kişi gerçekten kadıya müracaat edip de yetkiyi alıp da gidip o da karşı tarafın suratına bir tane tokat atarsa intikamını almış oluyor. Demin anlattığım gibi dereceler sıfırlanmış oluyor. Burada çok değişik bir sıfırlanma var. Hem bu alemde iki fiil karşılıklı birbirini götürüyor, fiil olarak götürüyor. Hem de dereceler birbirini götürüyor. İki alemdeki olay derecatla fiilin eşit derece taşımasıyla değil, fiille fiilin karşılaşmasıyla, derecatla derecatın karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Ama söylediğimiz diğer misaller,

Ama bir tarafta fiil var, bir tarafta derecat var. Öbür taraf için de durum aynı. Birinci etapta taraflardan karşı taraf tokatı yediği için fizik olarak bir zarara uğramış durumda. Diyelim 100 derecelik bir zarar. Buna karşılık tokatı atanın kaybettiği 100 dereceyi aldığı için negatif pozisyonda 100 derece var, pozitif pozisyonda 100 derece var. Derecelerin birbirine eşitliği sebebiyle sıfırlanma var. Şimdi karşı tarafta o hırsına yenilir de kadıya müracaat ettiği zaman kadı derse ki sen de ona bir tokat atabilirsin, diyeti kabul etmez de o da ona bir tokat atarsa, o zaman derecat açısından sıfırlanan olay fiziksel alanda da sıfırlanıyor. Bir tokat yemiş, bir tokatlık negatif derecat, negatif olay var. Bir kendisi bir tokat atmış, negatif pozitifi götürmüş ama ikisi de fizik olay. Karşı taraf için de başlangıçta o tokat atmış ama sonradan kendi de tokat yediği için yine fizik olaylar birbirini götürmüş. Dereceler de dolaylı olarak götürmüş. İlk tokat attığı zaman bu derecatı kaybetmiş. Fakat kendisi tokat yedi, derecatı geri gelmiş. Sonuç 0'a 0, elde var 0 ama iki tarafın yediği bir artan tokat var. Fazladan. Öyleyse olayları değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın zulüm müessesine nasıl baktığını görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah kimseye kıl kadar zulmetmez diyor. Allah kimseye kıl kadar zulmetmez. Ne demek bu? Zulüm nedir? Zulüm bir haksız fiildir. Bir haksız fiilin Allah Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü mizanlar kılı kırk yarmak değil, kılı kırk katrilyon yarmak şeklinde değerlendirilebilir. Mizanlar öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar geniş açılı bir perspektif içinde her suç unsuru biriklenmiş, didiklenmiş, binlerce parçaya ayrılmış, adaletin hiçbir şekilde çarşmasına meydan vermeyecek kadar detaylarıyla oraya geçirilmiş. Üstelik sistem otomatik işler hale getirilmiş. Yani kim hangi fiili hangi şartlarda işliyorsa iki ayrı faktöre birden bakılıyor. Bir, fiil. İki, düşünce. O fiili oluşturan düşüncenin maksadı ne? Taahhüt var mı? Kasten mi onu yapmış? Elinde olmadan mı yapmış? Hangi şartlar içinde işlemiş? Derecesi ne kadar tokatın? Ağırlığı ne kadar? Bunların hepsi o sonsuz terazilerde her an tartılıyor. İnsan o kadar kıymetli bir varlık ki her yaptığı şey en ince detaylarına kadar hesaplanmış. Diyorum ki vaktiyle sahabenin arasında münafıklar vardı. Eğer sahabe gibi olsaydık biz bakacaktık ki onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar. Her namaz kılan namaz kıldığı derecenin sati görünüşü, dış açıdan görünüşünün derecesini mutlaka kazanır. Münafıklar da kazanıyorlardı. Ama kiramen katibin melekleri sadece davranış biçimlerinizi değil, düşüncelerinizi de çekiyorlar. Filme düşünceniz girdiği anda onların durumu çıkıyor ortaya. Durumları ne? Sahabeyi aldatmak. Sahabeyi kendilerinin de mümin olduğuna inandırmak için namaz kılar görünüyorlardı. Namaz kılmıyorlardı. Allah'a asla ibadet etmiyorlardı. Ama sahabenin kendilerine bir kötülük vereceğini, bir de üstelik gizli diye bir vergi alınacağını bildikleri için bunu sahabeden saklıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hepsini biliyordu. Ama hiç yüzlerine vurmamış onların. Öyleyse bir olay var. Demek ki amel defterimize, hayat filmimize rakamlar yazıldığı zaman bu yalnız işlenen bir fizik olayın matematik karşılığı değil. O fizik olayı vücuda getiren düşünce faktörünün de devreye girdiği, her şeyin ince elenip sık dokunulduğu bir sistem içeriyor. Öyleyse işte zulüm denilen müessese ve zulmün sonucu. Zulmün sonucuna baktığımız zaman kısasın ashabı meşemeye tatbik edildiğini görüyoruz. Çünkü intikam alamazlarsa onların huzurları muhtemelen yerine gelemeyecektir.
mutlaka

0: huzura kavuşabilmek için intikamlarını almaları gerek. Dileyen intikamını alıyor. Ama ikinci gruba geldiğiniz zaman ikinci grup o intikamı almak gereğini duymayacak kadar olgunlaşmış yüzünde Allah'ın evliyası olmuş. Allah'ın evliyası olmuş ama daimi zikre ulaşamamış henüz. Yani velayetin birinci ve beşinci makamları arasındaki makamları oluşturuyorlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Ülelbap oldukları anda onun dışına çıkıyorlar. Demek ki bu dört tane makamda insanlar muhteva itibariyle olayları affetmek durumunda olanlar. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa o af değil, kötülüğe elikle mukabele eden bir form sergiliyor. Onların adına sabikun diyor Allah Teala. Kimdir sabikun? Birinci özellikleri daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özellikleri onlar nefslerinin kalbinde bütün karanlıklardan kurtulmuş olanlar. Daha ulul-elbab makamında karanlıklardan mutlak olarak kurtulunur. Bir daha o nefsin kalbine karanlık ulaşması mümkün değildir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki olguya baktığımız zaman kötülüğe iyilikle mukabele eder dediğimiz kişiler kimler? Daimi zikrin sahipleri. Ulul-elbab makamı, İhlas makamı, selam makamı hepsi sabikundur. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü kazanan üç tane grubu oluşturanlardır. İşte bu dizayndan bakıyoruz. Zulüm ediverilen müessesinin insanlarda çok çeşitli tezahürlerine rastlıyoruz. Herkesin bir davranış biçimi var. Başkasının kendisine zulmetmesi halinde ne yapacağını saptaması var. İntikam almak birinci grubun yapacağı iş, ikinci grubun yapacağı iş affetmek, üçüncü grubun yapacağı iş kötülük tesirinden onlara iyilikle mukabele etmek. Üç ayrı davranış biçimi sergileniyor. Bu zulmün iki taraf var olduğu takdirde taraflardan bir tarafından diğerine yapılması meseleyi izah etmiyor. Kim başkasına zulmederse aslında kendisine de zulmeder. Bir insanın kendisine zulmetmesi demek derecat kaybetmesi demektir. Şer işlemesi demektir. Zulüm adı verilen müessese sadece şerle ifade edilebilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani kim zulmetmişse ister kendisine zulmetsin ister başkasına zulmetsin bunun manası o kişinin şer işlemesidir. Yani başka bir ifadeyle derecat kaybetmesidir. Demek ki zulüm eşittir derecat kaybı. Öyleyse zulmün sıfırlanması nasıl gerçekleşiyor? O kişi zulmü kadar derecat kaybediyor. Kendi kendisine zulmettiği zaman durum ne? Kendi kendisine zulmettiği zaman da gene aynı kişi derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için zulmetmiştir. Şimdi meseleyi hayır ve şer açısından ele aldığımız zaman Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 216. suresi gelecek aklımıza. Ayet-i kerimesi gelecek. Ne diyor? Olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir diyor Allah-u Teala. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bütün insanlar olaylara kendilerini sevindirme ve üzme açısından bakarlar. Eğer kendilerini sevindiren bir olay söz konusuysa o bir hayırdır o kişiler için. Eğer kendilerinden bir olay söz konusuysa o da bir şerdir. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaylara baktığınız zaman Allah'ın neden siz bilmesiniz Rabbiniz bilir dediğini ortaya koymamız lazım. Neden öyle söylüyor? Çünkü yanlış. Bir hırsız birinin arabasını çalıyor. Arabayı çalan kişi derecat kaybetmiştir ama seviniyor. Arabası çalınan kişi hırsızın kaybettiği dereceyi kul hakkı doğduğu için kazanmıştır, hayra ulaşmıştır ama üzülüyor. Öyleyse demek ki olaylar var ki bizi üzüyor ama bize hayır kazandırıyor, hayır ulaştırıyor. Bizi sevindiriyor ama bize derece kaybettiriyor. Öyleyse gerçekten biz bilmiyoruz. Sevinmeye ve üzülmeye göre olayları değerlendiriyorsak, sevindiğimiz olay hayır, üzüldüğümüz olay şer diyorsak, demek ki bilmiyoruz. İşte Allah-u Teala'nın koyduğu doğru hükümler, her birisi kainattaki en kıymetli terazilerdir. Bu değer hükümlerinden hareket ettiğimiz zaman, kişinin zulmünün mahiyetine bakacağız. İnsan ne zaman kendisine zulmeder? İşaretimiz bir tek işaret ve kesin bir işaret. Derecat kaybettiği zaman. Öyleyse ne zaman kendimize zulmediyoruz? Derecat kaybettiğimiz zaman. Derecat kazandığımız zaman kendimize zulmetmiyoruz. Öyleyse şimdi olayları iki ayrı boyut ayırıp beraberce inceleyelim. Bir kişinin Allah'ın verdiği emirler istikametinde davranışları var. Namaz kılmayı emretmiş Allah-u Teala. Diyor ki namaz üzerimize vakitleri belirli bir farz oldu diyor bunu. Öyleyse vakitleri belirli olduğuna göre o belirli vakit içinde namazı kılmak mecburiyetindeyiz. Kılmadık. Nefsimiz bizim namaz kılmamıza mani oldu. Ne oldu? O namazın kılsaydık eğer kazanacağımız derecesi ne kadarsa o kadar dereceyi kaybettik. Öyleyse böyle bir kaybın oluşması şerri ifade eder. Derecat kaybetmişiz. O zaman ne yapmışız? Demek ki biz nefsimize zulmetmişiz. Allah'ın emrettiği namazı o namazın saatleri içinde kılmayarak nefsimize zulmetmişiz. Derecat kaybetmişiz. Peki o namazı kılsaydık ne olacaktı? Derecat kazanacaktık. O zaman hayra ulaşacaktık. Öyleyse zulüm müessesesi bizim o namazı kılmadığımız takdirde geçerlidir. Ve bize derecat kaybettirdiği için zulüm olayı kesinleşmiştir, kesinlik kılınmıştır. Orada zulüm vardır. Başka bir kişi yoksa ne de biz varız, Allah var. Kendi aksiyonumuz sebebiyle kendimize derecat kaybettirmişiz. Öyleyse biz zulmetmişiz. İkinci açıdan bakıyoruz. Allah'ın emirleri olduğu gibi Allah'ın nehileri de var. Allah'ın nehileri, Allah'ın yasak ettiği fiiller. Bu Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne zaman biz işlersek gene derecat kaybederiz. Yani kendimize zulmederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili, şeytan o fiili işlemek imkanını bize getirdiği halde işlememeyi başarırsak o zaman derecat kazanırız. Hayra ulaşırız. Şimdi nefsimizden uzun uzun bahsetmiştik. Demiştik ki nefsimiz muhtevasında sadece afetler olan bir mahluktur. Bu sebeple bütün hedefleri şerre yöneliktir. Ne demek istemiştik? Yani Allah-u Teala'nın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmamak nefsin afetlerinin temel temayülüdür. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemek nefsin temel temayülüdür. Öyleyse nefsimiz ne ister? Allah içkiyi yasak etmiş, içki içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, kumar oynamak ister. İşte eğer olay buysa Allah'ın nehileri açısından meseleye bakıyorsak, o kumarı oynadığımız an, o içkiyi içtiğimiz an derecat kaybederiz. Yani nefsimize zulmederiz. Şimdi başka bir açıdan düşünelim. Allah'ın emirleri var. Emirleri işlemiyoruz, derecat kaybediyoruz. Emirleri işlesek derecat kazanacağız. İşte burada Allah-u Teala'nın indinde ne zaman kendimize zulmettiğimiz, ne zaman zulmetmediğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Öyleyse nefsimiz ne istiyor? Kumar oynamak. Müsaade edelim oynasın. Oynasın. Eğer oynarsa derecat kaybediyoruz. Nefsimizin istediği hoşuna giden bir olay gerçekleşiyor. Ama aslında derecat kaybediyoruz. Yani kendimize nefsimizin istediği bir şeyi yaptığımız halde, ona müsaade ettiğimiz halde zulmetmiş oluyoruz. Eğer müsaade etmeseydik, nefsimiz onu ne kadar isterse sizin, vermeseydik ona istediğini, o zaman derecat kazanmış olacaktık ve nefsimize zulmetmemiş olacaktık. İşte bütün insanlardaki yanlış anlama bu iki açıdan meydana geliyor. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştiremediğimiz takdirde kendimize zulmediyoruz, derecat kaybediyoruz. İşte eskilerin vaktiyle riyazet ve mücahede adını verdiği iki davranış biçimi var. Bunlar insanın kendisine zulmetmesini önleyen iki tane müessese. Mücahede, nefsin yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak. Nefsine cihad etmek, zorla yaptırmak. Riyazet de Allah'a yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor ya, o zaman da ona müsaade etmemek. Bir, nefsin yapmak istemediği şeyleri, Allah'ın emirlerini nefse emri yapmak istemiyor, zorla yaptırmak. Bunun adı mücahede. Allah'ın yasak ettiği fiili tam aksine yapmak istiyor nefsimiz, onun da yapmasına mani olmak, bunun da adı riyazet. Her ikisinde de onları gerçekleştirdiğimiz an kendimize zulmetmemiş oluruz. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili nefsimiz işlemek istemiyor da biz nefsimizin üzülmesi pahasına onu ona zorla yaptırıyorsak derecat kazanırız. Nefsimiz üzülür ama üzülmesine rağmen biz derecat kazanırız. Yani nefsimize zulmetmemiş oluruz. Tersi amelde gene aynı şey var. Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsimiz işlemek istiyor ama biz ona mani oluyoruz, işletmiyoruz. İşletmediğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Nefsimiz bu sefer de Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyemediği için üzüntülü. Ama gene biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse nefsimize zulmetmiyoruz. Tam aksine hayra ulaştıran bir davranışta bulunuyoruz. Ve bu davranış sebebiyle derecat kaybediyoruz. Bununla da hiçbir şekilde zulüm olamaz. İşte müessesinde bir Allah'ın emrettiği biçimi boyutta yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'ın güzelliklerini daha açık olarak görüyoruz. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bakın ne diyor. Diyor ki hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse hak şerleri hayr eyler. Allah Allah. Şerleri şer şerdir. Hayır da hayırdır. Allah Teala şeri nasıl hayır eder ki diye düşünüyor insanlar. Halbuki çok basit bir şey. Birisi arabası çalınmış. Hırsızın arabasını çalmış. Ve kişi arabası çalındığı için olaya şer olarak bakıyor. Yani neden? Onu üzen bir olay. Beni üzen bir olay, ben ona şer olarak bakıyorum. Ama çalan hırsızın kaybettiği dereceler bana ulaşıyor. Benim arabamın kaybolması sebebiyle hayır kazanıyorum, derecat kazanıyorum, hayra ulaşıyorum. Ne oldu? Benim şer olarak baktığım olayı Allah-u Teala hayra çevirdi. Zannetme ki gayreler gerçekten başka bir şey eylemez. Ne zaman biz hangi olay sebebiyle üzülsek Allah-u Teala'nın onun derecesini bize iade etmesi kesin oldu ve onu hayra çevireceği kesin. O zaman her şerri, bizim şer zannettiğimiz her şeyi Allah-u Teala hayra çevirecek. Ve çevirdiği de kesin. Derecat kazanıyoruz. Hayra ulaşıyoruz. Ama üzülüyoruz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi insanlar soruyorlar. Biz falancının yaptığı davranıştan üzüldük. Allah-u Teala bunu onu yapmasına neden müsaade etti? Allah-u Teala neden müsaade etti? Son derece açık. Bir defa sana derecat kazandırsın diye müsaade etti. Çünkü başka birisinin senin üzerinde bir haksız fiil icra etmesi demek, senin derecat kazanman demek. O zaman derecat kazanman yani hayra ulaşman demek. İşte onun için Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Ne kadar negatif görürseniz görün olayları, aslında o negatifin, her bir negatifin karşılığı pozitif olarak mutlaka aynı anda devreye giriyor. Hesap anında sıfıra sıfır, elde var sıfır oluyor. Onun için Merkez Efendi gidip de herkesin gördüğü, falanca yerde bu kadar haksızlık gördük, falanca mahkemede bu kadar haksızlık gördük demelerine rağmen o diyor ki, ben de oralara gittim ama her şey merkezindeydi diyor. Her şey olması lazım, geldiği gibiydi diyor. Ve kardeşlerimizin ne demek istediğini hala anlayamıyorum diyor. Arkasında ne var? O gerçek hesabı görüyor. Öteki hesabı görüyor. Allah'ın haksızlıkları yaptığı ödemeleri görüyor. Bakıyor, ödemeler tam yerlerinde. Ne kaybetmiş de kişi? Karşılığı ödeniyor. Peki Allah Teala başkalarının bize zulmetmesine neden müsaade ediyor? Evvela bize derecat kazandırmak için müsaade ediyor. Yani bunun basit bir misali verelim. Diyelim ki bir adam var. Öyle bir durumda ki kazandığı dereceler diyelim 10 milyona yaklaşmış. 9 milyon 990 binde kalmış. Bir 10 derecesi daha olsa, 1000 derecesi daha olsa, 10 bin derecesi daha olsa adam cennete gidecek. O sırada geliyor adamın birisi onu öldürüyor. Eğer öldüren kişinin kaybettiği derece 10 bin dereceden fazlaysa, diyelim ki 20 bin derece, o zaman aslında cehenneme gidecek olan adam buradan kazandığı dereceler sebebiyle cennete gidiyor. Hayrı görebiliyor musunuz? Nasıl bir hayır? Öyleyse hesabın ödenmesi aslında çok önemli bir şey. Çünkü bu dünyada biz ne kadar yaşadık? Diyelim 100 sene yaşadık. 200 sene yaşadık. Ama orada 200 katrilyon seneden daha fazla yaşayacağız. Sonsuza kadar yaşayacağız. Öyleyse şu dünyadaki, şu ufacık dünyada geçireceğimiz 56 senelik, 100 senelik bir hayat ne yazar ki sonsuzun yanında? Ama insanlar bu dünyaya ötekinden daha fazla değer veriyorlar. Halbuki orası burada hazırlanır. Orada neyi yaşayacaksak onun hesabı burada görülmüştür. Buradaki imtihana göre gideceğimiz yer belli olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zulüm müessesesinde aksiyonları ve failleri, o fiilleri işleyenleri yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'ın manası çıkıyor ortaya. Demek ki Allah-u Teala şerleri hayır ettiği zaman öyle bir hayır da işlemiş olabiliyor ki cehenneme gitmekte olan bir adamı cenneti kazandırabilecek olan bir fiil oluşuyor. Öylesine bir hayır. İşte insanın içinden fiiller dizayn edildiğinde bu fiillerin muhtevası bir başka açıdan da değerlendirilmeli. Allah-u Teala neden başkalarının zulmetmesine müsaade ediyor? Nefsimizin afetlerini bize tanıtmak için. Acaba biz neden üzülüyoruz? Üzülmemizin arkasında hangi fiil var? O fiil acaba hangi afetimize ait? Eğer afetimizi bilirsek Allah-u Teala'nın esmasından ona uygun olanını çekeriz. O zaman afetin yok olması en kolay şartlarda mümkün olacaktır. Yani zikir bütün afetlerin aynı yüzdelerle yok olmasına sebebiyet verir. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki nefsimizin kalbindeki afetleri %20 yok ettik. Ama nefsimizin kalbindeki afetler birbirine eşit değil ki. Birisi 3 puanlık afet, öteki 17 puanlık afet. Birisi 4 puanlık afet, öteki 9 puanlık afet. Birisi 1 puanlık afet, öteki 7 puanlık afet. Öyleyse bu afetlerin bir kaybolma oranı var yüzde üzerinden. 7 puanlık afet %10 kaybettiğinde 0.10'da 7 puan kaybediyor. Ama 1 puanlık afet kaybettiğinde 0.10'da 1 puan kaybediyor. 10 puanlık afet kaybettiğinde, yani afet azaldığında 1 puan azalıyor %10 olunca. Öyleyse her birinde farklı bir olay var. Ama Allah-u Teala'nın esması sahneye çıktığında, devreye girdiğinde o afetin miktarını azaltmıyor. Ama o afetin niteliğini azaltıyor. Tesir derecesini azaltıyor. Yani burada sonuç aynı sonuç. afetin tesiri az oluyor. Boyutu yüksek görünüyor orada. Ama tesir derecesi azalmış. İşte o tesir derecesini azaltan Allah'ın esmasının çekilmesidir. Bir insan unutkan mı? Havuz esmasını çekecek. Çektikçe hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Belki de onun zikrinde, o geçen zaman süresi içinde nefsindeki afetlerin azalması %10'dur. Ama hafıza kazanması %30, %40. İkisi birbirine eşit değil. Çünkü mahiyeti değiştiriyor Allah Teala. Afetlerin oranına dokunmuyor ama mahiyeti değiştiriyor. Bu Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sı aslında son derece önemli bir konu. Neden biz negatif afetleri, negatif esmaları çektirmiyoruz? Çünkü onların derecatı var. Onlar da nefsin kalbine tesir ediyor. Mesela insan eğer kabit esmasını çekse Allah Teala devamlı o kişiyi kabit halinde tutar. Talebi o diye. Sistemler otomatik çalışıyor. Yani her şeyin arkasında Allah Teala'nın bir sırrı var. Neden verdik o şeyi cetveli herkese? Herkes hangi açıdan noktansa ona ait olan esmayı çeksin de denge sağlansın diye. Kardeşlerimizden biri soruyor, daha onun cevabına gelemedik. Diyor ki o esmaların yanındaki o rakamlar var diyor. Onlar diyor neyi söylüyor bize diyor. Gelecek konuşmamda herhalde oraya geleceğiz, anlatacağım onu diye ifade ettiğini. Öyleyse negatif esmaları çekmiyoruz. Negatif esmalar negatif tesirler. Allah-u Teala el-cebbardır. Yani zorla dediğini yaptırandır. Eğer yaptırmak isterse hiçbir engeli yok. Zorla istediğini yaptırır. Ama sünnetullahı yapmamasını istiyor. O da yapmıyor. Yani kendi koyduğu kanun. Ama Allah-u Teala el-müntekim intikam alandır. Almıyor. Ama biz boyuna el-müntekim çekersek Allah-u Teala intikam almasını sebebiyet verebiliriz. Ve tabiatıyla nefsimizdeki afetlerin istikametinde de Allah-u Teala'nın esmaları var. O esmaların çekilmesi halinde o afetlerimizde azalma değil, artma söz konusu olabilir. Yani mahiyetinin artışı, oranının artışı değil, mahiyetinin artışı söz konusu olabilir. İşte Allah-u Teala eğer birinin bir başkasına zulmetmesine müsaade ediyorsa, birinci emeli o kişinin bu sebeple hayra ulaşmasıdır. Kendisine zulmetmesi sebebiyle. İkincisi de afetlerini tanıyabilmesidir. Öyleyse Allah-u Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Bir şeye müsaade etmişler, müsaade ettiği şey muhakkak o kişi için en hayırlısıdır. İnsanlar hep üzülürler. Bana şöyle oldu, bana böyle oldu diye. Halbuki arkasında evvela kendileri vardır olayın. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın onlara uygun gördüğü davranış biçimi. Teslim olmak nedir? Allah-u Teala bizim davranışımıza göre bize neyi ihsan etmişse ahsen olan odur. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Allah-u Teala bizi bizim kendimizi sevdiğimizden yüzlerce kat fazla sever. Öyleyse olay buysa, o zaman bizi bizden daha fazla seven bizim üzülmemizi ister mi? Yalnız sevinmemizi ister. Ama o olayı uzun vadede görür, biz kısa vadede görürüz. Hemen sevinmek isteriz. Halbuki bizi hemen sevindiren olay bir zulüm olayı olabilir. Bize derecat kaybettiren bir olay olabilir. Allah-u Teala'ya göre ise bizim mutluluğumuz nefsimizdeki bütün afetlerin yok olmasıyla gerçekleşecektir. Öyleyse o bizi zikre çeker. O bizi hayra çeker. O bizi bütün açılardan en güzele ulaşacak olan bir noktaya ulaştırmak ister. Ama bizim nefsimizin kalbindeki acelecilik her konuyu Allah'ın istediği standartların dışına taşırır. Ve biz eğer nefsimizin kurbanı olursak hep kaybedenlerden oluruz. Onun için ruh Allah'ın genel düzeninden hep haberdardır. Allah'ın insan vücudundaki bekçisidir. ayrılıp Allah'ın zatına gitse, oradan da uzaktan kumandayla gene nefsle olan mücadelesini sürdürür. Gene nefsi azaplamaya devam eder. Öyleyse iç dünyamızdaki olguları zulüm açısından değerlendirdiğimiz zaman hiç de insanların zannettiği gibi bir olayla karşı karşıya değiliz. Nefse istediklerini verdiğiniz zaman nefs yozlaşır. Nefs yoldan çıkmaya meyyaldir. Ve psikolojinin açmanı da buradadır. Psikoloji özellikle Freudizm zanneder ki insanlara nefslerin istediği şeyi verdiğiniz zaman onlar daha sağlıklı bir iç dünyaya sahip olurlar. Halbuki daha çok hastalanırlar. Nefs öyle bir faktördür ki her zaman korozyona açıktır. Yani buradaki kaybetme olayı, bir şeylerin kaybedilmesi, korozyona tabi olması olayı, orada yamalar açılması, mahiyetini kaybetmesi madenin, biliyorsunuz korozyon dediğimiz şey. Mesela uçaklarda korozyon olayı dediğiniz zaman alüminyumun belli noktalarında onun değer kaybetmesi söz konusudur, zayıflama söz konusudur. Böyle bir zayıflamaya sebebiyet veren şey nefsimizin afetlerine serbestlik tanımamız. Yozlaşma söz konusu. O serbestliği ne kadar tanırsanız nefs öyle bir faktördür ki doyar, her doyması yeniden acıkmanın başlangıcıdır. Yeniden acıktığı zaman eski doyduğundan daha fazla şey isteyecektir sizde. Onun negatif açıdan doymasına zemin hazırlarsanız eğer, o zaman açlığı daha büyük standartlarda yeniden karşınıza çıkacaktır. Her seferinde daha bir azgınlaşarak aynı şeyden daha fazla isteyecektir. Ve bu yozlaşmanın kesin işaretidir. Nasıl bir gül bahçesi vücuda getirirsiniz, sonra onu bir sene kendi haline terk edersiniz, bir bakarsınız gül bahçesindeki güllerin etrafını yabancı otlar bürümüş. Bir sene daha terk edin, üçüncü senenin sonunda bakarsınız ki yabani otlar güllerin hayat hakkını elinden almış, güller ölmüşler. Yabani otlar bütünüyle kaplamış sizin gül bahçenizi. İşte böyle bir dizaynın oluşması her zaman mümkündür. Nefs de bu açıdan yabani otlara benzer. Yozlaşmaya en müsait olan tarafımızdır. Çünkü afetler var. Afetler adaletin tam zıttını temsil ederler. Adalet yozlaşmanın önleyicisidir. Ama adaletsizlik yozlaşmanın bütün boyutlara yerleşmesine sebebiyet veren faktördür. İşte gül bahçenizi nasıl yabani otlar kaplıyorsa nefsinize her istediğini yapmasına müsaade ettiğiniz takdirde onun giderek yozlaştığını göreceksiniz. Dejenerasyona uğradığını göreceksiniz. Dejenere olduğunu göreceksiniz. Onun için şöyle dizim, yani nefsinize onun yapmayı her dilediği şeyi yapmak imkanını rahatça tanımanız hali Allah'ın koyduğu kanunları tamamen zıttır. Hem Allah-u Teala'nın mücahide emrine zıttır, hem Allah-u Teala'nın yasak ettiği fiillerin işlenmesinde ona karşı çıkmamız haline, yani riyazete aykırıdır. Kanunları Allah koyar. Ne demek istiyoruz? Çünkü yaratan odur. Yarattığı nefsin yozlaşmasına neyin sebebiyet vereceğini, yarattığı nefsin ıslahına neyin sebebiyet vereceğini en iyi o bilir. Zulüm yozlaşmanın anahtarıdır. Halbuki ıslah Allah'ın güzelliklerine yaklaşmanın anahtarıdır. Birisi dejenerasyonun, birisi tekamülün işaretini taşır. İkisi ayrı ayrı birbirine tamamen zıt. Şu noktada yola çıkıldığını düşün. Böyle gidiyorlar. Birisi bu tarafa gidiyor, birisi bu tarafa gidiyor. Daha doğrusu böyle bir tabir kullanıyor. Birisi yukarı, birisi aşağı götürüyor insanı. Öyleyse dejenerasyona mani olacak olan faktör zulüm meselesini kapatmaktan geçer. İnsan ister başkalarına zulmetsin ve dolaylı olarak kendisine zulmetsin, isterse kendisine zulmetsin, her ikisi de onu dejenerasyona götüren iki tane faktördür. Ne zaman zulmü önleyebilirseniz o zaman tekamül vardır. tekamüldedir. Kişinin Allah'a yaklaşma istikametindeki bütün afetlerden kurtulması halidir. Nerede üst boyutta başlar? Velayette başlar. Velayetin oluştuğu noktadan itibaren tekamül hızlanacaktır. Nereye geleceğiz? Tekamülün sonuna. Kimdir tekamülün sonundaki kişi? İnsanı kamildir. Kamil demek tekamülü tamamlamış demek. İkmal etmiş. Kemale ulaşmış kişi. İşte Allah-u Teala'nın irşat kelimesine getirdiği kişi. Eğer Allah tayin etmişse o kişi insanı kamildir. Nedir bu insanın vasfına bakalım beraberce? O hep başkalarından yanıdır. Kendinden yana değildir. Başkalarının mutlu olması onun temel dileğidir. Zaten Allah-u Teala o istese de istemese de ona en güzelini yaptıracaktır. Ama güzel olan taraf o ki istememesi mümkün değil. Çünkü yapısını Allah-u Teala ona göre değiştirmiş. Nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış. Alınca ne olmuş? Ruhunun bütün hasretleri gelmiş, oraya yerleşmiş. Ruhun hasretlerini yapabileceği şeyler tekamül aşamasının nihayetinin işaretleri. Ne var tekamülün sonunda? Ruhun bütün hasretlerinin sadece kaldığı, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir sistemde bir insanın salaha ulaşması hali. Salaha ulaşan kişinin iç dünyasına baktığınız zaman orada yalnız mutluluğu görüyoruz. Orada sadece huzur var, mutluluk var. Orada asla zulüm yok. Ne kendisine zulüm var, ne de başkasına zulüm var. İşte farklılık orada tezahür eder. O noktadaki bir kişiye hürmet edilir. Bu hürmet korkudan kaynaklanmaz. Bu hürmet sevginin, sempatinin, ona olan hayranlığın bir meyvesidir. Ama bir donanmada, bir orduda, bir generale karşı da hürmet gösterilir. Ama korkudan. Adam gelip cezalandıracak, elinde silah var, cezalandırma silahı. Rütbeni alır, her şeyi yapar. Böyle bir dizayn içerisinde ondan korkulur. Korkulunca da ona korkunun oluşturduğu bir hürmet gösterilir. İkisi birbirinden çok farklı iki tane olay. Öyleyse tekamül meselesine baktığımız zaman bir noktadan başlayalım. O noktadan itibaren tekamül insanın kemal derecelerinde olgunlaşmasıdır. O noktadan itibaren dejenerasyon kemal derecelerinde sıfıra doğru yaklaşmasıdır. Bir başka açıdan bakalım meseleye. Tekamül, nefsin bütün afetlerinin yok olması, ruhun bütün afetlerinin yerleşmesidir. Buna karşılık dejenerasyon, nefsin bütün afetlerinin giderek daha hüküm ferma alarak o kişinin dünyasında ruhun bütün pozisyonlarını, fonksiyonlarını ele geçirmesi halidir. Öyleyse iki türlü davranış biçiminin en son noktasında sonsuz aydınlık var, tekamülün. En son noktasında sonsuz karanlık var, dejenerasyonun. Birisi nefsin bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem, öteki ruhun bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem ve olayı değerlendirdiğiniz zaman karanlığı doğuran temel unsurun hep zulüm olduğunu görürüz. İnsanın kendine zulmü, insanın etrafındaki diğer insanlara zulmü. Ki diğer insanlara zulüm de dönerek kendine zulüm halini ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde zulüm müessesesini, hele insanların nefslerine yaptığı zulmü, nefse istediğini vermemek olarak değerlendirenler çok büyük bir hata işliyorlar gördüğünüz gibi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre insanların zanlarıyla Kur'an-ı Kerim'in aynı şeyleri söylemediğini görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ışığında insanları değerlendirirsek hepsinin en güzel ulaşmasının ancak Kur'an-ı Kerim'e göre davranmasıyla ve kendine zulmetmemesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepinizin hem cennet müessesesine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve kendinize zulmetmeyi sıfırladığınız bir noktaya ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek rejenerasyona değil tekamüle ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek zulüm müessesesini bu akşam burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a Amin. Es-sahâlelüküm mâfî-s-semâvâti ve mâfî-l-ârdı cemî'an minhû. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatı bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın emrine verildi. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sualı soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var. O da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarına yüklüyorsunuz. Alınca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikamette mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi daha saat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsanız yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde üzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan bizim dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Bizim dersleri aldığınız için. Öyleyse nasılın kaderinden bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki sülh ve sükunu gösterir. Eğer siz sülh ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsinizle ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyeleri, tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, İnsanları mutlulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğuysa, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizden İstanbul'a gidiyorsanız hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı, vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini ödersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. mutluluğunuzun %100 ulaşabilmesi, yani olayların seyir sahasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah Teala sizi mutlaka saadet ulaştırmak sizin için zikri de, daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah Teala Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah
0: zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala'dan verin, Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift dışında biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak Allah'ın ismini tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift dediğine işlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte, onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. İnna Allahe ye'murukum en tuaddül emanati ina ehliha. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz,
2: İkinci emanet fizik vücudunuz. Üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin, üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekatı anlattığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde teşhir geçerlidir. %10. Peki diyorlar bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem sanda görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i ve ma halektel insi vel cannı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığınız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz. Bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve akumus salat innes salatu tenhevne anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. sonra ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir Kur'an-ı Kerim. Hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikirdir.